0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği, iyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Kainatın ve Dünyanın Hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Halimsin ki verdiğin ekmeğe nankörlük edenin rızkını kesmezsin. Günahkara pişmanlık fırsatı verirsin, beklersin.
2: Ya Halim.
1: İnatla yoldan çıkanı tekrar tekrar yola çağırırsın, beklersin. Kapına gelip pişman olanı rahmetinle sarıp sarmalarsın.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, aziz dostlar, bu hafta da İrfan Mektebi programında sizlerle birlikteyiz. Bizleri buluşturan, bir araya getiren Cenab-ı Hakk'a hamd ederek ve selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamı ile sizleri selamlayarak bu haftaki programımıza başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akibetu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıda nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimatihi ala Resulina salavat. Kıymetli dinleyenler, Hikmetül İstiaze bahsini işliyorduk. Lemalardan 13. lemayı 11. işaretin 2. noktasını en son geçen hafta sizlere arz etmiştim. Bu hafta inşallah 3. noktayla devam edeceğiz. Biliyorsunuz, hatırlayanlar, dinleyenler hatırlayacaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi euzubike min hemezatiş şeyadin ve euzubike rabbi eyyahdurun. Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Aldatmasından, desisesinden, onların yanımda hazır bulunmasından da sana sığınırım mealindeki ayet-i kerimenin mucibince, onun tefsiri sadedinde Cenab-ı Hak'tan yardım dilemenin, şeytanlara karşı euzubillahimineşşeytanirracim diyerek sığınmanın hikmetlerini, sırlarını izah ediyordu. En son ikinci noktanın sonunda şunu demişti: Yusuf aleyhisselam gibi bir peygamberi alişan dahi ve ma berri'u nefsi innen nefsele emmâretun bissûi illâ mâ rahime rabbi dediği halde nasıl nefse itimat edilebilir? Ben nefsimi temize çıkarmam çünkü nefis daima kötülüğe sevk eder buyuruluyordu ayet-i kerimede Yusuf suresinde. İşte şeytanın mühim bir aldatması olan kusurunu itiraf ettirmemekle bir abde, bir kula ta ki o kusurdan istiğfar etmesini, istiaze etmesini engellesin, o yolu kapatsın ve o kul o günahla Allah'tan tevbe etmemiş halde öylece gitsin istiyordu. Bu böyle bir desisesi vardı. Nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin, kusurlardan adeta takdis etsin istiyordu. Kutsasın yani. Halbuki işte Yusuf aleyhisselamın söylediği gibi nefsimizi temize çıkarmadan nefsin daima kötülüğe sevk ettiğini bilerek şeytanın bu desisesinden, aldatmasından kurtulabiliriz diyordu. Nefsini ittiham eden, nefsini suçlayan kusurunu görür, kusurunu itiraf ederse bir insan o kusurundan istiğfar eder, Cenab-ı Hak'tan bağışlanmak diler. İstiğfar eden Allah'a sığınır o kusurdan dolayı, o kusura sebep olan şeytani ve nefsi desiselerden dolayı. İstiaze eden de şeytanın şerrinden kurtulmuş olur. Kusurunu görmemek demiştik. O kusurdan daha büyük bir kusurdur ve kusurunu itiraf etmemek büyük bir noksanlıktır. Çünkü kusurunu görmezse istiğfar etmez, istiaze etmez. Şayet kusurunu görürse kul, o kusur kusur olmaktan çıkar, bir de itiraf eder, tövbe ederse affa müstehak olur demiştik değerli dinleyenler. Ve devam ediyoruz. Bugün üçüncü noktayla başlıyoruz programımıza. Üçüncü nokta, insanın hayat-ı içtimaiyesini ifsad eden bir desise-i şeytaniye şudur ki, şahsi hayatla ilgili anlattığı, eksiklerimizi, noksanlarımızı, nasıl sığınmamız gerektiğini, sığınmadaki sırları ve pek çok hususu izah etti. Şimdi insanın cemiyet hayatını da bozan, ifsad eden, fesada uğratan şeytani aldatmalar vardır diyor. Öyle bir aldatmadır ki bu cemiyet hayatını da bozar. İnsanlar birbirine düşer. Bu desise nedir? Şeytanın bu desisesi değerli dinleyenler şudur ki, bir müminin bir tek seyyiesiyle, tek bir günahıyla, bir yanlış hareketiyle, bir hatalı işiyle onun bütün hasenatını, bütün iyiliklerini, sevaplarını örter. Şeytan göstermez. Şeytanın bu desisesini, bu aldatmasını, vesvesesini dinleyen insafsızlar o mümine adavet ederler, düşmanlık beslerler. Yüzlerce, binlerce iyiliği var o müminin, güzel hali var. Ama bir tek yanlış hareketinden dolayı şeytan içimize vesvese atarak, ya bu da yapılır mı? Böyle de bir şey olur mu?
Kabil'inden onun o bir tek kusurunu gözümüzün önüne getirerek dağlar gibi diğer hasenatını kapattırır. Cemiyet içinde herkes birbirinin kusuruyla noksanıyla uğraşır ve birbirine düşman olur. Halbuki mümin müminin ayeti kerime mucibince kardeşidir. Kardeşine yardım eder. Hata işliyorsa ona acır, hatasını usulünce düzeltme yollarına bakar. Ama işte şeytanın bu aldatmasıyla insafsız insanlar, bu vesveseye, desiseye kapılanlar bir tek hatasından dolayı mümine adavet ederler. Herkes birbirine böyle bakmaya başladığı zaman da o cemiyet, o toplum bozulur. Düşmanlıklar, kavgalar, gürültüler, haksızlıklar, zulümler artar. Bunun hepsi neden? Şeytanın, işte müminin bir tek seyyesiyle bütün hasenatını örtmesi. Bu desiseyle bunu yapar. Peki Cenab-ı Hak kuluna nasıl bakıyor? Cenab-ı Hak kuluna nasıl muamele ediyor ve bizim cemiyet içinde birbirimize nasıl davranmamızı istiyor? Ona bakalım şimdi. Şeytan bu şekilde desise veriyordu. Halbuki Cenab-ı Hak haşirde adaleti mutlaka ile hepimiz öleceğiz, hepimiz tekrar haşir meydanında dirileceğiz değerli dinleyenler. İşte dirildiğimiz o günde, o haşir meydanında toplandığımızda Allah-u Teala mutlak adaleti ile o mizan-ı ekberinde, o büyük terazisinde amal-i mükellefini tarttığı zaman her birimizin, mükellef olan her bir kulun amelleri tartılacak o büyük terazide. İşte onları tarttığı zaman hasenatı seyyiata, galibiyeti ya da mağlubiyeti noktasında hüküm eder. Sen yüzlerce iyilik yapmışsın ama bir tane kötülük yapmışsın, bütün iyiliklerini siliyorum demez Cenab-ı Hak. İyiliğine ayrı muamele, kötülüğüne ayrı muamele yapar. Ameller tartıldığında keyfiyeten yahut kemiyeten, yani nitelik yahut nicelik itibariyle iyilikleri kötülüğüne galip gelmişse, sevapları günahlarından çoksa, onun diğer seyyiatını Allah-u Teala görmez. Tabiri caizse. Günahları fazlaysa hasenatından, bu sefer o mutlak adaleti ile günahlarının çokluğuna göre hükmeder. Bununla birlikte değerli dinleyenler, seyyiatın sebepleri, yani kötülüklerin, günahların esbabı çoktur. Sebepleri fazladır. Vücutları da kolaydır. Bunu önceki işaretlerde birer birer sizlerle paylaşmıştık, izah etmiştik. İşte kötülüğün, günahın sebepleri çok olduğundan, onların vücutları kolay olduğundan, bazen bir tek hasene ile Allah-u Teala kulunun çok günahlarını kapatır, örter. Bir tek iyiliğiyle, bir tek sevabıyla pek çok günahını Cenab-ı Hak affeder. Şeytan nasıl yapıyordu? Tam tersine. Kulun bir tek günahıyla yüzlerce iyiliğini, yüzlerce sevabını göstermiyordu gözümüze, düşmanlık beslettiriyordu bize. Halbuki Allah-u Teala o mutlak adaletiyle günahların, kötülüklerin sebepleri çok olduğundan, vücutları kolay olduğu için bazen bir tek iyiliğimizle pek çok günahlarımızı, kötülüğümüzü örter, affeder. Demek ki bu dünyada o adalet-i ilahiye noktasında

muamele gerektir. Biz müminler olarak karşılıklı münasebetlerimizde, cemiyetteki işlerimizde, ilişkilerimizde Allah-u Teala'nın bu ilahi adaleti noktasından bakmalıyız. Yani bir müminin bazen bir tek iyiliğiyle pek çok kötülüğüne nazar-ı müsamaha ile bakabilmeliyiz. Bu şu demek değil değerli dinleyenler, yanlış anlaşılmasın. Kötülüğünü de kabul etmek, ona razı olmak değil. Az önce de söyledik, kötülüğü varsa günahı usulünce onu da izale etmeye çalışır. Bu başka bir nokta ama o müminin en başta imanı, Cenab-ı Hakk'a olan bağlılığı, inancı öyle bir değerdir ki Kabe hükmündedir. Kötülükleri, günahları çakıl taşlar hükmündedir. O çakıl taşı hükmündeki küçük seyyeleri Kabe hükmündeki imanını hiçe indirtip ona düşmanlık beslememize vesile olmamalıdır. Çünkü bu şeytanın bir aldatmasıdır. Halbuki Allah-u Teala onun tam tersine adalet-i ilahiyesiyle hükmediyor. Biz de o zaman bu dünyada Cenab-ı Hakk'ın adaleti noktasında hüküm vermemiz ve o şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Eğer bir adamın, değerli dinleyenler, iyilikleri fenalıklarına kemiyeten veya keyfiyeten, yani nitelik itibariyle yahut da sayı azlığı çokluğu itibariyle ziyade gelse, iyilikleri kötülüklerine fazla gelse, ağır gelse o terazide, o adam muhabbet edilmeye, yani sevilmeye ve saygı görmeye, hürmete müstahaktır. Belki kıymetdar bir tek haseneyle öyle bir iyilik yapar ki bazen, bir tek iyilik onunla çok seyyiatına, onun çok kötülüklerine nazarı afla, yani af nazarıyla bakmak lazımdır.

Kıymetli dinleyenler, devam ediyoruz. Nitekim haberlerden anlıyoruz. Hadis-i şerifte de var. Ayakkabısıyla susamış bir hayvana su içiren ve doğru yolda olmayan bir kadının affedildiğini ve cennete gittiğini, o bir tek hareketiyle, bir tek hasenesiyle Cenab-ı Hakk'ın affettiğini haberlerden anlıyoruz. Demek ki biz müminlere muhabbet nazarıyla bakmak, iyilikleri fenalıklarından fazlaysa onun saygıya ve sevgiye müstahak olduğunu bilmemiz gerekiyor ve öyle davranmamız icap ediyor. Halbuki insan fıtratındaki zulüm damarıyla, şeytanın telkiniyle, bir zatın yüz hasenatını bir tek seyyiye yüzünden unutur, mümin kardeşine adavet eder, günahlara girer. Şeytanın cemiyet hayatındaki bir aldatması budur demiştik ya, işte insanda bir zulüm damarı vardır, herkeste vardır bu imtihan gereği. Bu damara işlettirirse insan, şeytanın da o desisesi ve telkiniyle, bak bu böyle yaptı, böyle de olur mu gibisine, o bir tek kötülükle o zatın yüzlerce iyiliğini insan unutur o zulüm damarıyla ve şeytanı dinlemekle. Ve mümin kardeşine adavet eder, böylece günahlara girer. O mümin kardeşi belki bir tek kötülük, bir günah işlemişti. Bu o günah yüzünden onun binlerce iyiliğini görmeyip ona düşmanlık ettiği için kendisi binler günaha girer. Bir örnekle daha güzel anlatıyor bunu. Nasıl bir sinek kanadı göz üstüne bırakılsa, sinek kanadı dediğiniz nedir? Küçücük bir şey, bir tırnak kadar bile yoktur. Gözünüzün üstüne gelse bir dağı setreder, örter, göstermez. Dağı göremezsiniz o sinek kanadından gözünüzün üzerine gelse. Karşınızda koskoca dağ var. İşte aynen öyle de değerli dinleyenler. İnsan garaz damarıyla, düşmanlık damarıyla, sinek kanadı kadar bir seyyiye ile dağ gibi hasenatı örter. O müminin, o kişinin sinek kanadı kadar bir kötülüğünü gözünün önüne getirir. Dağlar gibi iyiliklerini örter, görmez, unutur. Mümin kardeşine adavet eder, düşmanlık besler ve böylece insanların cemiyet hayatındaki, hayat içtimaiyesinde bir fesat aleti olur şeytanın bu desisesiyle. Şeytanın bu aldatmasına, desisesine benzer diğer bir desiseyle insanın selameti fikrini ifsad ediyor. Hakaiki imaniyeye karşı sıhhat-ı muhakemeyi bozuyor ve istikameti fikriyeyi ihlal ediyor. Başka bir aldatması daha var diyor buna benzer şeytanın. O aldatma ile insanın fikrindeki selameti, düzgünlüğü, sağlamlığı bozuyor. Fikrini karıştırıyor. Fitne veriyor. İman hakikatlerine karşı onun sağlıklı düşünmesini, sağlıklı muhakeme etmesini bozuyor yine. Ve fikrindeki doğruluğu, istikameti de ihlal etmiş oluyor. Nasıl yapıyor? Şu şekilde değerli dinleyenler. Bir hakikati imaniyeye dair yüzer delail-i ispatiyetinin hükmünü, bir iman hakikati var. Mesela Allah'ın varlığı ve birliği hususu. Mesela Allah'ın kitaplarına iman hususu. Yahut meleklerine iman hususu. Veyahut kader, öldükten sonra dirilmek ve hakeza. Bir iman hakikatine dair yüzlerce delil var. İspat edilmiş delil. Ve bunların hükmü var. Evet, vardır ve birdir Allah-u Teala diyoruz. Yüzlerce delil var. Buna karşı nefkine delalet eden bir emare ile kırmak ister nefis ve şeytan öyle bir aldatma yapar ki yokluğuna dair öyle bir şey olmamasına rağmen bir delil varmış gibi gösterip onun o sağlam fikrini, doğru bakış açısını bozar, kırmak ister. Halbuki kaide-i mukarreredir ki, yani yerleşmiş bir kaidedir ki, bir ispat edici çok nefyedicilere tereccüh eder. Yani bir ispat edici varsa, bir şeyi ispat ediyorsa, binlerce kişi onu reddetse, inkar etse önemli değildir. İspat eden tercih edilir. Bir davaya müsbit bir şahidin hükmü, bir dava var, onu ispat eden bir şahit var. Bu şahidin hükmü, yüzlerce kişi o davayı inkar etse o nafilere, yani inkar edicilere racih olur. Üstün gelir. İspat ediyor çünkü adam. Delili var. Bu hakikate bu temsil ile bak. Şöyle ki bir saray, yüzer kapalı kapıları var. Bir saray görüyorsunuz. Pek çok kapısı var. Yüzlerce. Hepsi de kapalı. Bir tek kapı açılmasıyla o saraya girilebilir. Öteki kapılar da açılır. Bir kapıdan girdiniz, açtınız bir kapıyı, bütün kapıları açabilirsiniz artık. O saraya istediğiniz kapıdan girersiniz. Eğer bütün kapılar açıksa,
Bir iki tanesi kapansa o saraya girilemeyeceği söylenmez. Ya yüzlerce kapıdan 98'i açık, iki tanesi kapalı. Denir mi ki ya bu iki kapı kapalı, bu saraya girilmez? Elbette söylenemez böyle bir şey. İşte değerli dinleyenler, hakaiki imaniye dediğimiz iman hakikatleri o saraydır. Yüzlerce kapısı var ve hepsi açıktır. Hepsinden girebilirsiniz. Her bir delil bir anahtardır o kapıya. Her bir delil o saraya girilebileceğini ispat ediyor, kapıyı açıyor. Bir tek kapının kapalı kalmasıyla o hakaiki imaniyeden vazgeçilmez. Diyelim ki iman hakikatleri hususunda herhangi bir mevzuda tıkandığınız, ispat edemediniz ilminiz yetmediği için. Şeytan hemen oradan vesvese verir. O iman hakikatini inkar için size aldatma yapar. Halbuki bir tek kapının açılmamasıyla o iman hakikatinden vazgeçilir mi? Yüzlerce açık kapısı var ve o hakikat inkar edilemez. Şeytan tam tersini yapıyor. Bazı sebeplere binaen ya gaflet veya cehalet vasıtasıyla, kişi ya gaflettedir ya cahildir, şeytan onun o gafletini ve cehaletini kullanır, o cehalet veya gaflet vasıtasıyla kapalı kalmış olan bir kapıyı ona gösterir, ispat edici bütün delilleri nazardan iskat eder, düşürtür, diğer açık kapıları göstermez ona. İşte bu kapı kapalı, bakın girilmiyor der. Halbuki diğerleri açık, onu göstermez. İşte bu saraya girilmez, belki burası saray değildir, içinde bir şey yoktur der, onu kandırır, imanına zarar verir. Aynen o müminin bir tek hatası yüzünden yüzlerce günahını göstermediği ve düşmanlık beslettiği gibi. İman hakikatleri hususunda da şeytan bu desiseyi yapar, bundan da Allah-u Teala'ya istiaz etmek gerektir diyor değerli dinleyenler. İşte ey şeytanın desiselerine müptela olan. Demek ki şeytan da herkese öyle kolay kolay vesvese atmaya çalışır ama atamaz. Eğer kişi gaflette değilse, kalbi hüşyar ise, aklı başındaysa, salim bir fikre sahipse, bakış açısı düzgünse o desiselere kapılmaz. Ama gafilse, cahilse, o desiselere müptela olmuşsa, şeytan istediği zaman onu istediği tarafa yönlendiriyorsa onlara vesvese verir. Onları ikaz için, işte daha doğrusu hepimizi ikaz için diyor ki işte ey şeytanın desiselerine müptela olan, bağımlı hale gelmiş olan biçare insan. Hayatı diniye, hayatı şahsiye ve hayatı içtimaiyenin selametini dilersen, yani dini hayatının selamette olmasını dilersen, şahsi hayatının, kişi hayatının

selametli olmasını dilersen, yani hem bu dünyada hem ahirette rahat etmesini dilersen, cemiyet hayatı dediğimiz hayat-ı içtimaiyenin yani toplum hayatının selamette olmasını istersen ve sıhhat-ı fikir yani fikrinin sağlıklı olmasını ve istikamet-i nazar ve selamet-i kalp istersen, fikrin sağlam, bakış açın doğru yolda düzgün, kalbin de selamette olsun istersen, o zaman muhakemat-ı Kur'aniyenin, Kur'an'ın o muhkem ayetlerinin ölçüleriyle, mizanlarıyla ve sünnet-i seniyenin terazileriyle amal ve hatıratını tart. Bütün işlerini, bütün amellerini, bütün hatıralarını Kur'an'ın muhkem ayetlerinin terazisine ve sünnet-i seniye terazilerine koy ve tart. O ölçüyle ölç ve Kur'an'ı ve sünnet-i seniyeyi daima rehber yap, ikisini birden. Kur'an'ı ve sünnet-i seniyeyi daima kendine rehber et. Şeytanın o desiselerinden kurtulmak istiyorsan, imanına zarar vermemek istiyorsan, dünya hayatının, dini hayatının, toplum hayatının sağlıklı olmasını istiyorsan, fikrinin bozulmamasını, bakış açısının düzgün olmasını, kalbinin selametini, huzurunu istiyorsan, Kur'an ve sünnet rehberliğinde yürü. Ve Euzu billahi mineşşeytanirracim de, kovulmuş, recmedilmiş şeytandan Allah'a sığınırım de. Cenab-ı Hakk'a ilticada bulun, Allahu Teala'ya sığın. İşte bu 13 işaret, 13 anahtardır. Kur'an-ı Mucizel Beyan'ın en son, en ahirki suresi, Euzu billahi mineşşeytanirracim'in mufassalı ve madeni olan, yani şeytandan Allah'a sığınmanın ayrıntılı izahı ve kaynağı olan Estaûzu billah, Bismillahirrahmanirrahim, Kul eûzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yüvesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti ve nas suresinin hısn-ı hasini, o sağlam koruyucu kalesi ve kale-i metininin kapısını o 13 anahtarla aç, gir ve selameti bul. Şeytandan, şeytanın desiselerinden Euzubillahimineşşeytanirracim de. Onun izahı nerede? Euzubillahimineşşeytanirracim'in izahı, kaynağı, madeni nerede? Teferruatlı izahı işte Nas suresinde. Kur'an-ı Kerim'in en son suresi. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların malikine, insanların ilahına, insanların kalbine sinsice vesvese verenin şerrinden, cinden ve insanlardan olan şeytanların şerrinden. Böylece bu surenin o sağlam kalasına, birkaç haftadır izah ettiğimiz sığınmaya dair, istiazeye dair onun hikmetlerine ait olan 13 anahtarla onu aç, gir ve selameti bul. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi euzu bike min hemezatiş şeyadin ve euzu bike rabbi en yahzurun. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan sensin. De ki, ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Onların yanımda hazır bulunmalarından da ya Rabbi, sana sığınırım. Evet değerli dinleyenler, böylece 13 lemayı, 13. lemanın 13 işaretini, daha doğrusu Hikmetül İstiazeye dair olan 13 işareti tamamlamış olduk. Cenab-ı Hak, tekrar söylüyorum, hepimizi şeytanın desiselerinden, vesveselerinden muhafaza eylesin. Cenab-ı Hakk'a sığınan, Felak ve Nas surelerinin o kalâ-i metinine giren, bütün amellerini, işlerini, ibadetini, hatıratını Kur'an-ı Kerim'in ve sünnet-i seniyenin terazileriyle tartan, onları kendine rehber yapan kullarından eylesin. Şeytanın ve nefsimizin şerrinden bizleri muhafaza etsin inşallah.

Kıymetli dinleyenler, devam ediyoruz. 13. lema bitti. Asay-ı Musa mecmuasına başlıyoruz. İnşallah buradan bugün programımızın kalan kısmında sizlerle Musa aleyhisselamın asasının fışkırttığı pınarlar, sular gibi Üstad Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden istifade ettiği manevi pınarları içmeye çalışacağız, istifade etmeye çalışacağız. En başında ilk iki sayfada kısa izahlar var. Onları arz edeyim. Genel bir malumatımız olsun. Daha sonra konumuza devam edelim değerli dinleyenler. Evet, Asay-ı Musa mecmuasından Bismihi Subhanehu. İmam-ı Ali radıyallahu anh Celcelutiye'sinde, Celcelutiye isimli eseri var biliyorsunuz İmam-ı Ali radıyallahu anh'ın. Pek kuvvetli ve sarahate yakın bir tarzda, adeta açık bir şekilde ve kuvvetli delillerle Risale-i Nur'dan ve ehemmiyetli risalelerden aynı numara ile haber verdiğini, o Celcelutiye'sinde İmam Ali radıyallahu anh adeta açık bir tarzda ve pek kuvvetli delillerle Risale-i Nur'dan ve Risale-i Nur'un bazı eserlerinden aynı ismiyle, aynı numarasıyla bahsetmiş, haber vermiş. 28. lema ile 8. şua tam ispat etmişler bunun böyle olduğunu. Ve İmam-ı Ali radıyallahu anh Risale-i Nur'un en son risalesini Celcelutiye'de Vesmu asa Musa bihiz zulmetin celet fıkrasıyla haber vermiş. Biz bir iki sene evvel Ayet-el Kübra'yı en son zannetmiştik. Halbuki şimdi 64'te, yani Hicri 1364, Miladi 1944'te telifçe Risale-i Nur'un tamam olması ve bu cümleyi Aleviye'nin mealini, Celcelutiye'de geçen Hazreti Ali Efendimiz'in o cümlesinin açıklamasını, yani karanlığı dağıtacak Asa-i Musa aleyhisselam gibi ışık verecek, sihirleri iptal edecek bir risaleden haber vermesi ve bu mecmuanın meyve kısmı bir müdafaa hükmüne geçip başımıza çöken dehşetli zulümlü zulmatları dağıtacağı gibi hüccetler kısmı da nurlara karşı cephe alan felsefe karanlıklarını izale edip Ankara ehli vukufunu teslime ve takdire mecbur etmesi ve istikbaldeki, gelecekteki zulmatları, karanlıkları izale edeceğine çok emareler bulunması ve Asa-i Musa aleyhisselam bir taşta 12 çeşme akıtmasına ve 11 mucizeye medar olmasına mukabil ve müşabih ona benzeterek bu son mecmua dahi meyve 11 mesele-i nuraniyesi ve hüccetül baliga kısmı 10

almış ve madem felsefe ve hikmet-i cedideyi okuyan, yeni fenleri, felsefeyi okuyan mektepliler ve muallimler, talebeler, öğretmenler etmek lazım geliyor. Şöyle ki Risale-i Nur'un şiddetle tokat vurduğu ve hücum ettiği felsefe ise mutlak değildir. Belki muzır kısmınadır, felsefenin tamamına değil, zararlı, dine zarar veren, darbe vurmaya çalışan kısmınadır Risale-i Nur'un karşı geldiği, hücum ettiği felsefe. Çünkü felsefenin hayatı içtimai-i beşeriyeye, yani insanların cemiyet hayatına, toplum hayatına ve ahlak ve kemalat-ı insaniyeye, insanın kemalatına, ahlakına ve sanatın terakkiyatına hizmet eden felsefe ve hikmet kısmı ise Kur'an ile barışıktır. Kur'an da bunu ister. Yani insanların toplum hayatını düzenliyor. İnsanların ahlaken gelişmesine, kemalatının artmasına, sanat itibariyle terakki etmesine hizmet ediyorsa felsefe, burası Kur'an'la barışıktır. Ama insanları dinden uzaklaşıyor, dinsizleştiriyorsa, ahlakını bozuyorsa, tembelleştiriyorsa bu kısmı Kur'an reddeder. Risale-i Nur'da ona hücum ediyor Kur'an'ın tefsiri olarak. Ama müsbet kısmı Kur'an ile barışıktır. Belki Kur'an'ın hikmetine hadimdir, yani bir hizmetçidir. Muaraza edemez ona. Bu kısma Risale-i Nur ilişmiyor. İkinci kısım felsefe ise dalalete ve ilhada, dinsizliğe, sapkınlığa ve tabiata, tabiat bataklığına düşürmeye vesile olduğu gibi insanları sefahate, günahlara ve lehviyat ile gaflet ve dalaleti netice verdiğinden dolayı ve sihir gibi harikalarıyla, Kur'an'ın mucizekar hakikatleriyle düşmanlık edip muaraza ettiği için Risale-i Nur ekser eczalarında, ekser parçalarında mizanlarla ve kuvvetli ve bürhanlı muvazenelerle, delillerle, yani ölçülü delillerle felsefenin yoldan çıkmış, dinsizleşmiş bu kısmına ilişiyor ve onu tokatlıyor. Müstakim menfaattar felsefeye ilişmiyor. Onun için mektepliler Risale-i Nur'a itirazsız, çekinmeyerek giriyorlar ve girmelidirler. Fakat gizli münafıklar, nasıl ki bir kısım hocaları bütün manasız ve haksız bir tarzda ehli medresenin ve hocaların hakiki malı olan Risale-i Nur aleyhinde istimal ettikleri gibi, bazı felsefecilerin enaniyeti ilmiyelerini tahrik edip nurlar aleyhinde istimal etmek, kullanmak ihtimaline binaen bu hakikat Asay-ı Musa ve Zülfikar mecmuaları başında yazılsa münasip olur demiş Said'in Nursu rahmetullahi aleyh. Evet, Asay-ı Musa'dan birinci kısma geçiyoruz değerli dinleyenler bu ikazlardan sonra. Denizli hapsinin bir meyvesi. Aynı zamanda Üstad Hazretlerinin müdafaa kısmında burası değerli dinleyenler. Müellifi Bediüzzaman Said'in Nursi. Bediüzzaman zamanının eşsizi demek değerli dinleyenler. Evet, 11. Şua ile başlıyor. 11. Şua, zındıka ve küfrü mutlaka karşı, dinsizlere, mutlak kafirlere karşı Risale-i Nur'un bir müdafaa namesidir. O zındıklar, o dinsizler küfür namına, dinsizlik namına Üstad Hazretlerini defalarca hapsetmişler. Hayatını adeta zindana çevirmişler. İşte Risale-i Nur bu kısımla o Denizli hapsinde bir müdafaa hükmüne de geçmiş. Ve bu hapsimizde hakiki müdafaa namemiz dahi budur diyor Üstad Hazretleri. Çünkü yalnız buna çalışıyoruz. Bu risale Denizli hapishanesinin bir meyvesi ve bir hatırası ve iki cuma gününün mahsulüdür. Bismillahirrahmanirrahim. Felebise fissicni bid'a senin ayetinin ihbarıyla ve sırrıyla Yusuf aleyhisselam mahpusların piridir. Yusuf aleyhisselam bütün mahpusların, hapislerin piridir. Ve hapishane bir nevi, bir tür medrese-i Yusufiye olur. Üstad Hazretleri de talebeleriyle hapiste ya o zaman. Ayet-i kerimedeki Yusuf senelerce hapiste kaldı. Ayetin ihbarıyla Yusuf aleyhisselam bütün mahpusların, hapsedilenlerin piridir. Ve hapishaneler müsbet manada kullanılırsa bir nevi medrese-i Yusufiye olur diyor. Madem Risale-i Nur şakirtleri iki defadır

çoklukla bu medreseye yani hapishaneye giriyorlar. Elbette Risale-i Nur'un hapse temas ettiği ve ispat ettiği bir kısım meselelerin kısacık hulasalarını, özetlerini bu terbiye için açılan dershanede yani hapishanelerde okumak ve okutmakla tam terbiye altına almak lazım geliyor. İşte o hulasalardan 5-6 tanesini beyan ediyoruz. Birincisi, 4. sözde izahı bulunan, her gün 24 saat sermayeyi hayatı, mahkumlar aynı zamanda bir ders, orayı bir medrese-i Yusufiye dediğimiz Yusufi bir mektep yapmak, o mahkumları imani derslerle hakikaten orayı ıslahhane, terbiyehane haline getirmek. Onun için insan ömrü niye verilmiş, insan niye yaratılmış, ömrü nasıl geçiyor, bu ömründen ahirete nasıl bir tasarruf yapabilir, o kısımdan giriyor. 4. sözde burası anlatılıyor. İşte her gün 24 saat ömür sermayesini, herkesin sermayesi budur değerli dinleyenler, hakiki sermayesi. Çünkü dünkü gün gitti, o sermaye harcandı, yarın da belli değil. Bugün 24 saat bize 24 altın gibi Cenab-ı Hak tarafından ömür sermayesi olarak verilmiş. İşte bu 24 saat sermayeyi hayatı Halık'ımız, yaratıcımız bize ihsan ediyor. Ta ki iki hayatımıza lazım olan şeyler, bu dünya ve ahiret hayatına lazım olan şeyler o sermaye ile alınsın. Bu 24 saatte kazanılsın. Biz kısacık hayatı dünyeviyeye 23 saati sarf edip 5 farz namaza kafi gelen bir saati pek çok uzun olan hayatı uhreviyemize sarf etmezsek ne kadar hilaf-ı akıl, akılsızlık etmiş, aklın tersine hareket etmiş bir hata ve o hatanın cezası olarak hem kalbi hem ruhi sıkıntıları çekmek ve o sıkıntılar yüzünden ahlakını bozmak ve meyusane hayatını geçirmek sebebiyle değil terbiye almak, belki terbiyenin aksine gitmekle ne derece hasaret yani zarar ederiz, kıyas edilsin. Namazı en başta ders veriyor o mahpuslara. Hepimiz için dünyada aslında hadis-i şerifte olduğu gibi dünya sicnül mümin ve cennetül kafir. Dünya mümine zindan, kafire cennettir. Bu dünya hayatında, bu dünya hapishanesinde 24 saattir bizim sermayemiz. O mahkumların da hapishanedeki 24 saat hayat sermayeleri o dört duvar arasında onlarındır. Üstad Hazretleri ve talebeleri de orada. Diyor ki Üstad Hazretleri ona, Allah Teala bu 24 saati size ömür sermayesi olarak ihsan ediyor. Size ve bize, bütün insanlara. Ve bu sermayeyi rastgele saçıp savurun diye değil, hem bu dünyanın hem ahiretin huzurunu temin edin. İki dünyanızın ihtiyacını karşılayın diye veriyor. Halbuki biz gafletten dolayı 24 saati de dünyaya harcıyoruz. 23 saati dünyaya harcayıp bir saatini 5 vakit namaza sarf etmezsen büyük bir zarar etmiş olursun. O uzun ebedi ahiret hayatına 1 saat 5 vakit namaz abdestle birlikte 1 saat tutuyor. 1 saati sarf etmezsen 23 saati kısacık dünyevi hayata harcayıp ahiret için, namaz için 1 saat ayırmazsan akıl, kalp, ruh, bütün maddi manevi duygular zarar eder. Hem bu dünyada hem ahirette zarar eder. Bu dünyada kalbi sıkıntılar, ümitsizlikler, o sıkıntılardan gelen kötü ahlak, dünyevi hatalar, onların cezası olarak kalbi, ruhi hastalıklara düçar olursun. Ahirette de Allah-u Teala'nın sana verdiği o kıymetli ömrü, kıymetsiz şeylere sarf ettiğin için, Cenab-ı Hakk'ın emrini dinlemediğin için cezasını çekersin. Dolayısıyla bunu yapmayan insanlar bu hapishanede terbiye değil, bilakis işlemiş oldukları suçlardan daha da suçlu hale gelebilecek vaziyete girerler. Terbiye almazlar bu suretle. Halbuki namaza yönelmiş olsalar dünyaları da ahiretleri de kurtulacak. Belki hapishaneye düşmeye sebep olan günahlarından da tevbe etmiş olacaklar.
Aksi olursa değil terbiye almak, belki o terbiyenin aksine gitmekle ne derece zarar olur hem o kişi için, hem dünyası, hem ahiret için, hem de cemiyet için kıyas edilsin diyor aklı olanlara. Şayet bir saati 5 farz namaza sarf etsen, hepimize söylüyor bunu mahpuslarla birlikte. Bir saati, 24'ten bir saati 5 vakit farz namaza sarf etsen, o halde hapis ve musibet müddetinin her bir saati, hapiste ya o insanlar, o bir musibettir. O musibetin namaz kılmak şartıyla her bir saati bazen bir gün ibadet ve onun fani bir saati, zaten geçecek olan bir saati, baki saatler hükmüne geçebilmesi ve kalbi ve ruhi o ümitsizliklerden, meyusiyet ve sıkıntıların kısmen giderilmesi, zeval bulması ve hapse sebebiyet veren hatalara kefareten affettirmesi ve hapsin hikmeti olan terbiyeyi alması ne derece karlı bir imtihan ve musibet arkadaşlarıyla teselli bulurcasına teselli darane bir hoş sohbet olduğu düşünülsün. 4. sözde denildiği gibi 1000 lira ikramiye kazancı için 1000 lira ikramiye çıkacak. Bu kazanç için 1000 adam iştirak etmiş bir piyango kumarına. 1000 adam da ona iştirak etmiş. Böyle bir kumara 24 lirasından 5-10 lirasını veren ve 24'ten birisini ebedi bir mücevherat hazinesinin biletine vermeyen, halbuki dünyevi piyangoda o 1000 lirayı kazanmak ihtimali 1/1'dir. 1000 kişi katılmış, zaten 1000 lira verilecek, 1/1'dir kazanç şansı. Sen ona tutup 24 liradan 5-10 lirayı veriyorsun. Diğer tarafta başka bir hazine var, hem de ebedi bir mücevherat hazinesi değil, 1000 lira trilyonlarla kıyaslanmayan bir hazine var. O bilete de 24 liradan 1 lirayı vermiyorsun. Ne kadar akılsızlık edersin. Çünkü dünyadaki o piyangonun kazanma ihtimali 1/1'dir. Çünkü 1000 hissedar daha var ve uhrevi mukadderat-ı beşeriye, beşer piyangosunda ise, diğeri ise ahirete dair insanlığa çıkacak kaybetmek ya da kazanmak imtihanı var. Bu imtihandaki ahiret piyangosu sana çıkacak 24'ten 1 lirayı verirsen. O ahiret ve beşerin mukadderatını ilgilendiren bir piyangodur o. O mukadderat-ı beşer piyangosunda ise hüsnü hatimeye, güzel bir sonla Allah'ın huzuruna gitmeye mazhar olan ehli iman için kazanç ihtimali 1/999 olduğuna, sen Allah yolunda olursan, günde 5 vakit namazını kılarsan, hüsnü hatime ile Allah'ın huzuruna gitmeye, yani kazanma ihtimalin 1/999'dur. Bunun şahidi kimdir? 124 bin enbiyadır, peygamberlerdir. 124 bin peygamber. Buna dair haberleri vermişler. Siz Allah yolunda olursanız %99 kazanırsınız. Ve bu haberleri keşf ile tasdik eden evliyalar var. Keşfen bu haberleri görüyorlar. İbadet edenin, namaz kılanın, günah işlemeyenin %99 kurtulduğunu, onların kabirlerini keşfederek, ahiretteki hallerini görerek biliyorlar. İşte onların o 124 bin peygamberin verdiği bu doğru haberleri keşf ile tasdik edip evet doğrudur diyen evliyadan ve asfiyadan hat ve hesaba gelmez sadık muhbirler, haberciler. Haber verdikleri halde evvelki piyangoya koşmak, yani bütün vaktini, zamanını dünya işlerine harcamak, günahlarda geçirmek, ibadet etmemek, ikincisinden kaçmak, yani ahirete dair çalışmamak, namaz kılmamak ne derece maslahata muhalif düşer, mukayese edilsin. Akıl, mantık, hiçbir şey bunu kabul etmez. Doğru olan, ebedi olan ahireti kazanmaktır. Bu meselede hapishane müdürleri ve ser gardiyanları, yani o baş gardiyanlar, hapishane müdürleri ve belki memleketin idare müdebbirleri, idarecileri ve asayiş muhafızları Risale-i Nur'un bu dersinden memnun olması gerektir. Çünkü 1000 mütedeyyin ve cehennem hapsini her vakit tahattür eden,
adamların idare ve inzibatı, 10 namazsız ve itikatsız, inancı yok, namaz kılmıyor, 10 kişi var böyle. Yalnız dünyevi hapsi düşünüyor ve haram ve helal bilmeyen ve kısmen serseriliğe alışan adamlardan daha kolay olduğu çok tecrübelerle görülmüş. 1000 tane namaz kılan adamı cehennem korkusu var. Ebediyen günahlardan dolayı, başkasının hakkına tecavüz etmekten dolayı cehennem hapsini hatırlayan, Allah'ın azabını düşünen 1000 mütedeyyin adamın idare edilmesi, zapt edilmesi, 10 tane inançsız, itikatsız, haram helal bilmeyen serseri adamın muhafazasından, inzibatından, terbiye altına alınmasından daha kolaydır. Bunu herkes bilir, tecrübelerle de sabittir. O halde bu memleketin idarecileri, diyor Üstad Hazretleri, zabıta, inzibat memurları, asayişçileri, hapishane müdürleri, gardiyanları bizim bu namazla ilgili, itikatla ilgili, amelle ilgili dersimizden, mahkumlara olan bu dersimizden memnun olması gerekir.

Devam ediyoruz değerli dinleyenler. İkinci meselenin hulasası, Risale-i Nur'dan gençlik rehberinin güzelce izah ettiği gibi. Gençlik rehberi eseri vardır Risale-i Nur'un. Orada izah ediliyor diyor bu mevzu güzel bir şekilde. Orada güzel izah edildiği gibi, ölüm o kadar kat'i ve zahirdir ki, ölüm kesindir ve çok açıktır. Herkesin başına gelecek. İşte o kadar kesin ve o kadar zahirdir ki ölüm, bugünün gecesi ve bu güzün kışı gelmesi gibi ölüm başımıza gelecek. Nasıl bu gündüzün bir gecesi olacaksa, bu güzün bir kışı olacaksa, ölüm bizim başımıza o katiyette gelecek. Bu hapishane nasıl ki mütemadiyen girenler ve çıkanlar için muvakkat bir misafirhanedir. Hapishanede yapılıyor ya bu ders. Herkes geliyor gidiyor. Adeta geçici bir misafirhane gibi. Aynen öyle de zemin yüzü dahi, bu dünya dahi acele hareket eden kafilelerin yollarında bir gecelik konmak ve göçmek için bir handır. Bir han gibidir. Kafile arkasına geliyor. Geceler, gündüzler, bahar, yaz, insanlar gelip geçiyor. Bir han gibi. Birbiri arkasına gelip gidiyor. Adeta bir gece konup göçecek bir yer gibi bu zemin yüzü. O hapishanenin misafirhane olması gibi. Her bir şehri bu zemin yüzünün 100 defa mezaristana boşaltan ölüm. Mesela Ankara şehrini düşününüz. Kaç tane Ankara şimdi Ankara'nın mezarlıklarında yatıyordur? Kaç defa boşalmıştır bu şehir ve yeniden dolmuştur? Ve daha kaç defa üzerindekiler ölecek ve yenileri gelecektir. İşte bu şehri 100 defa mezaristana boşaltan ölüm, elbette hayattan ziyade bizden bir istediği var, bir şey istiyor bizden. İşte bu dehşetli hakikatin muammasını, sırrını, bunun bilmecesini Risale-i Nur halletmiş ve keşfetmiş. Bir kısacık hülasası şudur ki, madem ölüm öldürülmüyor, öldürebilir misiniz ölümü? Kimse yapamaz bunu. Madem ölüm öldürülmüyor ve madem kabir kapısı kapanmıyor, elbette bu ecel celladının elinden ve kabir hapsi münferidinden, kabirde tek başına hapisten kurtulmak çaresi varsa, insanın en büyük ve her şeyin fevkinde üzerinde bir endişesi, bir meselesidir bu. Ölümden kurtulmak ve kabri kendisi için tek başına hapsedildiği karanlık bir kuyudan çıkarmak meselesi, Risale-i Nur halletmiş bunu. Herkesin en mühim, en önemli meselesi bu olmalıdır. Çünkü herkes ölüyor. Evet, çaresi var. Ve Risale-i Nur, Kur'an'ın sırrıyla o çareyi 2 kere 2 4 eder derecesinde kat'i ispat etmiş.

kısacık bir hülasası şudur ki, ölüm ya idamı ebedidir. Hem o insanı, hem bütün ahbabını ve ekaribini asacak bir dar ağacıdır. Veyahut başka bir baki aleme gitmek ve iman vesikasıyla saadet sarayına girmek için bir terhis tezkeresidir. Ve kabir ise karanlıklı bir haps-i münferit ve dipsiz bir kuyudur. Veyahut bu zindan-ı dünyadan baki ve nurani bir ziyafetgaha ve bağıstana açılan bir kapıdır. Bu hakikati gençlik rehberi bir temsille ispat etmiş. Ölüm herkes için, değerli dinleyenler. Eğer inancı yoksa ebediyen yok olacağı, idam edileceği ebedi bir idamdır. Hem kendisini, hem bütün sevdiklerini, hem bütün akrabalarını asacak bir dar ağacıdır. Çünkü hepsi ölecek. Ahirete inancı da yoksa ebediyen onları asacak, yok edecek bir dar ağacı hükmündedir. İmanlı insan için ise, inançlı kişiler için ise ölüm başka bir aleme, hem de ebedi, baki bir aleme gitmek ve iman vesikasıyla, iman belgesiyle, inançla saadet sarayına, yani cennete girmek için bir terhis tezkeresi gibidir. Askerdeki birinin tezkeresini alıp terhis olup tekrar vatanına dönmesi gibidir. Dünya askerliğinden insan terhis tezkeresini alır, inançlıysa o terhis tezkeresi imanla verilir, o iman belgesiyle cennetine gider Cenab-ı Hak. Asıl vatanına döner. Cennetten gelmedi mi insan? Kabir de iki türlüdür yine. Ya karanlıklı bir haps-i münferittir, yani insanın tek başına hapsedileceği karanlıklı, dipsiz bir kuyudur. İnançsızlar için, günahkarlar için yahut itikatlı birisi için ise bu dünya zindanından çıkıp baki ve nurani bir ziyafetgaha, cennet bahçelerine açılan bir kapıdır kabir. Bu hakikati işte, değerli dinleyenler, gençlik rehberi bir temsille ispat etmiş, izah etmiş orada. Mesela bu hapsin bahçesinde bulundukları, Üstad Hazretlerinin, talebelerin, diğer mahpusların bulundukları hapishanenin bahçesinde asmak için dar ağaçları konulmuş. Dar ağaçları kurmuşlar oraya. Ve onların dayandıkları duvarın arkasında gayet büyük ve umum dünya iştirak etmiş bir piyango dairesi kurulmuş. O dar ağacının arkasında bir duvar var. Duvarın ötesinde piyango dairesi var. Öyle bir daire ki temsil veriyor. Bütün dünya o piyangoya iştirak etmiş. Biz bu hapisteki 500 kişilermiş orada. Herhalde hiç müstesnası yok ve kurtulmak mümkün değil. Bizi birer birer o meydana çağıracaklar. O hapishanedeki 500 kişiyi birer birer gelin çıkın bu dar ağacına, idam edileceksiniz diye çağıracaklar. Ya gel idam biletini al, idam ilanını al, dar ağacına çık veya daimi haps-i münferit pusulasını tut ya da daima tek başına kapalı kalacağın bir hücre hapsi gibi kabir pusulasını tut ve bu açık kapıya gir denilecek. Veyahut da şöyle denilecek: sana müjde, imanlıysa eğer, sana müjde, milyonlar altın bileti sana çıkmış o piyangodan, gel al diye her tarafta ilanatlar yapılıyor. Biz de gözümüzle görüyoruz ki birbiri arkasında o dar ağaçlarına çıkıyorlar. Yani bu kainat, insanlar, bitkiler, hayvanlar, canlılar hepsi birbiri arkasına ölüyorlar. O dar ağaçlarına çıkıyorlar. Bir kısmının asıldıklarını müşahede ediyoruz, gözümüzle görüyoruz. Bir kısmı da dar ağaçlarını basamak yapıp o duvarın arkasındaki piyango dairesine girdiklerini ve orada büyük ve ciddi memurların kat'i haberleriyle görür gibi bildiğimiz bir sırada bu hapishanemize iki heyet girdi. Bir kısmına da bakıyoruz, orada hapis-i ebedi yahut da ebediyen yok olmaktan kurtulup
O dar ağacının arkasındaki duvara bitişik olan piyango dairesinde büyük ve ciddi memurların haberleriyle ebedi saadeti kazanıyorlar. Milyonlar altını kazandırmak hükmünde olan o piyangoyu kazanıyorlar. Biz bu sırada bunu yaşarken, bu durumu görürken hapishanemize iki heyet geldi. Girdiler içeri. Bir kafilenin ellerinde çalgılar, şaraplar, gayet tatlı helvalar, baklavalar bizlere yedirmeye çalıştılar. Fakat o tatlılar zehirlidirler. İnsi şeytanlar, insanlardan olan şeytanlar işlerine zehir atmışlar. İkinci cemaat ve heyet ise ellerinde terbiyenameler ve helal yemekler ve mübarek şerbetler var. Bizlere hediye veriyorlar. Ve bil ittifak beraber pek ciddi ve kat'i diyorlar ki o ikinci heyet, eğer evvelki heyetin sizi tecrübe için verdiği hediyeleri alırsanız, yeseniz, o şarapları, o çalgıları, o yemekleri istimal etseniz, bu gözümüz önündeki şu dar ağaçlarında başka gördüğünüz gibi asılacaksınız. Eğer bizim bu memleket hakiminin fermanıyla getirdiğimiz helvaları evvelkinin yerine kabul edip ve terbiyenamelerdeki duaları ve evratları okusanız, o asılmaktan kurtulacaksınız. O piyango dairesinde ihsan-ı şahane olarak her biriniz milyon altın biletini alacağınıza görür gibi ve gündüz gibi inanınız. Eğer o haram ve şüpheli ve zehirli tatlıları yeseniz ilk heyetin verdiği, asılmaya gittiğiniz zamana kadar dahi o zehirlerin sancısını çekeceğinizi bu fermanlar ve bizler müttefikan, ittifak halinde sizlere haber veriyoruz diyorlar. İşte bu temsil gibi değerli dinleyenler, her vakit gördüğümüz ecel dar ağacının, mukadderat-ı beşer piyangosundan ehli iman ve ehli taat için husn-ü hatime şartıyla, imanla kabre girmek şartıyla ebedi ve tükenmez bir hazinenin biletinin çıkacağını %100 ihtimal ile haber veren ve sefahat ve haram ve itikatsızlık ve fıskta, günahlarda devam edenler tevbe etmemezlerse şayet, ya idam-ı ebedi ahirete inanmayanlar için veya daimi ve karanlık bir tek kişilik hapis, bekay ruha inanıyor fakat günahta gidiyor bunlara ve şekavet-i ebediye alam ilamını alacaklarını %99 ihtimal ile kat'i haber veren, başta ellerinde nişaneyi tasdik olan, söylediklerini tasdik eden bir nişane var ellerinde, mucizeler var ve hadsiz mucizeler bulunan 124 bin peygamberler ve onların verdikleri haberlerin izlerini ve sinemadaki gibi gölgelerini keşifle, zevkle görüp manen keşfedip tasdik ederek imza basan 124 milyondan ziyade evliyalar, kaddesallahu esrarehum, Allah onların sırlarını takdis etsin ve o iki kısım meşahiri insaniyenin haberlerini, insanların en meşhurları olan peygamberler ve evliyaların bu haberlerini aklen kat'i bürhanlarla, kat'i kesin delillerle ve kuvvetli hüccetlerle fikren ve ittifak halinde yakini bir surette adeta görür gibi ispat ederek tasdik eden, imza basan milyarlar gelip geçen muhakkikler, o muhakkiklerden işte bir tek bir örneği Risale-i Nur'dur. 20 senedir en muannit filozofları yazıldığı zaman itibariyle söylüyor ve inatçı zındıkları susturan Risale-i Nur eserleri, eczaları meydandadır. Herkes okuyabilir, kimse itiraz etmez. İşte o muhakkikler, o müştehitler ve sıddıkinler bir icma, hepsi birlikte mütevatiren insanların, nevi insanın güneşleri, kamerleri yani ayları, güneşleri hükmünde olan, yıldızları hükmünde olan bu üç cemaat-ı azime, bu üç büyük cemaat ve bu üç büyük hakikat ehli taife ve insanlığın kutsi kumandanları olan bu üç büyük âli heyetlerin
fermanlarıyla verdikleri haberleri dinlemeyen ve saadeti ebediyeye, ebedi saadete giden ve onların gösterdikleri yol olan sırat-ı müstakim dediğimiz o doğru yolda, Kur'an'ın, sünnetin yolunda gitmeyenler %99 dehşetli tehlike ihtimalini nazara almayan ve bir tek muhbirin, tek bir haber vericinin bir yolda tehlike var demesiyle o yolu bırakan, başka uzun yolda hareket eden bir adamın elbette ve elbette vaziyeti şudur ki, iki yolun hadsiz muhbirlerin kat'i ihbar etmesiyle, o iki yol var, iki yolu hadsiz haber vericiler kesin haberleriyle diyorlar ki, en kısa ve kolayını ve %100 cennet ve ebedi saadet olan hayatı kazandıranını bırakıp en dağdağlı, en gürültülü, en uzun, en sıkıntılı ve %99 cehennem hapsini ve şekaveti daimiye dediğimiz ebedi azabı netice veren yolunu bilerek, isteyerek tercih ettiği halde, dünyada bu iki yolun bir tek muhbirin yalan olabileceklerini, yalan olabilir haberlerini, %1 ihtimal tehlike ve bir ay hapis imkanı bulunan kısacık yolu bırakıp, menfaatsiz, yalnız zararsız olduğu için uzun yolu ihtiyar eden bedbaht, sarhoş divaneler gibi. Dünyada bir adam size diyor ki, şu yoldan gitme, orada bir tehlike var. Yalan bile olsa bu ihtimal, yolunuzu değiştirip uzun yoldan gidiyorsunuz. Ahiret hayatı için başta 124 bin peygamber, insanların ayları, güneşleri hükmünde, 124 milyondan ziyade evliya, Allah onların sırlarını takdis etsin, hat ve hesaba gelmez muhakkikin, müştehit, fakih insanlar diyorlar ki, günah yolu, fısk yolu, inkar yolu, küfür yolu cehenneme götürür, ebedi şekavete götürür. Hayır yolu, sevap yolu, itikat yolu, amel yolu, ibadet insanı cennete götürür. O yoldan gidin diyor. Dünyadaki küçücük menfaati için yalan bir haber olduğu halde kısa yolu bırakıp uzun yoldan gidiyor. Ahiret hayatı için binler muhbirlerin haber verdiği yolu tercih etmeyip şeytanın desisesiyle günah yolunu seçiyor. İşte böylesi elbette en ahmak, en cahil birisidir. Bunun böyle olduğunu en ahmaklar dahi anlar diyor. O divaneler gibi işte dehşetli ve uzakta görünen ve ona musallat olan ejderhalara ehemmiyet vermez, sineklerle uğraşır. Yalnız onlara ehemmiyet verir derecede aklını, kalbini, ruhunu, insaniyetini adeta kaybetmiş olur. Madem hakikat budur, biz mahpuslar bu hapis musibetinden intikamımızı almak için o mübarek ikinci heyetin hediyelerini kabul etmeliyiz. Hapishaneye iki heyet geldiğini farz etmişti ya. Yani nasıl ki bir dakika intikam lezzeti ve birkaç dakika veya bir iki saat sefahat lezzetleriyle bu musibet bizi 15 sene veya 15 sene veya 2-3 sene bu hapse soktu. Ya bir kavgadan, gürültüden intikam için birkaç dakikalık o lezzet için, yahut birkaç saatlik günah zevki için bu hapse girdik. 10 sene, 15 sene, 3-5 sene dünyamızı bize zindan eyledi madem, biz dahi bu musibetin rağmına, zıttına, tersine olarak ve inadına 1-2 saat müddet hapsi, 1-2 gün ibadete ve 2-3 sene cezamızı mübarek kafilenin hediyeleriyle 20-30 sene baki bir ömre ve 10 veya 20 sene hapiste cezamızı milyonlar sene cehennem hapsinden affımıza vesile edip fani dünyamızın ağlamasına mukabil, evet dünyamız ağlar belki bu hapisten dolayı, ama biz o ikinci salih olan heyeti dinleyerek milyonlar ahiret hayatını kazanabiliriz. Dünyamızın ağlamasına mukabil fanidir çünkü. Baki hayatımızı güldürerek bu musibetten tam intikamımızı almalıyız. Hapishaneyi terbiyehane gösterip vatanımıza ve milletimize birer terbiyeli, emniyetli, menfaatli adam olmaya çalışmalıyız. Ve hapishane memurları ve müdürleri ve müdebbirleri dahi cani ve eşkıya ve serseri ve katil ve sefahatçi ve vatana muzur zannettikleri adamları
bir mübarek dershanede, o medrese-i Yusufiye'de çalışan talebeler görsünler.

ve müftehirane onlarla iftihar ederek bu halden dolayı Allah'a şükretsinler. Evet kıymetli dinleyenler, bu haftada programımızı burada bitirmek durumundayız. Asay-ı Musa eserine başladık. Hikmetül İstiaze bahsinden sonra inşallah Asay-ı Musa'dan biraz devam edeceğiz. Hepinizin hem dünya hayatının hem ahiret hayatının cennet lezzetleriyle dolu olması ve ebedi saadeti hüsnü hatimeyle kazanıp Cenab-ı Hakk'ın rü'yetine nail olmanızı dileyerek değerli dinleyenler, kendim de dahil, hepinize Allah'a emanet ediyorum efendim.

0: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizler.
12: Radyo Hedef FM 91.8.
13: Rauf olmasan sen, kim üzerime titreyip şefkat eder? Kim yokluğumda hatırımı sorup beni var eyler? Kim sevdiklerimin sevinciyle bile beni sevindirir? Kim sevdiklerimi sevmem yüzünden bile beni sever? Sevdiklerini sevdirir, sevdiklerine sevdirir.
12: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Amr bin Ümeyye radıyallahu an. İnsanlık tarihindeki hak batıl mücadelesinde son nebilik vazifesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme verilmişti. Putlara tapan Mekkeli müşrikler bu vazifeyi aralarından birinin almasına sevinecekleri yerde hiç memnun olmadılar. Hem Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hem de ona inananlara akla hayale gelmez işkenceler yaptılar. Kimisini çöllere yatırıp üzerine kızgın taşlar koyarken, kimisini de demirlerle dağlayıp Allah demekten vazgeçirmeye çalıştılar. Ama tevhidin tadını alan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'deki ışığın güzelliğini gören müminler, davalarına daha sıkı bir şekilde sarıldılar. Zulüm artıp da elden fazla bir şey gelmeyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dostlarına Habeşistan'a hicret izni verdiler. Onlar da zorlu bir yolculuğun ardından adil bir kral olan Necaşi'nin memleketi Habeşistan'a yerleştiler. Ondan geri gönderilmelerini isteyen müşrik elçilerine rağmen Necaşi'nin himayesinde huzur içerisinde yaşadılar. Habeşistan'a hicret edenler arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halasının oğlu Ubeydullah bin Cahş ve hanımı Ümmü Habibe radıyallahu anha da vardı. Onlar da Mekke müşriklerinin eziyetlerine dayanamayarak Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Kızları Habibe, Habeşistan'da doğduğu için annesi Ümmü Habibe künyesiyle meşhur oldu. Ama kocası Ubeydullah bin Cahş, papazların propagandalarına aldanıp fakirlikten kurtularak dünya malına kavuşmak için dininden dönüp mürted oldu. Ümmü Habibe'yi de İslamiyet'ten çıkıp zengin olmaya zorladı. Ümmü Habibe radıyallahu anha ise fakirliğe ve ölüme razı olacağını, fakat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dinini ve sevgisini bütün dünyaya değişmeyeceğini bildirmişti. Bunun üzerine koca Ubeydullah bin Cahş, Hazreti Ümmü Habibe radıyallahu anhayı boşayıp sürünerek ölmesini bekledi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmü Habibe radıyallahu anhanın dininin kuvvetini ve başına gelen acı hali işitince iman kuvvetine hayran kalıp haline çare aradı ve bu işle Hazreti Amr bin Ümeyye radıyallahu anh'ı görevlendirdi. Hazreti Amr bin Ümeyye radıyallahu anh, Müslüman olan Habeşistan hükümdarı Necaşi'ye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir mektubunu getirdi. Necaşi'ye hitaben kaleme alınan mektupta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, oradaki Ümmü Habibe ile evleneceğim, nikahımı yap, sonra kendisini buraya gönder diye yazmıştı. Necaşi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mektubuna çok hürmet edip hemen hazırlıklara başladı. Cariyesini gönderip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisiyle evlenmek istediğini Ümmü Habibe radıyallahu anhaya bildirdi. Ümmü Habibe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nikahına girmeyi kabul edince kendisine Necaşi radıyallahu an tarafından 2 gümüş gerdanlık, mücevherat, yüzükler ve bilezikler hediye edildi. Necaşi, Müslümanları sarayına davet etti
ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Ümmü Habibe radıyallahu anha'nın nikahlarını kıydı. Böylece Ümmü Habibe radıyallahu anha imanın mükafatına kavuşarak oradaki Müslümanlarla birlikte rahata kavuştu. Cennette kadınlar kocalarının yanında bulunacakları için cennetin en yüksek derecesiyle de müjdelenmiş oldu. Hazreti Amr bin Ümeyye radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den getirdiği mektubu Necaşi'ye sunmak üzere makamına girdiği esnada Müslümanlar için farklı hesaplar yapanlar vardı. Henüz Müslüman değilken Amr bin As, Necaşi'ye çeşitli hediyeler sunarak onu tarafına çekmek üzere orada bulunuyordu. Hazreti Amr bin Ümeyye radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mektubunu Necaşi'ye sunup dışarı çıkınca Amr bin As içeri girip hediyelerini sunmuş ve ona hitaben "Ey hükümdar, huzurundan çıkan bizim düşmanımızdır. Onu ver öldürelim," dedi. Necaşi çok kızıp eliyle Amr bin As'ın burnuna vurdu ve kırılan burnundan akan kanlar elbiselerini kirletti ve onu mahcup etti. Kızgın Necaşi, "Cebrail aleyhisselamın kendisine geldiği birinin elçisini öldürmek istiyorsun. Hiç Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin elçisi öldürülür mü?" diye sordu. Amr bin As, Necaşi'nin de sözlerinden etkilenerek Müslüman olduğunu kendisi anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vekaleten Necaşi'nin eline tutunarak kelime-i şehadeti getirip Müslümanların safına girer. Habeşistan'dayken Kral Necaşi tarafından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle nikahı kıyılan Ümmü Habibe radıyallahu anha, Mekke müşriklerinin başkumandanı Ebu Süfyan'ın kızıdır. Bu evlilik, ileride Mekke'nin fethi esnasında Müslüman olacak olan Ebu Süfyan'ın kalbinin İslam'a ısınmasına da Allahu alem vesile olmuştur. Daha sonra Necaşi'nin temin ettiği bir gemiyle Ümmü Habibe radıyallahu anha ve diğer Müslümanlar yola koyuldu ve uzun bir yolculuğun ardından Medine-i Münevvere'ye ulaştılar. Amr bin Ümeyye radıyallahu an Maune kuyusu vakasında bulunanların arasındadır. Amiroğullarının lideri Ebu Bera Amir bin Malik, kabilesine gönderilmek üzere öğretmenler, İslam tebliğcileri istemiştir. Onlara da eman verdiğini teyit etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin içi çok rahat olmamasına rağmen tebliğden uzak durmamış ve 70 civarında seçkin Suffe ashabını amiroğullarına İslam'ı anlatmak üzere yola çıkarmıştır. Amiroğullarından Amir bin Tufeyl ise bu kişilerin kendi kabilesine İslam'ı anlatmalarından çekindiği için onlara tuzak kurdu. Elçi olarak topluluğu temsilen gelen Haram bin Milhan radıyallahu anh'ı bir mızrak darbesiyle öldürdü. Haram bin Milhan radıyallahu anh'ın ben kazandım diyerek dizleri üstüne düşüp kelime-i şehadet okuya okuya ruhunu teslim etmesi amiroğullarında paniğe ve korkuya yol açtı. Gözü dönmüş Amir bin Tufeyl'e amcası Ebu Bera da mani olamamıştı. Etrafına topladığı kafadarlarıyla Maune kuyusu başına gelip orada hiçbir şeyden habersiz olarak istirahat eden silahsız sahabelere saldırdılar. Hepsini de kılıçtan geçirdiler. İçlerinden Münzir bin Ukbe radıyallahu an ve kahramanımız Amr bin Ümeyye radıyallahu an deve gütmek üzere oradan uzakta bulunuyorlardı. Onlara bir kadın durumu haber verince
gelip acı tabloyla karşılaştılar. Amiroğullarının peşine düştüler. Münzir bin Ukbe radıyallahu anh şehit oldu. Amr bin Ümeyye radıyallahu anh'ı da esir aldılar. Mudari kabilesinden olduğunu söyleyince de onu serbest bıraktılar. Şehitler arasında sadece Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın azatlı kölesi Amir bin Fuheyre radıyallahu anh'ın cesedi yoktu. Oradakilerden onun cesedinin semaya doğru yükselerek gözden kaybolduğunu işitti. Hazreti Amr bin Ümeyye radıyallahu

0: Allahu an, omuzunda dağlar, dizlerinde taşınmaz ağırlıklar olduğu halde Maune'den yürüyerek Medine'ye varmak üzere yola koyuldu. Amr bin Ümeyye radıyallahu an Medine'ye dönerken yolda amir oğullarından olduklarını öğrendiği iki kişiye rast geldi. Onların sahabelere ve kendisine yaptıklarını unutamıyordu. Gizlice takip etti. Adamlar bir ağaç altında uykuya daldıkları bir sırada ikisini de öldürdü. Daha sonra Medine'ye döndü ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerin başına gelenlere çok üzülmüş, amir oğullarına beddua etmişti. Amr bin Ümeyye radıyallahu an sahabilerin intikamını almak için amir oğullarından iki kişiyi öldürdüğünü söyleyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzüldü ve sen ne kötü bir iş yaptın. İki kişiyi öldürdün ki kendilerine tarafımızdan eman verilmiş ve himaye taahhüdünde bulunulmuştu. Onların diyetini ödeyeceğim buyurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra iki kişinin diyetini ödedi. Onlar bu kadar Müslümanı öldürdükleri halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine de onlardan iki kişinin öldürülmesinden memnun olmamış, aksine kızmış ve diyetlerini de ödeyerek gerçek bir adalet örneği ortaya koymuştu. Ama amiroğulları yaptıklarının cezasını kısa bir müddet sonra çekmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bedduasını alan bu kabilede büyük bir kıtlık baş gösterdi. Ayrıca şiddetli humma salgını yayılmaya başladı. Sadece humma salgınında 700 kişinin hayatını kaybettiği rivayet edilir. Allah-u Teala'ya ve Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme son derece bağlı, ilim, irfan ve takva sahibi Maune kuyusu olayı gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi son derece üzmüş ve beddua etmesine vesile olmuş bir olayın içinde bulunan ve öç almak için eman verilenleri öldürerek üzücü bir iş yapan, hatalarına pişman, hizmetlerine müdavim olan Hazreti Amr bin Ümeyye radıyallahu anh'tan ve Maune kuyusu şehitlerinden Allah razı olsun ve onlara rahmet eylesin. Amin.
1: Duaların ve selamların en güzeli Hazreti Muhammed'in ailesinin ve ashabının üzerine.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz. www.radyohedef.com. Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef. Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, aman kimseye karışma, kim ne yaparsa yapsın. Haramlara korkunç yönelme tavrının gösterildiği bir dönemde yaşıyoruz. Öyle bir hal almıştır ki, haramlarla iştikal edenler bir tufan gibi kabarmaktadır. Böyle bir ortamda Müslümanların tavrı nasıl olmalıdır? Önce şu hususu zikretmeliyiz.

0: dünyanın en ücra bir köşesinde bir rezalet zuhur etse, aynı gün şer kuvvetler o rezaleti memleketimize süratli bir şekilde sokmaktadırlar. Televizyon denilen aleti, bu şer güçler Allah'a isyan için, insanları azgınlaştırmak için kullanıyorlar. Televizyon, yayın vasıtasıdır. Bu vasıtayla 80 milyon insanı sanki bir meydana toplayıp onlara konuşmuş gibi, konuşulan aynı anda bu insanlara ulaştırılmaktadır. Ne güzel bir vasıta. Ancak teessüf ve teessürle ifade edelim ki, böyle bir vasıta çok azı müstesna Allah'a isyan için kullanılıyor. Televizyonla insanları zinaya, kumara, arsızlığa, hırsızlığa ve bilumum günahlara teşvik ediyorlar. Aynı zamanda çeşitli isimlerle gazeteler çıkarılıyor. Bunlar da çok azı müstesna fitne yuvalarıdır. Fitne, insanı Allah'tan uzaklaştıran her şeydir. Gazetelerde korkunç tahribat yapıyor. Bu tahribatın boyutlarına milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy bundan 60 yıl evvel dikkat çekmiştir. Safahatında diyor ki, "Türlü adlarla çıkan namütenahi gazete, ayrılık tohumunu bol bol atıyor memlekete. İt yetiştirmek için toprağa gayet mümbit, salma geziyor bir sürü it. Ürür dinimize 5-10 maskara alkışlanıyor, neşri hazır, bunu hürriyet ve vicdan sanıyor." O günden beri bu saldırı ve fitneler artarak devam etmiş. Böyle bir ortamda çıkan gazeteleri okuyan, bu rezalet ve fitne yayın merkezi televizyonları seyreden gençler nasıl ahlaklı, namuslu, edepli, terbiyeli olacak? Kur'an'da buyruluyor ki, "Fitneden sakının, çünkü o, içinizden sadece zulmedenlere dokunmaz. Biliniz ki Allah, azabı çok şiddetli olandır." Fitne ve fesatların irtikap edildiği memleketlerde, sadece bu cürümü işleyenler cezaya müstahak olmazlar. O memleketteki herkes, onların maruz kaldıkları cezaya müstahak olurlar. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim Müslümanlara, "Bu fitnelerin önünü almaya çalışın," buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Allah'ın koyduğu hudutları, helal haram sınırlarını çiğneyenlerin azabı korkunç olacaktır." Bunun misali, gemiyle yolculuk yapan insanlara benziyor. O geminin alt katında olanlar, üst kattakilerden su istiyorlar. Onlar da buna itibar etmiyorlar. Alt kattakiler de gemiyi delip su alma teşebbüsünde bulunuyorlar. İçlerinden bazıları buna karşı çıkıyor. İşte haram işleyenlere mani olmayanlar, bu gemidekiler gibi batar giderler. Bir memlekette fitne, fesat ve günahlara amel edilmeye başlandı mı, o memleketteki insanların tamamı helak olurlar. O memleketteki fitnelerin önüne geçmek, müminlerin üzerine farzdır. Eğer buna muvaffak olamazlarsa, derhal oradan hicret etmeleri üzerlerine farz olur. Nereye hicret edeceksiniz? Dünya yanıyor. Her taraf günah, pislik çukuru. Günahlarla mücadeleden başka çare yok. İçinde yaşadığımız cemiyette bu mesuliyet içindeyiz. Kimin uğrunda? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, "Sizden hiçbiriniz insanların zulmen öldürüldüğü bir memlekette asla oturmayın. Orada oturup da o zulmü önleyemeyenlerin hepsinin üzerine arştan lanet yağar." Şimdi cemiyetteki yerinizi tespit edin bakalım. Adamlar, "Aman kimseye karışma, kim ne yaparsa yapsın," diyorlar. Bu kafa Müslüman kafası değil. Var mı öyle? Cemiyet yanıyor. Birileri tesbihle, evratla yetiniyor. Emri maruf ne olacak? Bu yapılmadığı için lanet yağıyor. Şöyle bir misal verelim. Birisi bir Müslüman mahallesinde öldürülmüş. Katil belli değil. Peki bu mesele nasıl hallolacak? İslam hukukuna göre maktulün yakınları o mahalleye gelir. O mahalleden 50 kişiyi dava ederler. Hakim bu 50 kişiye yemin teklif eder. "Vallahi biz bu adamı öldürmedik. öldüreni de bilmiyoruz diyecekler. Bunların hepsi yemin ederlerse, o mahallenin erkeklerinin tamamına o adamın diyeti taksim edilip diyet ödetilir. Diyet, altından hesap edilirse 4 kilo 800 gram, sığırdan hesap edilirse 200 adet, koyundan hesap edilirse 2000 adet eder. O mahalle halkı bunu ödeyecekler. Bunun safsaklanması yok. Müslümanın mahallesinde adam öldürülüyor da sizin haberiniz yok ha diye bu ceza tatbik ediliyor. Müslüman oturduğu mahalleye sahip çıkacak. Çıkmaz da beni ilgilendirmez derse, oradakilerin tamamı lanete uğrarlar ve cezaya müstahak olurlar. Yaşadığımız cemiyete şöyle ibretle bakarsanız, felaketten gayrı bir şey göremezsiniz. İmam-ı Kurtubi tefsirinde diyor ki, bir yerde birileri günah işlemekte işbirliği ederlerse, oradaki Müslümanlara o kötülüğü bastırmak farzdır. Eğer karışmayın kim ne yaparsa yapsın derlerse, susan Müslümanların hepsi Allah'a asi olmuşlardır. Hepsi o günaha ortak olmuşlardır. Görülüyor ki, müminlerin meydana gelen kötülüklere karşı neme lazım demesi, canım karışmayın ne yaparlarsa yapsınlar demesi, boyun bükmesi, ses çıkarmaması, asla affedilmesi mümkün olmayan vebalden başka bir şey değildir. Kendimizi aldatmayalım. Mesuliyetlerimizi unutmayalım. Allahu Teala Celle Celaluhu bu hususta bütün Müslümanlara firasetli davranmayı ihsan eylesin. Amin. Bazıları karşısındakilere dua ederken diyorlar ki, Allah gönlüne göre versin. Bu ifade eksiktir. Çünkü insan her zaman hayırlı olanı değil, bazen kendine göre gerekli olduğuna inandığını da isteyebiliyor. Bu istediği kendisi için hayırlı olmayabiliyor. Bundan dolayı bizden dua isteyenlere veya muhataplarımıza dua yapacağımızda, Allah gönlüne göre versin demekten ziyade, Allahu Teala senin hayırlı muradını ihsan etsin diye dua etmek en isabetli olandır. Allahu Teala cümlemizin hayırlı arzularımızı lütfuyla ikram ve ihsan eylesin. Amin. Bazıları diyorlar ki, akarsu pislik tutmaz. Akarsuyun pislik tutmayacağı ile ilgili kanı yanlıştır. Çünkü su sürekli pisleniyorsa o su pistir. Böyle bir suya akıyor diye temiz su demek yanlış olur. Birçok hastalığın sebebi temizlik yetersizliği ile kullanılan suların kirli, mikroplu oluşudur. Sulardan yararlanırken insana yakışır şekilde yararlanmayı bilmeliyiz. Dikkatli olalım. Su hayattır. Hayatı karartmayalım. Allahu Teala cümlemizi suya hoyratça davranmaktan korusun ve kurtarsın. Amin. Toplumumuzda mutlaka kötü veya iyi insanlar mevcuttur. İyi insan ölünce derler ki, Allah hep iyilerin canını alır, kötüleri ileriye bırakır. Bu söz, ölümden korkanların ürettiği bir yalandan ibarettir. Bu sözü yalanlayan bizzat Kur'an-ı Kerim'dir. Nahl Suresi ayet 61'de mealen buyurulur ki, ecelleri gelince ne bir saat geciktirilebilir ne de öne alınabilir. Ecel saati geldi mi, dünyada kalım süresi de bitmiş olur. Bu takdir edilen an, insan iyi de olsa, kötü de olsa, Müslüman da olsa, kafir de olsa değişmez. Allah'ın takdiri tecelli eder ve bir gram şaşmaz. Ölümü unutmayacağız. Ölümden korkmayacağız. Ölümden korkmak felaket sebebi olur. Ev dendi mi hemen mezarı hatırlayacağız. O ev dediğimiz yerler aslında konaklama yerimiz. Bir süre oralarda kalacağız. Ölümle asıl evimize taşınmış olacağız. Onun için mezarımızı şimdiden süsleyelim. Peki neyle süsleyeceğiz derseniz, imanla, ihlasla, ibadetle, güzel amellerle. Allahu Teala cümlemize dünya ve ahireti kazanacak iman, ihlas ve samimiyet ihsan eylesin. Amin.
1: Eser, Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi Sabır Yayın.

Bırak oyunu ey aşık. Divane ol, divane ol. Sokul kalbine ateşin. Pervane ol, pervane ol. Kendini kimsesiz, haneni temelsiz koy. Var ol vakit.

Bedir Savaşı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orduyu düzene soktu ve elinde bir okla her askerin önünde durup hemen onlara moral verdi. Hem de safları düzene soktu. Çok geride kalan ensardan birine elindeki okla göğsünü hafifçe vurarak "Sıraya gir Sevat," dedi. Sevat, "Ey Allah'ın Resulü, canımı yaktın. Allah seni hak ve adaletle gönderdi. O halde karşılığını ver," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi göğsünü açarak elindeki oku uzattı ve "Al," dedi. Sevat ise eğildi ve tam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi vurduğu yerden öptü. "Niçin böyle yaptın?" diye sordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sevat şu cevabı verdi: "Ey Allah'ın Resulü, gördüğün gibi düşmanla karşı karşıyayız. Seninle geçirebileceğim son dakikalar olabilir şu anda. Sana dokunmak istedim." Peygamber aleyhissalatü vesselam onun için dua etti. Kureyş ilerlemeye başlamıştı. Fakat dalga dalga yayılmış olan kum tepecikleri arasında olduklarından daha az görünüyorlardı. Buna rağmen Peygamber aleyhissalatü vesselam onların gerçek sayısını ve iki ordu arasındaki dengesizliği biliyordu. Hazreti Ebu Bekir'le birlikte gölgeliğine döndü ve Allah'a vaat ettiği yardımı göstermesi için dua etti. Hafifçe uyukladı ve uyandığında, "Neşelen ey Ebu Bekir, Allah'ın yardımı geldi. İşte Cebrail elinde bir atla geliyor ve savaş için hazırlanmış," dedi. Arap tarihinde birçok savaş iki ordu karşı karşıya geldikten sonra tam bir çatışmaya başlanacağı anda son bulmuştu. Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselam bu kez savaşın olacağından emindi. İşte bu ordu ona vaat edilen iki gruptan biriydi. Akbabalar da savaşın kaçınılmaz olduğunu anlamış gibi iki ordunun da ölülerini yemek için kayalıklara tünemişlerdi. Kureyş'in hareketlerinden saldırıya hazırlandıkları anlaşılıyordu. Çok yaklaşmışlar ve Müslümanların yaptığı sarnıcın yakınına konaklamışlardı. İlk hareketlerinin sarnıcı ele geçirmek olacağı anlaşılıyordu. Mahzum kabilesinden Esved diğerlerinin önüne geçti ve su içmek üzere ilerledi. Onun karşısına Hamza radıyallahu anh çıktı. İlk kılıç darbesiyle bacağını dizinin ortasından yaraladı, ikinci darbeyle de öldürdü. Onun arkasından hala Ebu Cehil'in alaylarına maruz kalan Utbe safların önüne fırladı ve teke tek karşılaşmayı teklif etti. Ailenin şerefini yükseltmek için kardeşi Şeybe ve oğlu Velid onun iki tarafında yer aldılar. Bu meydan okumayı ilk kabul eden, Ensardan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk biat eden altı kişiden biri olan Hazreçli Neccar kabilesinden Avf radıyallahu anh oldu. Avf ile birlikte kardeşi Muavviz de ileri çıktı. Medine'de Kesva, hicretin son konağını onların mahallesinde yapmıştı. Meydan okumaya karşı çıkan üçüncü kişi ise İbni Ubey'i Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nazik davranması için uyaran Abdullah İbni Revaha radıyallahu anh idi. "Kimsiniz?" diye sordu Kureyşliler. Adamlar cevap verince Utbe, "Siz soylusunuz ve bizim dengimizsiniz. Fakat bizim sizinle işimiz yok. Bizim meydan okuyuşumuz sadece kendi kabilemizden olanlara," dedi. Daha sonra Kureyş'in habercisi şöyle bağırdı: "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bizim karşımıza kendi kabilemizden uygun adamlar çıkar." Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle bir şeye niyetlenmemişti. Fakat ensarın aceleciliği bu duruma sebep olmuştu. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en fazla kendi ailesinin bu savaşa sebep olduğunu düşünerek ailesinden üç kişiyi çağırdı. Meydan okuyanlardan ikisi orta yaşlı, biri gençti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Kalk ey Ubeyde, kalk ey Ali, kalk ey Hamza," dedi. Ubeyde ordudaki en yaşlı ve en deneyimli adamdı. O da Abdülmuttalib'in torunu oluyordu.
Ubeyde radıyallahu anh Utbe ile, Hamza radıyallahu anh Şeybe ile, Ali radıyallahu anh da Velid ile karşılaştı. Çarpışmalar uzun sürmedi. Kısa bir süre sonra Şeybe ve Velid yerde ölmüş bir halde yatıyorlardı. Hamza ve Ali radıyallahu anhuma ise yaralanmamışlardı bile. Fakat Ubeyde tam Utbe'yi yere düşürmüşken bacağına bir kılıç darbesi yedi. Bu üçlü bir mücadeleydi. Üçe karşı üç. Bu nedenle Hamza ve Ali radıyallahu anhuma kılıçlarını Utbe'ye çevirdiler ve Hamza'nın kılıç darbesiyle Utbe öldü. Daha sonra yaralı kuzenlerini geriye taşıdılar. Ubeyde radıyallahu anh çok kan kaybetmişti. Kopan bacağının yarasından hala kan fışkırıyordu. Fakat onun sadece bir düşüncesi vardı. Ben bir şehit değil miyim ey Allah'ın Resulü dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona yaklaştı ve elbette şehitsin cevabını verdi. İki düşman arasındaki durgunluk Kureyş'in attığı bir okla bozuldu. Ok Hazreti Ömer'in azatlılarından birine isabet etti. Adam ağır yaralı bir şekilde yere yuvarlandı. İkinci ok da sarnıcın başında su içmekte olan Hazreçli genç Harise'nin boynuna saplandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adamlarına moral vererek şöyle dedi. Muhammed'in nefsini kudret elinde tutana yemin olsun ki bugün mükafat umarak çarpışan ve öldürülen, geriye dönmeyip hep ilerleyen kim varsa Allah Celle Celaluhu onları cennete koyarak mükafatlandıracak. Onun söylediklerini duyanlar uzakta olup da duyamayanlara ulaştırdılar. Hazreç kabilesinin Selime kolundan olan Umeyr radıyallahu anh elindeki bir avuç dolusu hurma yiyordu. Allah Allah diye bağırdı. Benimle cennet arasında şu adamların beni öldürmesinden başka bir şey kalmadı mı? Hemen elindeki hurmaları fırlattı ve emre hazır bir şekilde elini kılıcının üstüne koydu. Avf radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında ayakta duruyordu ve kendisi ilk kabul eden olduğu halde düelloda kendisinin kabul edilmemesi onu hayal kırıklığına uğratmıştı. Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın kuluyla alay ettirmesinin sebebi neydi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen şu cevabı verdi. Sen zırhsız bir şekilde düşmanların arasına dalacaksın. Bunun üzerine Avf radıyallahu anh hemen giydiği zırhı üzerinden çıkardı. O sırada Peygamber aleyhissalatü vesselam yerden bir avuç çakıl taşı aldı. Kureyş'e doğru o yüzler harap olsun diyerek fırlattı. Bunun onlara felaket getireceğinin farkındaydı. Daha sonra saldırı emri verdi. Onlara söylediği savaş çağrısı ya Mansur, emit sözleri ağızdan ağıza dolaşıyordu. Zırhsız olan Avf ve Umeyr radıyallahu anhuma ilk çarpışanlar arasındaydılar ve öldürülene kadar mücadele ettiler. Müslümanlardan ölenlerin sayısı onların ölümü Ubeyde ve Kureyş oklarıyla ölen iki kişiyle beraber toplam beşi buluyordu. Müslümanlardan o gün 9 kişi daha ölecekti. Bu 9 kişinin arasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çok genç olduğu için geri göndermek istediği Sa'd radıyallahu anh'ın kardeşi Umeyr radıyallahu anh de vardı. Onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Bu sözler hemen savaştan sonra indirilen ayetin bir bölümüydü. Fırlatılan çakıl taşları ilahi yardımın tek örneği değildi. Kureyş'in karşı koyma gücünün en çetin olduğu bir anda müminlerden birinin kılıcı kırıldı. Cahş ailesinden akrabalarından Ukka

aleyhi ve selleme yardım vaat etmişti. Şüphesiz ben size birbiri ardınca 1000 melek ile yardım edeceğim. Allah Celle Celaluhu meleklere de şu mesajı vermişti. Rabbin meleklere vahyetmişti ki, şüphesiz ben sizinleyim. İman edenlere sağlamlık, güç ve metanet katın. Küfre sapanların kalplerine amansız bir korku salacağım. Öyleyse ey Müslümanlar, vurun boyunlarının üstüne, vurun onların bütün parmaklarına. Meleklerin inananlara yardımcı, kafirler ise korku verici olarak var olduğunu oradaki herkes hissediyordu. Fakat çok azı onları görüp algılayabildi. Komşu Arap kabilelerinden iki adam savaştan sonraki ganimetlerden çalmayı ümit ederek bir tepede savaşın bitmesini bekliyorlardı. Üstlerinden bir bulut geçti. At kişnemeleriyle dolu bir bulut. Adamlardan biri o anda düşüp öldü. Yanındaki adam daha sonra şöyle dedi. Korkudan kalbi çatlamıştı. Sonunda Kureyşliler kaçmaya başladılar. Ebu Cehil kaçmaya çalışırken Avf'ın kardeşi Muaz onu yere düşürdü. Ebu Cehil'in oğlu İkrime de Muaz'a hücum etti ve onu omuzundan yaraladı. Muaz sağlam koluyla savaşa devam etti. Diğer kolu yanında sadece derisiyle bedenine bağlı bir şekilde sallanıyordu. Çok acımaya başlayınca Muaz eğildi, kesik elini ayağının altına koyarak kendini yukarı doğru çekti. Yaralı kolu koptu. Muaz düşmanını takibe devam etti. Ebu Cehil hala yaşıyordu. Fakat Avf'ın diğer kardeşi Muavviz onu yerde yatarken fark etti ve kılıcıyla öldürdü. Daha sonra o da Avf gibi ilerledi ve öldürülene dek savaştı. Kureyşlilerin çoğu kaçmıştı. 50 kadar Kureyşli ya savaş sırasında ya da kaçarken yakalanıp öldürülmüş veya ağır yaralanmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına şöyle seslendi. Haşim oğullarının ve diğerlerinin bizimle dövüşmek istemeden zorla buraya getirildiklerini biliyorum. Ve eğer yakalanmışlarsa öldürülmemeleri gereken birkaç isim saydı. Fakat ordunun çoğu zaten esirlerini öldürmek yerine fidye almayı tercih etmişti. Müslümanlardan sayıca fazla olduğu için Kureyşlilerin geri dönüp tekrar savaşma ihtimalleri vardı. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Ebu Bekir radıyallahu anh ile birlikte gölgeliğe çekilmeye razı ettiler. Ensardan bazıları da gözcülüğe başladı. Sa'd ibn-i Muaz radıyallahu anh gölgeliğin önünde kılıcı havada bekliyordu. Arkadaşlarının esirlerle birlikte kendisine doğru geldiklerini görünce yüzünde bunu tasdik etmez bir ifade belirdi. Bu ifadeyi fark eden aleyhissalatü vesselam, "Ey Sa'd, onların yaptıklarına galiba nefretle bakıyorsun," dedi. Sa'd bunun doğru olduğunu söyledi ve şunları ekledi. "Bu Allah'ın putperestlere gösterdiği ilk yenilgi. Bu adamları diri görmektense öldürülmelerini tercih ederdim." Ömer radıyallahu anh de Sa'd ile aynı fikirdeydi. Fakat Ebu Bekir radıyallahu anh esirlerin er geç Müslüman olabilme ihtimalleri olduğu için serbest bırakılması taraftarıydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun görüşüne katılıyordu. Günün geç saatlerinde Hazreti Ömer gölgeliğe girdiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir radıyallahu anh'ı yeni gelen vahyin etkisiyle titrer bir durumda buldu. Gelen vahiy şöyleydi. Hiçbir peygambere, yeryüzünde küfredenlere karşı kesin bir zafer kazanıncaya kadar esir alması yakışmaz. Siz dünyanın geçici yararını istiyorsunuz. Oysa Allah size ahireti istemektedir. Allah üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Daha sonra gelen vahiy, esirlerin öldürülmemesi fikrinin Allah tarafından desteklendiğini belirtiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme esirlerle ilgili bir mesaj da vardı. Ey peygamber, ellerinizdeki esirlere de ki, eğer Allah sizin kalplerinizde bir hayır bilirse, görürse size sizden alınandan daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Bununla birlikte yaşamasına izin verilmeyecek bir adam vardı. Ebu Cehil. Genelde herkes onun öldürüldüğü kanaatindeydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cesedinin arınması için emirler verdi.
Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, İslam'a diye

Mekkelilerin hepsinden daha fazla nefret gösteren bu adamın cesedini bulmak için bir kez daha savaş alanına gitti. Ebu Cehil önünde ayakta duran düşmanını fark edebilecek kadar yaşadı. Abdullah radıyallahu anh Kabe'nin önünde ilk defa sesli olarak Kur'an okuyan adamdı. Ebu Cehil onu koruyan kimsesi olmadığı, annesi Zühre'nin bir müttefiki olan bir köle olduğu için Kabe'nin önünde kılıçla yüzünden yaralamıştı. Abdullah ayağını Ebu Cehil'in boynuna koydu. Ebu Cehil, "Küçük çoban, yeteri kadar yükseldin demek," dedi. Daha sonra savaşı hangi tarafın kazandığını sordu. Abdullah radıyallahu anh, "Allah ve Resulü kazandı," dedi. Sonra başını kesip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme götürdü. Ebu Cehil savaş bittikten sonra öldürülen tek lider değildi. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh ganimet olarak aldığı zırhı taşırken bineğini kaybettiği için kaçamayan şişman Umeyye'ye rastladı. Yanında elinden tuttuğu oğlu Ali de vardı. Umeyye bir zamanlar arkadaşı olan bu adama "Beni esir olarak al çünkü ben birden fazla zırha değerim," dedi. Abdurrahman bu teklifi kabul etti ve elindeki zırhı bırakarak onu ve oğlunu elinden tutup götürmeye başladı. Fakat o esirlerini kampa doğru götürürken Bilal radıyallahu anh eski sahibi ve ona işkence eden adamı fark etti. "Umeyye, küfrün başı, o yaşadıkça ben nasıl yaşarım?" diye bağırdı. Abdurrahman onların kendi esirleri olduğunu hatırlattı. Fakat Bilal radıyallahu anh yine bağırmaya devam etti. "O yaşadıkça ben nasıl yaşarım?" Sinirlenen Abdurrahman radıyallahu anh, "Beni duymuyor musun ey kara kadının oğlu?" diye bağırdı. Bunun üzerine Bilal radıyallahu anh, müezzin olmasını sağlayan gür sesinin tüm gücüyle bağırdı. "Ey Allah'ın yardımcıları, küfrün başı Umeyye, o yaşadıkça ben nasıl yaşarım?" Her taraftan adamlar koşuştu ve Abdurrahman'la iki esirinin çevresini kuşattılar. Daha sonra bir kılıç çekildi ve Ali yere düştü fakat ölmedi. Abdurrahman radıyallahu anh Umeyye'nin elini bıraktı ve "Kendin kaçabilirsen kaç çünkü ben senin için hiçbir şey yapamam," dedi. Etrafını saran adamlar hemen iki esiri de öldürdüler. Abdurrahman radıyallahu anh daha sonraki yıllarda şöyle derdi. "Allah Bilal'e merhamet etsin. Zırhlarımı kaybettim. Bilal de beni iki esirimden etti." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaşta öldürülen tüm müşriklerin cesetlerinin bir kuyuya toplanmasını emretti. Utbe'nin cesedi taşınıp kuyuya atılırken oğlu Ebu Huzeyfe radıyallahu anh'ın yüzü sarardı ve üzüntüyle doldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu hissetti ve ona teselli dolu bir bakışla baktı. Ebu Huzeyfe radıyallahu anh şöyle dedi. "Ey Allah'ın Resulü, babamla ilgili emrine ve oraya atılmasına karşı çıkmıyorum. Fakat onu akıllı, hikmet sahibi ve düşünceli bir adam bilirdim. Bu niteliklerinin onu İslam'a getirmesini ümit ediyordum. Fakat onun küfürde inatlaştığını ve o halde öldüğünü görünce üzüldüm." Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam Ebu Huzeyfe radıyallahu anh için hayır dualar etti. Kamptaki barış ve sessizlik sinirli bir takım seslerle bozuldu. Geride Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi korumak için kalanlar da ganimetten pay istiyorlardı. Düşmanı kovalayıp esir alanlar ve ganimetleri kendi ellerinde toplayanlar ise bunları vermek istemiyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu karışıklığı düzeltip eşit bir dağıtım yapmasına fırsat kalmadan bu konuda bir vahiy geldi. "Sana savaş ganimetlerini sorarlar. De ki ganimetler Allah'ın ve Resulündür." Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ganimetlerin ve esirlerin artık özel mülkiyette olmadığını söyledi ve hepsinin yanına getirilmesini istedi. Hiç karşı çıkılmaksızın düzen hemen sağlandı. En önemli esirlerden biri Sevde'nin kuzeni ve ilk kocasının kardeşi olan Amir kabilesinin şefi Süheyl idi. Peygamber aleyhissalatü vesselama daha yakın bağlarla bağlı olan esirler arasında amcası Abbas, damadı yani kızı Zeynep'in kocası Ebu'l-As ve kuzenleri Nevfel ve Akil de vardı.

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem esirlere iyi davranılmasıyla ilgili genel bir emir vermişti. Fakat esirlerin bağlanması da gerekliydi. Bu yüzden esirlerin bağlanmasına izin verdi. Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselam o gece amcasının böyle bir konumda olduğunu düşünerek uyuyamadı ve bağlarının gevşetilmesi için emir verdi. Diğer esirler akrabalarından daha az ilgi gördüler. Musab radıyallahu anh, Ensardan biri tarafından esir alınan kardeşi Ebu Aziz'e rastladı. Musab esir alana, "Onu sıkı tut. Çünkü annesi çok zengindir. Sana yüklü bir miktar fidye verebilir," dedi. Ebu Aziz, "Ey kardeşim, beni başkalarına mı emanet ediyorsun?" deyince Musab radıyallahu anh, "Şimdi senin yerine benim kardeşim o," cevabını verdi. Bununla birlikte Ebu Aziz daha sonraki yıllarda kendisini 4000 dirhem fidye karşılığında serbest bırakıp Medine'ye götüren Ensardan gördüğü iyi muameleyi anlatırdı. Hala sayıca çok fazla olan 800 kişilik Mekke ordusunun geri dönüp saldırmayacak kadar uzaklaştığı kesinleşince Peygamber aleyhissalatü vesselam Abdullah İbni Revaha radıyallahu anh'ı zafer haberini vermek üzere yukarı Medine'ye, Zeyd radıyallahu anh'ı da aşağı Medine'ye gönderdi. Kendisi ise orduyla birlikte Bedir'de kaldı. O gece kafirlerin cesetlerinin atıldığı kuyunun başında durduğu ve "Ey kuyudakiler, ey peygamberin akrabaları, ona çok kötü bir akrabalık gösterdiniz. Beni başkaları kabul ederken siz bana yalancı dediniz. Başkaları zafer kazanmamda bana yardım ederken siz bana karşı savaş açtınız. Siz Rabbinizin size verdiği sözün hak olduğunu gördünüz mü? Ben Rabbimin bana verdiği sözün gerçekleştiğini ve hak olduğunu gördüm," dedi. Ashabtan bazıları onun ölülerle konuştuğunu duydular ve endişe ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara, "Siz benim sözlerimi onlardan daha iyi duyamazsınız. Onların sizden tek farkı bana cevap verememeleri," dedi. Ertesi sabah erkenden ordu ve esirlerle birlikte yola çıkıldı. Esirlerin en değerlileri yani aileleri 4000 dirhem fidye ödeyebilecek olanlardan ikisi Abdüddar'dan Nadr ile Abdüşems'den Ukbe idi. Fakat bu iki adam İslam'ın en azılı düşmanlarıydı ve eğer serbest bırakılırlarsa hemen eski kötü faaliyetlerine başlayacaklardı. Çünkü bu ahmakları Bedir'de sayıca az olan Müslümanların zafer kazanması bile düşünceye sevk etmezdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gözü sürekli onların üstündeydi. Fakat iki adamın da kalbinde bir değişiklik görünmüyordu. Yolculuk sırasında onların yaşamasının Allah'ın isteğine aykırı olduğu düşüncesi peygamberde belirdi. Konakladıkları bir yerde Nadr'ın öldürülmesini emretti. Onun başını Hazreti Ali radıyallahu anh kesti. Bir diğer konak yerinde de Ukbe, Evsli bir adamın elinden aynı akıbete uğradı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye yayan 3 gün uzaktaki bir konak yerinde geri kalan esir ve ganimetleri paylaştırdı. Savaşta rol alan her adama eşit bir pay verdi. O zamana kadar Zeyd ve Abdullah İbni Revaha radıyallahu anhuma Medine'ye varmıştı ve Yahudilerle münafıklar hariç herkes bayram sevinci yaşıyordu. Fakat Zeyd getirdiği iyi haberlerin yanı sıra kötü haberler de almıştı. Rukiye ölmüştü. Osman ve Üsame radıyallahu anhuma onu gömmüşler ve henüz yeni dönüyorlardı. Zeyd radıyallahu anh Afra'ya 2 oğlunun da Avf ve Muavviz öldürüldüğü haberini verince şehrin o bölgesindeki üzüntü daha da fazlalaştı. Sevde 2 evdeki matemi de teselli etmek için kendi eviyle Afra'nın evi arasında mekik dokuyordu. Afra için üzüntünün yanında sevinç de vardı. Çünkü oğulları kahramanca çarpışmışlar ve şereflice ölmüşlerdi. Zeyd, Rubaiye'ye de sarnıçta su içerken boynundan okla vurulan oğlu Harise İbni Suraka'nın da ölüm haberini vermek zorundaydı. Birkaç gün sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelir gelmez Rubaiye hemen ona gitti ve oğlunu sordu. Çünkü oğlu savaş başlamadan İslam için bir ok bile atmaya fırsat bulamadan öldürülmüştü. "Ey Allah'ın Resulü," dedi. Rubayyi, bana Harise'nin cennette olduğunu söylemeyecek misin? Eğer cennette olduğunu söylersen bu kaybı sabırla karşılayayım. Eğer cennette değilse ağlayarak ona yas tutayım. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu tür sorulara her zaman genel cevaplar verirdi. O çoğu kez ameller niyetlere göredir deyip amacını yerine getirmese bile bir müminin Allah için niyet ederse mükafatını alacağını belirtmiştir. Fakat bu kez kadına özel bir cevap verdi. Ey Harise'nin annesi! Cennette birçok bahçeler vardır. Senin oğlun ise onların en yükseğinde, Firdevs'tedir.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
9: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idarelere

hayatında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde beli 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 17. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
6: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
7: Cennet bizim evimizde. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
8: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Aziz dostlar, elhamdülillah başlattığımız bu özel derslerin ikincisindeyiz. Bir hafta bir aksama olarak bu ikinci dersimizi yapıyoruz. Malumunuz hac dönüşü sonrası ancak toparlanma mümkün olabildi. Elhamdülillah şu anda da beraberce kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sı bize aslında bir yönüyle Rabbimizin bizimle iletişim kurarken, bizimle münasebet kurarken nasıl bir dil üzerinden, nasıl bir ilkeler üzerinden konuşacağını öğrettiği gibi bize bir yönüyle de Allah'ın yasalarını öğretir. O isimlerden bir tanesi, en önemlilerinden bir tanesi, hepsi önemlidir de özellikle en önemlilerinden bir tanesi Rab ismidir. Rab demek hayata müdahil olan demektir. Eğer Allah'ın Rab isminde

bahsedersek, hayatı şekillendiren, hayata yön veren, hayata anlam veren, hayata müdahale eden bir Allah'tan bahsetmiş oluruz. Dolayısıyla biz hayatın hangi alanında olursa olsun, eğer konuşacaksak, eğer söz söyleyeceksek, eğer bir şeyler yapacaksak, Rab isminin gölgesinde konuşmak zorundayız. Şimdi biz Allah'ın bize birer emaneti olan evlerimizi inşa etmek için konuşacağımız, dertleşeceğimiz, bir yönüyle sohbet edeceğimiz bu derslerimizde ne yapıyoruz? Allah'ın Rab isminin gölgesinde konuşmaya çalışıyoruz inşallah. Rab'sa onun peygamberi de mürebbidir. Demek ki biz Cenab-ı Hakk'ın terbiyesi altında yetişmiş bir insanın, alemlere örnek olan, model olan bir insanın mürebbiliği altında inşallah ailelerimizi terbiye etmeye çalışacağız. Bu bir giriş sadedinde ne ile yürüyeceğimizi anlamamız açısından söylenmiş bir cümle.

ama geçen ders bir mukaddime olduğu için belki de sözün tamamını söyleyememiştik. Onun için belki tekrardan geri dönerek neden aile sorusuna bir daha cevap bulmaya çalışacağız. Ona geçmeden şunu da söylemekte fayda var. Biz burada var olan ailelerimizi İslami aile yapmanın ızdırabıyla konuşuyoruz. Ama bir de işin daha öncesi de var. Belki bizde şimdi öyle bir şey yok ama muhataplarımız, işte sesimizi duyanlar yeni ev kuracaklarsa, daha yeni böyle bir şeye adım atacaklarsa, var olanı ihya etme değil de yeni inşa edeceklerse nasıl bir yol izlemeliler? Şimdi biz böyle değiliz diye bunu konuşmamazlık yapamayız. Hanımlar belki kızabilir ama diyelim ki yeniden kurulursa bir evlilik, yeniden kurulursa bir aile ne yapılacak? Bunun bir hususiyeti, bir gözetilecek ilkesi var mı? Neye riayet ederek eşler seçilecek? Bunlara da birkaç cümleyle değinmek lazım ki öncesinden başlatıp sonrasına kadar sözü getirebilelim. Yeni bir ailenin inşası için neler söyleyebiliriz? Söylüyor mu bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Elbette ki söylüyor. Mürebbi o ya, terbiye edici o ya, bize söylüyor. Ne diyor? Bir kadın dört özelliğinden dolayı seçilir. Aslında burada Efendimiz kadın derse de siz onu erkek olarak da anlayın. Çünkü Efendimizin muhatapları o anda erkekler olduğu için söz böyle çıkmıştır o mübarek lisandan. Yoksa Efendimizin kastı bir eş dört özelliğinden dolayı seçilirdir. O dört özelliği söyler. Nedir? Malı, soyu sopu yani asaleti, güzelliği ve dindarlığı. Bu dördünü söyledikten sonra der ki evlilikten eğer hayır görmek istiyorsan sen eşinin dindar olmasını gözet. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dindarlığı seç de diğer üçünü ihmal et mi dedi. Genelde biz bu hadisi böyle anlarız. Sanki Efendimiz dindarlığı öne çıkardı da diğer üçünü hiç dikkate alma diye bir şey söyledi. Hayır böyle değil. Eğer böyle olsaydı Efendimiz direkt dindar bir eş seçin derdi. Niye diğer üç özelliği de söyledikten sonra dördüncü özelliği de söyleyip sonra dördüncünün üzerinde dikkat çekti, dikkatleri o noktaya topladı. Aslında hepsi önemlidir ama en önemlisi dindarlığıdır. Soy sop da önemlidir, asalet de önemlidir. Mal da önemlidir, güzellik de önemlidir ama en önemli olan şey nedir? Dindarlıktır. Eğer evlilikten hayır görmek istiyorsan dindarlığı seç. Dolayısıyla aslında Efendimizin burada söylediği temelde dini duyarlılığın olduğu bir aileyi tesis etmektir. Temelinde din olmalı. En temelde bu olsun, onun üstünde de diğerleri de olsun. Yani mal da olabilir, soy sop da olabilir, güzellik de olabilir. Güzellik herkese göre değişebilen bir şeydir. Ama bu da olması gereken bir şeydir. Onu da Efendimiz ihmal etmeden söylüyor. Onun dışında bir aileyi inşa ederken olması gereken hususiyetlerin ne olması gerektiği konusunda ne istediğini bilmeli iki tarafta. Beklentileri bir kere iyi tespit etmeli. Beklentiler doğru bir biçimde belirlenirse süreç içerisinde kırılmalar çok fazla yaşanmayabilir. Üçüncüsü ideal ve hedef birlikteliği olmalı. Ha evliliği kurduk. Hanımın dünyası başka, beyin dünyası başka. Hanımın arzuları başka, beyin arzuları başka. Bir ideal ve hedef birlikteliği olmayınca birinin istediği başka, birinin istediği başka olduğu için ne olacak? Bir türlü o evlilik istenilen oranda istenilen istifadenin hasıl olmasına imkan vermeyecek. Dördüncü

0: üçüncüsü denklik. Bu nedir? İster bu sosyal anlamda olsun, ister bu kültürel anlamda olsun, ister bu mal anlamında olsun, bir denkliğin olması şarttır. Eğer eşlerden biri çok yukarıda, biri çok aşağıdaysa, bu ileriki bir zamanda sıkıntı yaratacaktır. Eşlerden biri kültürel anlamda çok üstte, biri çok aşağıda. İster istemez çatışmalar olacaktır. Onun için seviye birlikteliği ya da denklik dediğimiz bu hususun kesinlikle gözetilmesi lazım. Beşincisi de ihmal edilen bir şeydir. Aileler arası iletişim. Evlilik dediğiniz şey bir gencin başka bir gençle olan birlikteliği değil. Evlilik dediğiniz şey bir ailenin başka bir aile ile olan bağıdır. İki aile arasındaki o bağın düzgün ve istikrarlı bir biçimde yürüyebilmesi için gençler arasındaki o güzelliğin, o iletişimin aileler arasında da olması şarttır. Eğer aileler arasında böyle bir bağı korumazsak biz kesinlikle o evliliği selametle yürütemeyiz. Bu yeni bir ailenin inşasında gözetilmesi gereken en temel hususiyet. Asıl biz konumuza gelelim. Biz şu anda yeni bir ailenin inşasından değil, ailelerin ihyasından bahsediyoruz. Var aileler ortada, elhamdülillah hepimiz evli barklı insanlarız. Şimdi biz Allah'ın bize ikram ettiği bu nimetin daha da şükrünü yerine getirebilmek, eda edebilmek için ailelerimizi ihya etmenin üzerinde konuşmaya çalışacağız. Geçen mukaddime dersinde neden aile konusunda bir şeyler söyledik de ben daha da akıllarda kalsın diye size ailenin önemini belli etmek için 10 madde söyleyeceğim. Neden aile sorusuna cevap olsun diye. Ama her maddenin açıklamasını sizden isteyeceğim. Ben eğer açıklarsam her maddeyi bize birer ders lazım, ona da imkanımız yok. En azından siz anladığınızı söyleyin ki biz o anladığımız üzerinden biraz daha hızlı yürümeye imkanımız olabilsin. Hem de kolektif bir akılla inşallah bu mesele üzerinde bir düşünce, bir fikir üretebilelim. Neden aile? Hemen mikrofonu Faruk abiye ver. En başta o. Birinci madde şu: Adem gibi adam olmak için. Neden aile sorusuna verilecek bir cevap? Adem gibi adam olmak için. Ne demek Faruk abi?
1: Adem'e Adem gerektir. Adem etsin Adem'i. Adem Adem olmayınca Adem ne etsin Adem'i?
0: Eyvallah. Daha ne söyleyeyim yani?
1: Bunun açıklamasını da artık siz yapınız.
0: Allah razı olsun. Yani Adem'in Adem olabilmesi için başka bir Adem'e ihtiyacı var. Zaten Adem, Adem olarak yola revan olduğunda Allah ona ne yaptı? Kendinden bir eş, yani Havva'yı bahşetti. Aslında orada yola revan olduğunda Adem, Allah ona eşini verince insanlık serüveninin başlangıcı bir aile ile başladı. Adem bile insanlığını devam ettirmek için Havva'ya ihtiyaç duyuyorsa, sen de ey Adem'in oğlu soyundan gelen, sen de ona ihtiyaç duyuyorsun. Yani bu aslında bütün insanlığın ihtiyaç duyduğu bir şeydir. Olmazsa olmaz bir şey. Adamlığı elde etmek, yani Adem'e biçilen rolün yerine getirilmesi için de ailenin olması lazım. Onun için biz adam olmak için bile buna ihtiyacımız var. Bunu yapmak zorundayız. Allah razı olsun. Ver hemen başkanıma. İkinci madde. Havva gibi birbirlerimize nefes olmak için. Evet. Açıkla bakalım bu maddeyi.
2: Havva gibi birbirimize nefes olmak
0: nefes için. Nefes olmak için.
2: Yani neden Adem dediniz ya hocam.
0: Evet.
2: Adem'in Adem olabilmesi için başka bir Adem'e ihtiyaç var dediniz. O

0: Adem de Havva'dır. Havvasız Adem eksik kalacağına göre o zaman Havva hem Adem'e nefes olacak, yani yol arkadaşı, yoldaşı olacak, hem de Adem Havva'ya nefes olacak, yol arkadaşı olacak, yoldaşlık edecek.
1: Eyvallah. Yani aslında Havva'nın kelime manası da oradan gelir. Havva nefes demektir, Havva demektir. Ne olmuştur Havva'nın gelişi? Adem'e nefes olmuştur. Aslında aile demek bu. Aile demek eşlerin birbirlerine nefes olması demektir. Eğer birbirimize nefessek, havaysak, canlılık katıyorsak ortada bir aile vardır. Yok eğer birbirimizin nefesini kesiyorsak, birbirimize cehennem olmuşsak, birbirimize sıkıntı olmuşsak ortada bir problem vardır. Buradaki Adem ne erkektir, buradaki Havva ne kadındır. Eştir aslında buradaki. Bazen Adem hanımlar olabilir, bazen Havva erkekler olabilir. Önemli olan nedir burada? Birbirlerimize nefes olabilmektir. İkinci neden aile sorusuna vereceğimiz cevap da bu. Ver bakalım Metin abiye. Üçüncüsü, dünyada cenneti yaşamak için. Zaten bu derslerimizin üst başlığı neydi? Cennet bizim evimizde. Cenneti başka yerde değil, evimizde aramak için. Evet Metin abi, dünyada cenneti yaşamak için.
2: Hocam Adem olmadığı sürece, Havva olmadığı sürece cennet yaşayamayız herhalde.
1: Cenneti bulabilmemiz için aile olmamız lazım.
2: Şart.
1: Eyvallah.
2: Peki hocam ben bir soru sorayım.
1: Buyurun.
2: Geçmeden sorabilir miyim daha doğrusu?
1: Tabii.
2: Adam olmak için Adem'e ihtiyaç var, Havva'ya ihtiyaç var. Olmayanlar adam olamıyor mu?
1: Olmayanlar adam olamıyor.
2: Öyle mi?
1: Evet.
2: Kesin mi hocam?
1: Kesin. Adamın dininin yarısı evlendikten sonra kemale erer der Efendimiz. Yarısı gider. Gidebilir de tabii. Yani aynen kaybedebilir, kazanabilir ama tekamül edebilmesi için, kemaletin olabilmesi için kesinlikle olması lazım. Olmayanlar peki, mesela evlenmeyenler var. Alimlerimiz var.
2: Onu sormak istedim.
1: Ha, onu ben söyleyeyim sana. Öyle bir kamet ortaya koymuşlardır ki onlar kaybettikleri yarıyı başka yerde tamamlamışlardır. Eğer öyle tamamlayabiliyorsak mesele yok. Ama öyle bir tamamiyet söz konusu değilse her zaman için yarımdır. Çok ilginçtir mesela evlenmeyenler bile. Kim mesela? Bizim çağımızda yaşamış birkaç alimden bahsedeyim size. Mesela Bediüzzaman. Mesela Muhammed Hamidullah. İşte bugünlerde anlamaya çalışacağımız o büyük insan evlenmemiştir. Evlenmemiştir ama bakın biz miraslarını konuşuyoruz. Öyle bir miras ortaya koyabiliyorsanız evlenmeyin. Siz adamsınız. Ama yok koyamayacaksanız yarım olarak Allah'ın huzuruna gitmeyin. Evlenin ve tamamını götürün. Bu alimler bile kendileri böyle bir tercihi kullanmalarına rağmen hayatları boyunca hiç kimseye evliliği tavsiye etmemiş, evlenmemeyi tavsiye etmemişlerdir. Ne Hamidullah Hoca'da ne Bediüzzaman'da bunu göremezsiniz. Onlarca talebesinin nikahını bizzat Hamidullah Hoca kıymıştır. Bu konuda teşviki var ama kendisi tercihini böyle belirlemiş. Dolayısıyla biz o manada bir ağırlık oluşturabiliyorsak böyle bir hakkımız olur. Yoksa olmaz tabii ki. Onun için adam olmak için de, Havva olmak için de, yani Havva olmak için de, nefes olabilmek için de aile şarttır. Dünyadaki cenneti yaşamak için aile şarttır. Unutmayalım ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şeyi hem yaptı hem tavsiye etti. Eğer o söylediyse artık kim söylerse söylesin onun sözünün üzerine söz olmaz. Mesele bu. Evet, ver bakalım Mehmet abi. 4. Allah'ın en önemli farzını, Resullerin ise en önemli sünnetini yerine getirebilmek için. ifadelere dikkat edelim. Allah'ın en önemli farzını, bakın Resul'ün demedim, Resullerin ise, yani bütün peygamberlerin ise en önemli sünnetini yerine getirebilmek için. Evlilik sünnet mi, farz mı?
3: Evlilik sünnet hocam.
1: Evlilik farzdır.
3: Farz.
1: Çünkü sünnet her zaman bizim anladığımız gibi sünnet değildir. Sünnet gidişat demektir. Eğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yapmışsa ve bu konuda tavsiye etmişse, onun sünneti farz olmuştur. Çünkü neslin devamiyeti için evlilik şarttır. Şarttır. Hani Sabuni Hoca bir fıkra anlatmıştı burada, hatırladınız mı? Adamın biri Kabe'nin önünde dua etmiş, Allah'ım bana çocuk ver, Allah'ım bana çocuk ver. Sonra eğilmiş biri, ya demiş, sen evli misin? Yok demiş, evli değilim. O zaman neyin çocuğunu istiyorsun? Önce bir evlen, sonra Allah'tan iste. Yani neslin devam edebilmesi için bu yuvanın, bu kurumun olması şarttır. Onun için Allah'ın farzı, Resullerin sünneti demek aslında farz olduğunun da bir delilidir.
3: Ben kuvvetli sünnet olarak demek istedim hocam.
1: Eyvallah. O zaman neyi anlamış oluruz bu maddeden? Aslında evlilik bir tercih değil, bir yükümlülüktür. Bu çok önemli. Hani geçen derste bir cümleyle başladık. Dedi ki, aklı olan evlenir mi? Ne dedik sonra? Aklı olan evlenmez. Dini olan evlenir. Aklı olan niye evlensin? Ama dini olan evlenir. Çünkü bu din insandan onu ister. Neden? Allah'ın farzı, bütün Resullerin de gidişatı, sünneti olduğu için. 5.
3: Hocam bununla alakalı ben bir sormak istiyorum.
1: Buyurun.
3: Daha önce de sormuştum ama genel olarak anlamamız için. Şimdiki gençlerimizi evlendirmek için,
1: evet,
3: onların evlenmesini, yani evlenmesine vakıf olabileceklerini nasıl anlayacağız? Yani sorumluluk açısından.
1: Yani rüşte evliliği taşıyabilecek bir noktaya geldiklerini mi nasıl anlayacağız?
3: Evet hocam.
1: Evet. Şimdi biz çocuklarımızı yetiştirirken, gerçi o derslere geleceğiz. Çocuk üzerinde mülahazaları biraz daha yoğunlaştıracağız birkaç ders sonra. Ancak sadece birkaç cümleyle söyleyeyim. Zaten biz çocuklarımızı bu yetiştirdiğimiz süreçte onların akli olgunluklarının yanında ruhi olgunluklarının da oluşması için bazı işler yapacağız. Çocuklarımıza sorumluluk vermedikten sonra biz bunu yapamayız. Çocuk kendisi kendi başına ayakta durmayı öğrenmedikten sonra evliliği de devam ettirme konusunda tam bir selayet ortaya koyamaz. Mesela şöyle bir yanlış yapıyoruz aileler olarak. Çocuğumuzun, affedersiniz, halen aklı bir karış havada. Diyoruz ki evlenince adam olur. Olmuyor bu. Evlenince adam olmuyor. Aslında adam olduktan sonra evlenmeli. Yani adam olduktan sonra evlenmeli derken, en azından evliliğin ne demek olduğunu anlayabilecek bir seviyeye, bir liyakate geldikten sonra bu konuda bir adım atmak lazım. Onu yaparken de biz çocuklarımızı buna hazırlayarak yetiştirmemiz lazım. Çocukların, bütün insanların aslında 3 tane buluğ süresi vardır. Bir, fiziksel buluğa ermektir. Bunun için bizim bir şey yapmamıza gerek yok. Zaten gençler, ister kızlar, kadınlar olsun, ister erkekler olsun, belli bir yaşa geldiğinde fiziksel anlamda bir buluğa erecektir. Bunun kemal yaşı 23'tür. 23 yaşında insan bedeni, ister kız olsun, kadın olsun, ister erkek olsun, o noktaya varır. Akli olgunluk yaşı 33'tür. 33 yaşında ancak tam anlamıyla akli olgunluğa erebilir. Peki biz akli olgunluğa ermek için 33 sene bekleyelim mi? Hayır. Ya nedir? Fiziksel buluğ gerçekleştikten sonra o süreç içerisinde biz çocuğa bu manada bir terbiye verebilirsek, çocuğun akli anlamda olgunluk sürecini açarsak, başlatırız onu, işte yarısı orada.

0: ortaya çıkmış olur. Yarısını da evlendiği zaman tamamlamış olur. Ama bunu bizim zeminde hazırlamamız lazım. Daha sonra 40 yaşında da ruhi olgunluk yaşına varacaktır. Zaten taşlar tam yerine oturacaktır. Ama biz anne ve babalar olarak bunu sağlayabilecek zemini hazırlamamız lazım. O zemin nasıl hazırlanır, geleceğiz onlara. Ama bilmemiz gereken bir nokta var ki burada, bu noktada anne ve babaya çok önemli işler düşüyor. Eğer biz bunu hazırlamasak, çocuk gelir 30 yaşına, 40 yaşına halen çocuktur, halen çocuktur. Ve ne kendisini taşıyabilir, ne evliliği taşıyabilir, Allah korusun. Evet, İsmail abiye verelim bakalım. Beşincisi, sükuneti, sekineti, dinginliği, hidayeti kazanıp kaybetmemek için. Neden aile? Bir daha diyeyim. Sükuneti, sekineti, dinginliği, hidayeti kazanıp kaybetmemek için. Ne diyeceğiz? Sükunet zaten aslında açtım. Sekinettir, dinginliktir. İnsanda biraz fırtınalı bir süreç olur değil mi? O fırtınalı süreci dingin bir hale getirebilmek için bir limana ihtiyacımız var. Aslında aile o limandır işte. O liman. Biz o limanı elde edebilmemiz için ne yapmamız lazım? O aile kurumunu kurmamız lazım. Neden aile? O limana ermek için. Sekinet olmadan olur mu? Hadi size daha büyük bir ipucu vereyim. Özellikle bu madde için eve vardığınızda bir Rum suresinin 21. ayetini okuyun. Aslında bu madde 21. ayetten alınmış bir madde. Rum suresi 21. madde. Evet. Ver bakalım Beşir abi.
1: Şekilde mi?
0: Buyurun.
2: Hocam erkeklerde gelecek endişesi evlendikten sonra başlar. Kızlarda ise gelecek endişesi evlilikle biter. Bu da büyük bir sekinet sağlar.
0: Eyvallah, vallahi güzel bir tespit.
2: Yani
0: Kesinlikle
2: delikanlılara
0: öyle.
2: bakıyoruz, herhangi bir gelecek endişesi yok. Ama
0: Evet.
2: kızlarımızda gelecek endişesi var. Onun için eğitimde biraz daha başarılılar. Ama
0: Doğru.
2: evlendikten sonra gelecek endişesi bitiyor.
0: Ama doğru mu?
2: Tespitlerime göre doğru hocam. Ya tecrübeyle sabit. Ben sadece belki yanlış olabilir ama.
0: Ay, şöyle bir şey var. Mesela bir yanlışımız var. Özellikle hanımlarda inanılmaz derecede evlenene kadar bir çaba var. Mesela ilim öğrenme noktasında da şu anda bizim talebelerimiz içerisinde de yoğunluk hanımlarda. O aşk, o heyecan, o şevk evliliğe kadar. Evlilikten sonra her şey bitiyor. Peki öncesinde elde edilen o birikime yazık değil mi? Yani bunun bir devam yolu olması gerekmiyor mu?
2: Onda da bu tespitim var hocam. Şimdi biz evliliği kendi adıma da söyleyeyim bunu, bir sahiplenme olarak görüyoruz. Eğer emanet olarak aldığımızı kabul edersek, yani eşlerimiz bizi sahipleniyor, biz onları sahipleniyoruz ve bunu doğru olarak kabul ediyoruz.
0: Evet.
2: Sahiplenmeyi emanet noktasında alırsak, emanet olarak alırsak, olaya biraz daha farklı bakarız.
0: Eyvallah. O zaman bizim değil. O zaman bizim değil yani.
2: Emanet olarak, yani baktığımızda sahip olduğumuz şeye sahip çıktığımız gibi emanet aldığımız şeylere daha farklı bakıyoruz. Daha bir bilgiyle, daha bir tecrübeyle,
0: Daha da gözeterek,
2: daha da
0: hukuka
2: gözeterek. Yani,
0: riayet ederek.
2: çocuğunuzu bana emanet ettiğiniz zaman ona bakış açın farklı. Kendi çocuğuma ise bakış açım biraz daha farklı. Emanete daha fazla sahip çıkıyoruz.
0: Evet.
2: O noktada, aradaki o ince noktada şey yapmak istedim.
0: Eyvallah. O zaman öyle olduğunda gözetme çok daha farklı olacaktır. Eyvallah.
2: O bilgi de emanet olarak, sahip olduğumuz bilgi değil de bize emanet olarak verilen bilgi olarak kabul ettiğimizde durum daha farklı ortaya
0: Koruma ve
2: çıkıyor.
0: gözetme için daha da hassas olunacaktır. Eyvallah. Bir şey mi söyleyecek Hüseyin'imiz?
3: Hocam, Peygamber Efendimiz'in en
0: Aleyhisselatü
3: büyük fırtınalı gününde iman ailesiydi.
0: Tabii.
3: Hazreti Hatice'nin
0: Aynen
3: yanında
0: öyle.
3: söylemek istiyorum.
0: Sekinet o işte zaten.
3: Evet.
0: Yani düşünün mesela

0: çok işte açamıyoruz, zaman kısıtlı olduğu için Efendimiz'e 40 yaşında o vahiy geldiğinde aşağıda başka limanlar da var. Limansız değil aslında Efendimiz. Yani düşünün, amcası var Ebu Talip. İşte ailesinin en büyüğü, başına bir iş gelmiş, aile büyüğünün yanına gidilebilir. Efendimiz oraya gitmiyor. Bir din alimi var, Varaka İbni Nevfel, onun yanına gidebilir, ona da gitmiyor. Bir dost var, bir arkadaş var, hem de ne arkadaş? 20 yıl yedikleri içtikleri ayrı gitmemiş bir dost, Hazreti Ebu Bekir, ona da gidebilir. Efendimiz üçüne de gitmiyor. Nereye gidiyor? Limanına gidiyor. Ancak Hatice ona o anda liman olabilir, sekinet olabilir. Zaten Efendimiz Hazreti Hatice'nin yanına gittiğinde Hatice validemiz Varaka'ya götürecektir. Varaka'ya onu havale edecektir. Ama önce Efendimiz Hazreti Hatice'nin yanında o dinginliği bulması lazımdı. Şimdi buradan aslında çok önemli mesajlar taşımamız lazım bize, biz kendi dünyamıza. Başımıza bir iş geldiği zaman ilk vardığımız yer neresi? Dostumuz, arkadaşımız, ailemizin büyüğü, annemiz, babamız, neyse. Bir işin uzmanı, Varaka odur uzmanı, artık neyse artık o gelen iş, ona mı yoksa eşimize mi gidiyoruz? Eşimize gitmiyorsak eğer, siz kendinizi sorguladığınız gibi eşlerin de sorgulaması lazım. Niye eşim bana değil de başkalarına gitti demesi lazım. Yani baltada varsa sapta var diye bir söz var ya bizde. Tamam, erkeklerde sorun varsa hanımlarda da vardır. Acaba biz Hatice gibi dinginliği vermemiş miyiz eşimize ki iş bıçak kemiğe dayandığı zaman ilk eşimizin aklına gelen biz olmamışız. Bunu demeleri lazım. Yani hem erkekler bu manada kendilerini sorgulamaları lazım, hem beyler kendilerini hanımlar sorgulamaları lazım. Evet, sıra kimdeydi? Beşir abi de miydi? Altıncı maddeyi söyleyeceğim. Toplumun çekirdeği, özü, ruhu olduğu için. Neden aile? Toplumun çekirdeği, özü, ruhu olduğu için.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız.

0: burdahaber.com. Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
3: Zorunlu yayın.
4: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2+2=4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
5: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
3: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
6: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenlik kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Efendim, sen gelmeden önce merhametli bir el tutmadı küçük parmaklarımdan. Sevinç dolu gözlerimi dayıya gidiyorsun müjdeleri verip toprakla doldurdular. Toprakla doldurdular. Annemin gözyaşlarıyla gece vakti götürürlerdi karanlık ve soğuk mezarlara. Yapayalnızdım. Üzerime atılan her bir kürek toprağın altında kalan küçücük ciğerlerimle nefes almaya çalışırken. Nefes almaya çalışırken.
1: Karanlık zamanlarda annelerin feryatlarıyla yırtılan gökyüzü, gözyaşlarıyla ıslanan toprak ve çığlıklar. Çığlıklar. Kız çocuklarının diri diri gömülen bedenlerinden. Diri gömülen bedenlerinden. Minicik eller kurtulmaya çalışırken zulmün mezarına gömülmekten bir melek iner göklerden.

0: Titreyen sema, gelen kainatın incisi, kurtulan insanlık, başlayan Allah.
1: Ve sen geldin. Gözlerime yeniden güneş doğdu. Artık babamın ellerinden kopmadan tutuyorum. Annemin gülücükleri sarıyor geceleri beni.
0: Hoş geldin efendim. Taşlaşmış yürekleri yumuşatan tebessümünle hoş geldin. Gölgen yoktu senin ama gölge oldu sözlerin. Tüm zamanların günahkar hecelerinin yakıcılığına karşı.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
3: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

0: Ne diyebilirim ki, benim bu konuda biraz zayıfatım var ama burada sorudan şu çıkıyor. Yani toplumun temel taşının aile olduğu konusu vurgulanıyor. Burada da şu anki toplanmamızın da bir şey aile olarak ben şunu çıkarabilirim. Yani bir birliğin ortaya çıkması için çok önemli yani aile.
1: Kesinlikle. Yani toplumun özü ailedir, çekirdeği ailedir. Zaten toplum dediğiniz unsur ailelerden oluşur. Mesela biz burada kaç aileyiz? 25-30 aileyiz diyelim. 30 aile demek en az 5000 insan demektir. Şu anda burada biz 5000 insanı aslında konuşuyoruz. Niye? Kendi akrabalarımız, tanıdıklarımız, dostlarımız, kardeşlerimiz, böyle herkes kendi ailesiyle olan işte bağlarını korusun, bağlarını bir hatırlasın. Neleri konuşuyormuşuz aslında? Şuradan 25-30 aileyi İslam ailesi yapabilmek aslında koca bir şehri İslam şehri yapmak demektir. Toplumun çekirdeği bu. Onun için Hasan el-Benna, Allah rahmet eylesin, Müslümanlığın, İslam toplumunun oluşum sürecini anlatırken der ki, Müslüman fert, Müslüman aile, Müslüman toplum, Müslüman alem. Müslüman aleme ulaşabilmek için Müslüman fertten başlamalı ama ikinci basamağında Müslüman aileyle devam ettirmeli. Eğer süreç böyle işlerse o zaman kendiliğinden oluşacaktır. Yok bu olmazsa eğer, Allah korusun, biz birçok şeyi konuşacağız ama ne ailelerimize, ne hayatlarımıza, ne toplumumuza artı bir değer katmayacağız. Onun için eğer toplumun inşasından, ihyasından bahsediyorsak, toplumsal dönüşümden bahsediyorsak, temelde esas alacağımız şey nedir? Ailedir. Onun için neden aile sorusuna vereceğimiz altıncı cevap da bu. 7. Evet, ver bakalım Hamidullah abiye. Yıkılmadan, çökmeden, eriyip gitmeden yola revan olmak için. Yıkılmadan, çökmeden, eriyip gitmeden yola revan olabilmek için. Yol nedir biliyoruz değil mi? Yolun ne olduğunu?
0: Evet, evet.
1: Kulluk yolunda yürüyüştür. Evet.
0: İdeal bir aile olabilmesi için önce ideal bir aile, ideal bir toplum. Erkek hanımına, hanım da ebeğine sevgiyle baktığında Cenab-ı Hak da onlara rahmet nazarıyla bakar.
1: Eyvallah. Bu hadis.
0: Evet hocam. Merkezinde Allah rızası olan bir evlilik hem dünyada hem de ahirette huzur ve bereket kaynağıdır.
1: Elhamdülillah. Bak Hamidullah bir hazırlıklı evet, gelmiş. Evet. Yazmış gelmiş.
0: Bazı şeyler not almışlar.
1: Eyvallah. Evet. Şimdi geçen derste Faruk abi bu aile kelimesinin etimolojisiyle alakalı, kökeniyle alakalı bir şey söyledi. Aile Arapçada şu aslında, biri çekilince diğeri ayakta kalmayan demektir. Evet. Yani aile dediğiniz şey Arap dilinde birbirlerine yaslanan insanlardan oluşan yapı demektir. Birini çektiniz, diğeri kalır mı? Diğeri anında devrilir. Onun için biz yıkılmak istemiyorsak eğer, eriyip gitmek istemiyorsak eğer, Abdullah olma yürüyüşümüzü, yani kul olma yürüyüşümüzü tam anlamıyla yerine getirmek istiyorsak eğer, birbirimize aile bağı anlamında yaslanmak zorundayız. İşte neden aile sorusuna sadece bu soru, bu cevap bile yetmez mi? Yıkılmamak için, erimemek için, yürüyebilmek için biz ailenin ne demek olduğunu anlıyoruz. Mesele budur. Evet, ver bakalım Selim'imize. 8. Ben olma bilincinden biz olma bilincine kavuş.

0: bilmek için.
1: Hocam.
0: Neden aile? Ben olma bilincinden biz olma bilincine kavuşabilmek için.
1: Başta dedik aklı olmayan evlenir, dini olan evlenir. Ben
0: Aklı
1: ve
0: olan evlenmez.
1: evet, ben ve biz zaten gayemiz Allah'ın rızasını kazanmak, gayesini kazanmak. Ben ve biz topluma her şekilde zaten İslam ailesi olduğumuz zaman her türlü bir faydamız olur. Şu örnek de olabilir yani bir elin nesi var, iki elin sesi var.
0: Evet, bütünlenmek için, bütünleşmek için olması gerekir. Şimdi ben olma bilinci dedik. Aslında ben olma, benlik, enaniyet bizim işte öğrendiğimiz öğretiler çerçevesinde pek de hoş olmayan şeyler. Birisi bile konuşurken ben ben diye konuşursa biz rahatsız oluruz. Mümkün mertebede böyle konuşmamaya çalışırız. Ama bazı yerlerde ben demek şarttır. Yani siz şehadet getirirken neşhedü diyemezsiniz. Biz şehadet ederiz diyemezsiniz. Şehadet cümlesini söylemeniz için eşhedü demeniz lazım. Yani ben şehadet ederim demeniz lazım. Orada bir ben bilinci şart. Demek ki kulluğa revan olmak için bir kere insanın kendi benliğini tespit etmesi lazım. Ben demesi lazım ki orada İş başlamış olsun. Ama işi başlattığımız noktada bırakmamak durumundayız. Eşhedü dedik ya, hemen arkasından İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in diyeceğiz. Yalnız sana kulluk ederim. Yalnız senden yardım isterim değil. Ya ne? Yalnız sana kulluk ederiz, yalnız senden yardım isteriz. Peki niye? Allah ben ile başlattı, noktayı bize getirdi. Sebep ne? Sebep şu, insan ben ile başlar, biz ile yaşar. Yaşayabilmemiz için biz demek zorundayız. İşte aile demek aslında biz diyebilmenin bilincini kazanmaktır. İnsan aynı mekanı, aynı şeyi, atmosferi paylaşmadığı müddetçe de asla biz diyemeyecektir. Benlikten biz olma şuuruna, bilincine erebilmemiz için de aile olması şarttır. Söyleyin.
2: Yunus'un çok güzel bir deyişi var benle ilgili. Beni bende demen, ben bende değilim, bir ben vardır bende, benden içerim.
0: Evet.
2: Ben ben deyince o aklıma geldi hocam.
0: Bakın aşıkları görüyorsunuz değil mi? Ne yapalım, bu da topraktan kaynaklanıyor. Aynı toprağın insanıyız, aynı kavurun insanıyız. Bizim toprakta biraz aşk vardır. Eyvallah. Peki geldik 9'a. Kimde sıra? Hemen ver Ahmet abiye. Evet 9. Ayıpları, noksanları ve kusurları örtmek ve bunlardan korunmak amacı ile birbirlerine elbise olmak için. Bir daha tekrar edeyim bu cümleyi. Ayıpları, noksanları ve kusurları örtmek ve bunlardan korunmak amacı ile birbirlerine elbise olmak için. Daha da kısaltarak söylesem neden aile? Elbise olmak için. Evet.
3: Birbirlerimizin hatalarını, yanlışlarını kapatırsak, onları güzel bir dille uyarabilirsek, o zaman daha güzel olur.
0: Kusurlarımız, hatalarımız var mı?
3: Var hocam.
0: Olmaz mı, değil mi?
3: Evet.
0: Şimdi çok istisnadır dışarıda nasılsa evde aynı olan insanlar. Çok istisnadır. Hadi şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım, öyle konuşacağız. Belki de İslam tarihinde böyle insanlar sayılıdır ki onlardan bir tanesidir Hazreti Osman. Öyle olduğu için de zaten Efendimizin lisanıyla Osman meleklerin kendisinden haya ettiği insandır iltifatına mazhar olmuştur. Hatta bunu söyleyince Efendimiz sahabe merak eder, Hazreti Osman'ın peşine düşer. Sen ne yapıyorsun ki Efendimiz sana böyle dedi. Hazreti Osman, ben bir şey yapmıyorum, siz ne yapıyorsanız ben de aynısını yapıyorum dediklerinde, hayır hayır sen bir şey yapıyorsun ki Efendimiz bunu söyledi dediğinde

0: söylüyor bunu. Diyor ki ben dışarıda insanların içinde nasılsam evde tek başıma Rabbimle kaldığım zaman da öyleyim. Biz böyle değiliz. Şimdi burada her şey güllük gülistanlık ama iş ev ortamına geldiği zaman pek de öyle değil. İşte ev aslında bizim kusurlarımızı örtüyor. Biz oraya girdiğimiz zaman orada bir elbise gibi ev bizim bütün eksiklerimizi, noksanlarımızı, kusurlarımızı örtüyor. Bir yönüyle evde biz deşarj oluyoruz, dışarıya çıkınca melek oluyoruz. Ya ev olmasaydı, biz evde davrandığımız gibi dışarıda davransaydık millet yanmıştı. Aslında bu yönüyle Allah onun için eşleri birbirlerine elbise kılıyor. Bu sadece beyler için söylenmiş bir şey değil, aynı şey sizler için de geçerli. Yani siz de aslında evde o elbiseden dolayı kazandıklarınız, o kazanımların faydasıyla dışarıda çok daha iyisiniz. Bunu Rabbimiz biliyor, insanı yaratan bilmez mi insanın özelliğini? Eşleri birbirlerine elbise kılarak ayıpları, noksanları, kusurları örtmeleri için birbirlerine böyle bir imkanla bağlamıştır. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şiddetle şuna karşı çıkar: birbirlerinizin sırlarını dışarıya vermeyin. Eşler arasında ne olursa olsun, boşandınız Allah korusun, söyleyemezsiniz. O sır sizinle beraber kabre gitmek zorunda. Söylerseniz eğer, size verilmiş bir emaneti ifşa ettiğiniz için en büyük suçu, en büyük cürümü işlemişsinizdir. Eşler arasındaki sıkıntıları söyleyenler mesuldür de, ya dinleyenler? Dinleyenler de mesuldür. Öyle karıştıranlar var. İşte karıştırır, bir şey bulmaya çalışır. O karıştıranların zaten neyle karşılaşacaklarını Allah bilir. Onları Allah'a havale etmek lazım ama neyle karşılaştıklarını bir bilseler asla böyle bir şeye taraftar olmazlar. Böyle bir şeye müşteri de olmazlar. İşte biz birbirimize elbise olmak için, ayıplarımızı, kusurlarımızı örtmek için, ayıplarımızı, kusurlarımızı örterek birbirimizi olgunlaştırmak için de aileye ihtiyaç duyarız. Bu konuda da çok şey söylenir ama özellikle Bakara suresinin 187. ayetini bu madde için bir okuyun. Bakara suresi 187. ayet. Ha, bu konuda biraz daha fazla malumat elde etmek isteyenler bu söylediğim iki ayetin tefsiri niteliğinde bir Elmalılı'ya şöyle bir baksınlar. Libas neymiş? Orada Elmalılı bize anlatır. Eşlerin birbirine libas, elbise olmasının ne demek olduğu çok güzel ifadelerle bize söylenir. Evet, 10. Buyurun.
1: Hocam, bu 9. maddeyle ilgili soracağım da, bu yaşadığımız kusurlar, noksanlıklar bizi zamanla olgunlaştırmak açısından mı böyle bir serbestlik var bizde evde, yoksa?
0: Tabii ki. Yani insan belli bir noktada kulluk yolunda yürüdüğünde, hatta hayatta yürüdüğünde ne olacaktır? Şartlar olgunlaştıracaktır insanı. Mesela biz ilk evlendiğimizde 25, 26 neyse artık o günlerdeki yaşımız, daha tam anlamıyla olgunlaşmadığımız için bazı hatalar etmiş olabiliriz. O işin ilk ham olduğu günlerde ortaya koyduğumuz şeyleri şimdi olgunlaştığımız zaman yapmıyoruz, değil mi? İlk evlendiğimiz günler, o yapılan yanlışlıkları şimdi ortaya koymamamız bizim aslında bu noktada nasıl merdiven basamaklarını yukarıya doğru, yani müspet anlamda yürüdüğümüzü gösterir. Dolayısıyla her zaman kusurlar ortaya çıksaydı ne olurdu? O kusurlar bizi aşağıya doğru indirirdi. Ama örtüldüğü için biz yavaş yavaş o kusurlarımızın telafi edilmesi noktasında çaba içerisinde olduk ve seviye anlamında daha iyi bir seviye yakaladık. Onun için Efendimiz sadece eşler arasındaki kusurların değil, mesela geliyor sahabiden birisi bir suç işlemiş, söylüyor Efendimiz'e, aman sus, Allah'la kendi aranda sır olarak bırak. İfşa edersen eğer Allah da ifşa eder. Saklarsan eğer, Allah da saklar. Onun için saklanmasını tavsiye etmiş. Kaldı ki eşler arasında bunun devamiyeti daha da bir, büyük bir önem taşır. Onun için mesele aslında örtmektir. Mesele elbise olarak saklamaktır. Evet, 10. Dünyadaki hükümranlıktan ve cennetten yüzlerin ak olacağı cenneti, asıl cenneti kazanabilmek için. Dünyadaki hükümranlıktan ve cennetten yüzlerin ak olacağı asıl cenneti kazanabilmek için. Mehmet abi mi söylemişti, bekarlık sultanlıksa evlilik imparatorluktur diye? Değil mi? İşte bu aslında doğru bir yönüyle. Evlilik bir yönüyle hükümranlıktır. Yani insan kendi evinin sultanıdır, kendi evinin padişahıdır. Ancak biz dünyada bir hükümranlık elde ediyoruz ya, yani bir güç. Cennet, dünyada da eğer ailelerimiz cennetin birer şubesi ise cenneti de yaşıyoruz ya, eğer cennet kılmışsak evlerimizi, asıl cennetimiz de gelecektir inşallah. Bu onun müjdesidir. Peki niye? Bakın bir ayet okuyacağım size. Diyor ki Rabbimiz, dua bu aslında Furkan suresinde. Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine, muttakilere imamlar kıl. Bu duayı nasıl anlayacağız? Eğer biz gözümüzü ak edecek, yüzümüzü ak edecek evlilikler kurmuşsak, biz muttakilere imam olmayı hak etmişiz. Bu budur. Evinde bu manada sıkıntı olanın dışarıda bu manada başarı sağlaması mümkün değildir. Eğer bir başarı varsa ortada, bir işte kazanım varsa ortada, yani biz mesela insanlığa artı bir değer katabiliyorsak eğer, inanın evdeki cennetimizden dolayıdır. Hani diyorlar ya, her başarılı erkeğin arkasında bir hanım vardır diye, bu söz doğrudur. Her başarının arkasında aslında bir aile var, bir selimiyet var. O dinginlik, o sekinet, o cennet, evdeki cennet olmasa dışarıda da cennet sağlanmaz. Hükümranlık da olmaz, güç de olmaz. Onun için biz sadece cenneti dünyada istemiyoruz. Asıl cenneti biz asıl cennet için istiyoruz. Onu elde etmenin yolu nedir? Ailedir. İşte 10 maddede ancak bu kadar özetleyebiliriz. Neden aile? Bundan dolayı. Peki gelelim nasıl aileye? Neden? İşin bize mahiyetini verir. Nasıl da işin usulünü öğretecek. Yani aslında nasıl aile dediğimiz zaman, nasıl bir İslam ailesi olur ya da İslam ailesinin, bir ailenin İslami bir aile olabilmesi için hangi vasıfları barındırması gerekir? Biz bunu Kur'an'dan, Efendimizin hayatından, sahabenin uygulamalarından çıkarabiliriz. Ailenin nasıl olacağı konusunda çok şey söyleyebiliriz. Bugün bu konuda da yazılmış yüzlerce eser var piyasada. Sıkıntılar çoğaldığı için bu konuda konuşmalar da çok. Ancak biz gerçekten sadece işte filmlerde olabilecek bir aileden bahsetmeyeceğiz. Bakın öyle şeyler söyleyeceğim ki belki garibinize gidecek. Ama gerçekten olması gereken şeyleri söyleyeceğiz. Olması gereken realiteyi konuşacağız. Nasıl aile? Bir ailenin İslam ailesi olabilmesi için belli vasıflarının olması lazım. O vasıfları konuşuyoruz. En başa alacağımız şey nedir? Şöyle bir tahmin edin. En başa alacağımız şey ne olmalı? İslami bir ailede olmazsa olmaz bir vasıf. Ne olmalı? Var mı? Evet, sevgi olmalı. O, sevgi olmalı. En başta olması gereken bu. İslami bir aile kuruyorsak eğer, ailelerimizi İslamileştirmek istiyorsak eğer, sevgi olmalı. Peki sevgi nedir? sevgi bir

0: enerjidir. Ben sevginin tarifini vermeyeceğim size, anladığımı söyleyeceğim. Sevgi bir enerjidir, sevgi beslenmektir. Eğer varsa temelde bu, korkmayın, aileniz İslami bir ailedir. Evet, sıra kimde? Buyurun, sevgi için ne diyeceğiz?
1: Hocam, sevgi tek başına yeterli değil benim kanımca. Çünkü şeyi de kapsamıyor, aşkı da kapsamıyor aslında. Sevgi geniş bir kavram. Hı hı. Ama sevgi saygıyla beraber bir aile içerisinde bütünlük kazanıyor. Eğer bir aile içerisinde saygı, sevgiyi tamamlamıyorsa sevgi de zamanla kaybolup gidiyor. Onun için sevgi, saygı ikilemini beraber bir aile içerisinde tamamlayıp dünyada da ahirette de iyiliği kazanıp cenneti kazanmak için bu bütünlüğü yakalamak lazım diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle zaten yeterli değil. Ancak temelde sevgi olmalı. Zaten saygı kavramına geleceğiz ayrıca. Ama temele koyacağımız şey sevgi olmalı. Şimdi sevgi olmadıktan sonra saygı da olmuyor. Sevgi olmadıktan sonra biraz sonra söyleyeceğimiz vasıfların hiçbir tanesi tam anlamıyla olmuyor. Bir kere gerçek manada eşlerin birbirlerini sevdikleri anda bazı şeyler yerli yerine oturacaktır. Onun için temele sevgi alacağız. Ne için? Enerji olabilmesi için. Sevgiden beslenip diğer vasıfların da ortaya konması için. Birinci maddemiz onun için bu.
1: O zaman sevgiyi şöyle tarif edebiliriz hocam. Sevgi insanın evinde huzur ve sekinet bulacağı, yani koşarak gidebileceği bir yer olarak. Çünkü evet, insan bu sekineti bulmazsa şeyi yakalayamaz. Sevgi evine koşarak gidebileceği bir yer olarak tarif edebiliriz insanı.
0: Zaten severse eğer koşarak gider. Mesela insan sevdiği bir insanı görmek ister değil mi? Evet. Onunla özler, konuşmak ister, özler.
1: Sevgi özlem.
0: Evet, sevgi bunu insana gerektirir. Bunun devam edebilmesi için işte sevginin evliliğin süresince, hatta ondan sonra bile, diyelim ki Allah korusun eşlerden biri birinden erken vefat etti, olmaz mı? Her zaman olmuş bir şeydir. Sonunda da zaten olacaktır. Biri vefat edip biri kalsa bile sevgi bitmeyecek bir şeydir.
1: Vefadır aynı zamanda. Hazreti Hatice örneğinde gördüğümüz
0: aynen
1: gibi.
0: Aynen öyledir. Eyvallah. Peki, ikinci maddemizi söyleyelim. İkincisi şefkattir. Sevgidir. İkincisi şefkattir. Şefkat nedir?
2: Şefkat sevginin doğurduğu bir şeydir.
0: Aynen öyledir.
2: Rabbimizin bize öğrettiği bir şeydir.
0: Resulümüzün ama bir şeydir orada, bir şeydir. Sevginin doğurduğu bir şeydir de başka bir şeydir.
2: Yani örtmektir herhalde.
0: Karşılıksız sevmektir. Evet. Aslında şefkatin tanımı budur. Şefkat karşılıksız sevmektir. Mesela bir ananın evladına duyduğu sevgi onun için şefkattir. Çünkü ana evladını karşılıksız sever. Peki baba evladını karşılıksız sever mi? Hayatta sevmez. Babanın hep hesabı vardır. Hep. Mesela evlatlıktan red konusunda ananın evladını red etmesi çok istisnadır. Dille söylese bile bunu hayatı boyunca uygulayamaz. Ama babalar evlatlarını reddedebiliyorlar. Aralarında bir tartışma oluyor. Seni evlatlıktan reddettim diyor. Bir ömürde konuşmuyor. Konuşmuyor. Yok mu örneği hayatınızda? Duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Baba reddetse bile evladını, anne gizliden gizliye konuşuyor. Gizliden gizliye o evlatla bir bağ kuruyor. Niye? Babaların sevgisinde geleceğe ait bir hesap var. Gelecekte oğlum şöyle olacak, kızım böyle olacak, böyle olmalı, şöyle olmalı. Ama analarda böyle bir şey yok. Anneler karşılıksız sever. İşte biz nasıl aile sorusunda aslında bazen karşılıksız sevgi olan şefkati de hayatlarımızda oluşturmak zorundayız. Eğer biz sevgimizin bir diğer ayağında şefkati oluşturabilirsek, bazen merhamet duygusundan

0: Bilir. Peki Ayşe validemiz de kızıyor efendimize. Ne diyor biliyor musunuz? Bilen var mı? Bilen bir söylesin bize. Efendimiz diyor ki, ey Ayşe, ben senin bana ne zaman kızdığını anlıyorum. Hayır ya Resulallah, anlayamazsın. Hayır, anlıyorum diyor. Eğer sen bana kızmamışsan bir şey söylediğin zaman Muhammed'in Rabbine yemin olsun diyorsun. Ama bana kızmışsan İbrahim'in Rabbine yemin olsun diyorsun. Sen bu bir kızgınlık olabilir, olmaz mı? Ama o anda Ayşe validemizin şeyi bu, tavrı bu. İşte bu aslında yürekte beslenen şefkatin de ortaya koyduğu bir tezahür, bir meyvedir. Onun için nasıl aile sorusunda verilecek ikinci cevap şefkattir. 3. Vefa. Söylendi ya, vefa olmazsa olur mu? Vefa İslam ailesinin üçüncü önemli vasfı, özelliğidir. Nedir vefa?
1: Selamun aleyküm arkadaşlar.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah.
1: Evet, ben biraz geç geldim dersinize.
0: Hoş geldiniz,
1: Vefa
0: sefalar getirdiniz.
1: kendisinden fedakarlık etmektir bence. Kesin mi?
0: Kendisinden fedakarlık
1: Evet.
0: etmektir.
1: Karşısındakini kendisinden fedakarlık etmektir. Bir şeyleri paylaşmaktır. Neler olabilir bunlar? Zor zamanlarında eşine yardımcı olmak, onun acılarını paylaşmak, anlayış göstermek olabilir. Şu anda aklıma fazla bir şey gelmiyor ama
0: Eyvallah.
1: bunları söylemeye çalışayım.
0: Vefa aslında sizin söylediklerinizi de içerisine alır. Ancak asıl vefa yapılan iyiliği, bu iyilik ne kadar olursa olsun, az ya da çok, hayatı boyunca unutmamaktır. Mesela böyle bir şeyi biz İslam ailelerinin temel dinamiği olsak, eşler asla birbirlerini aldatmazlar. Bizde elhamdülillah yok böyle bir şey ama biz bunun onlarca örneğini duyuyoruz. 25 sene, 30 sene evliliklerin ufak bir şeyle çatırdadığını, yıkıldıklarını duyuyoruz. Niye? Vefasızlık var ortada da onun için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hatice ile 25 sene tek eşli olarak yaşadı. Mekke çok eşli olarak yaşayan insanların yoğun olduğu bir şeydi. Mesela Ebu Leheb için öyle şeyler söylerler ki, yani insanın anlaması ve algılaması da çok zordur. 100 tane hanımından bahsedilir. Yani İslam'ın bu manada getirdiği kural nedir? 4'e kadar evlenin teşviki değil. 4'e kadar evlenebilirsiniz sınırıdır. Yani İslam bunu söylediği zaman yapın edin diye insanları teşvik etmiyor. Ya ne yapıyor? Ancak bu kadarını yapabilirsiniz diye bir sınır çiziyor. O sınırdan da anlıyoruz ki Mekke'de de Medine'de de bu manada çok inanılmaz derecede bir şey var. Sosyal bir gerçeklik var, bir uygulama var ve insanların çoğunda bu manada çok eşlilik tarafında bir adım var. Böyle olmasına rağmen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendinden 15 yaş büyük olan bir hanımla evlenmesine rağmen 25 yıl boyunca tek eşli olarak hayatını devam ettirdi. Neden? Desek ki Hatice'ye olan muhabbeti, ama diğer analarımıza haksızlık olur. Aslında onlara da muhabbeti var. Bunun birkaç sebebi var. Ama ben temelinde şöyle bir sebebi olduğuna inanıyorum. Hatice validemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 6 tane çocuk hediye etti ya, Efendimiz ondan dolayı ona bir vefa gereği. Madem o benim için bu kadar şeye katlandı, bana çocuk doğurdu, bizzat onu söylüyor aslında, bu düşünceye bizi sevk eden Efendimizin itirafıdır. Bir de Risaletin davasına yaptığı bir hizmet var ya, malını, mülkünü, varlığını Allah Resulü'nün avuçlarının içerisine bırakmış ya, ondan dolayı da asla ikinci bir şey düşünmemiştir. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam

0: Hatice validemiz vefat ettikten sonra 2 sene dul yaşamıştır. Onlarca teklife rağmen yine de kabul etmemiştir. En son yine kendinden yaşça büyük Sevde validemizle evlenmiş, Ayşe validemizle de nişanlanmıştır o günler. O zaman yaşı 52'dir. 2 sene de hayatında böyle bir alan var. Bu nedir? Hep vefadır. Onun hayatındaki vefayı zaten anlatmaya başlasak bize 3-4 ders lazım. Yani Hatice validemize duyduğu vefayı defaatle ben size derslerde anlatmışımdır. Vefa, vefa, vefa. Onun dışında başka bir hal, başka bir ahlak ondan sudur etmemiştir. Onun için biz de diyoruz ki İslam ailesinin 3. temel vasfı vefadır. 4.'sü tahammül. Tahammül de olmazsa olmaz bir şeydir. Evet, Ömer mi söyleyecek tahammülü? Söyle bakalım Ömer.
1: Hocam her şeye rağmen o aileyi dik tutabilmek için, devrilmemek, yıkılmamak için tahammül etmeyi öğrenmek ve öğretmek diyebilirim.
0: Yani tahammül gösterebileceğimiz ne var ortada? Mesela diyelim ki evlendiğimizde tahammül edebileceğimiz şeyler çok olur mu?
1: Mutlaka olur yani.
0: Mutlaka olmaz, çok olur. Açık açık konuş, çok olur. Yani 2 tane ayrı insan, aynı anneden değil, aynı babadan değil, 20-25 yıllık hayatlarını başka sosyal çevrelerde yaşamışlar, farklı telkinlerle büyümüşler, bir noktada hayatları birleşmiş, yastıkları birleşmiş, aynı evde bir hayat sürmeye başlamışlar. Kardeşler dahi birbirleriyle geçinemezken, birbirleriyle sıkıntıları olurken, eşlerin birbirleriyle bu manada sıkıntıları olmasından daha doğal bir şey olmaz. Bu çok doğal bir şey. Yani toz pembe çizmeye gerek yok tabloyu. Ama burada İslam ailesi isek eğer tahammül edeceğiz. Bunları düşüneceğiz. Ben kardeşimle bile sorun yaşayabilirim. Eşimle de yaşarım. Yaşamak insaniyetin doğal bir sonucudur. Ama ne yapacağım? Her sorun yaşadığımda işte hanım küstüm ben babamın evine gidiyorum. Bey eve gelmeyecek git babanın evine mi diyecek? Hayır. Ne yapacak? Tahammül edecek. Tahammül edecek. Karşılığını Allah'tan bekleyecek. Peki Allah korusun. Diyelim ki bir yanlış evlilik yaptık. Olabilir değil mi? Yanlış bir tercihte bulunduk. Hayatımın yanlışı derler ya, hayatımın yanlışını yaptık diyelim. Ne olacak? Tahammül göstereceğiz. Cennet dedik ya, cenneti oradan kazanacağız. Hani size anlatmışımdır, ashabtan bir tanesinin geçimsiz bir hanımı var. Öyle ki adamı perişan etmiş. Arkadaşları ikide bir diyor ki boşa kurtul. Niye bu kadının derdini çekiyorsun? Diyor ki ben boşayacağım da korkarım ki gider başkasının başına bela olur. Madem ben çektim şimdiye kadar derdini, hiç değilse ben derdini çekmeye devam edeyim de başkasının başına bela olmasın. Gel zaman git zaman bu hanım vefat eder. O sahabi efendimiz varır o hanımının kabrinin başına. Benden boşsun, benden boşsun, benden boşsun defa 3 kez söyler. Derler ki arkadaşları ya öldü zaten boş oldu niye bunu söylüyorsun? Böyle dedim ki cennette başıma bela olmasın. İşte bu nedir? Bir tahammüldür aslında. Bu bir tahammül. Yani ona sabrettiği zaman ne yapacak? Cenneti kazanacak. Şimdi geçen ders söyledim Tahrim suresindeki o son ayetleri örnek veriyordu Kur'an bize. Asiye'nin kocası Firavun'u. Siz tam aksini de düşünebilirsiniz. Yani Firavun gibi bir koca, Asiye gibi bir hanım olabilir. Ama tam aksi de olabilir. Yani Asiye gibi bir koca, Firavun gibi bir hanım olabilir. Hiç Firavun hanım olmaz mı hanımlar? Vardır etrafınızda. Firavun gibi bir hanım da olabilir. olursa ne olur, tavır asiyenin tavrıdır. Ne olursa olsun tavır tahammül tavrıdır. Aslında asiyenin tavrı tahammül tavrıdır. Bakın asiyenin kelime manası nedir? Asi olandır, baş kaldırandır. Ama asiye Firavun'a baş kaldırmamıştır. Bir hanım olarak Firavun'a hayatının sonuna kadar itaat etmiştir. Onun baş kaldırdığı şey Firavun'un zihniyetidir. O Firavun'un eş olarak firavunluluğuna değil, Firavun'un zihniyetine, yani Firavun'un işte günah anlamında, fücur anlamında, şirk anlamında söylediklerine baş kaldırmıştır. Küfre baş kaldırmıştır. Dolayısıyla günahta itaat yoktur. Bu temel bir kaydedir. Erkek olsun, kadın olsun, günahta itaat yoktur. Günahı bize kim söylüyorsa, anne ve babalarımız dahi söylese, itaat etme mükellefiyetimiz yok. Biz ana ve babalarımıza itaat etmekle emrolunmadık. Burada bir hata var. Onu bir kere düzeltelim. Ya ne? Ana ve babalarımıza ihsanla davranmakla emrolunduk. İhsanla davranmak başka bir şey, itaat etmek başka bir şey. Allah'a itaat edilir ama ana ve babaya ihsanla davranılır. Dolayısıyla eşlerin, yani koca hanım neyse, bunların da birbirlerine itaati ihsan çerçevesinde anlaşılmalıdır. İtaat edilecek ama nereye kadar? Allah'ın belirlediği sınıra kadar. O sınırı açarsa orada yoktur. Dolayısıyla firavunlarla bile biz muhatap olsak, İslam ailesi olmak istiyorsak, dördüncü temel vasfımız nedir? Tahammüldür. Beşincisi, fedakarlık. Fedakarlık olmazsa bu iş olmuyor. Kim orada gizlenen? Ekrem abi mi?
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah.
2: Hocam gizlendim yok elhamdülillah.
0: Elhamdülillah, eyvallah.
2: Fedakarlık insanın karşılık beklemeden kendinden verdiği her şeydir bence.
0: Evet, feda etmektir.
2: Evet, feda etmek. Bu kendine dahil.
0: Eyvallah. Yani eşler birbirlerine feda etmeliler. Neyi? Neyi istiyorlarsa.
2: Evet.
0: Değil mi?
2: Evet hocam.
0: Yani fedakarlık olmadan yürür mü bazı şeyler? Şimdi biz bazı şeyleri feda edeceğiz, bazı şeylerden de fedakarlık isteyeceğiz. Zaten İslam ailesi de budur. Bir şeyleri feda edeceksin, sen feda ettiğin zaman karşıdaki de feda etmeye başlayacak, o da feda edecek, samanlık seyran olacak. Fedakarlık olmayana kadar da samanlık seyran olmayacak. Samanlık samanlık olarak kalmaya devam edecek. Mesele budur. Altıncısı, saygı. Saygılı birine saygı geldi. Evet Necip'im, söyle bakalım.
1: Estağfurullah hocam. Saygı aslında biraz önce de abimizin belirttiği gibi sevgi anahtarından türeyen, sevginin ortaya çıkardığı en önemli şeylerden bir tanesi. Ve aslında sevgi, saygıya anahtar olarak evliliği uzun yıllar ayakta tutabilmek, karşılıklı olarak saygıyı ailenin diğer fertlerine de, çocuklara da öğreterek toplumsal saygıya dönüştürebilmekle kemale ermiş olur.
0: Eyvallah.
1: Onun için saygı aslında karşılıklı haklara riayeti temel alır.
0: Evet. Şimdi bu noktada dedikleriniz tamamen doğru. Ben de zaten onları söyleyecektim. Sadece bir husus var, oraya dikkat çekmek isterim. Mesela biz insanlık olarak bütün insanlıkla eşiz değil mi? Kardeşiz. Hepimiz Adem'in ve Havva'nın çocuklarıyız. Sonra içimizden, insanlık ailesi içinden iman edenler, müminler olarak bizim mümin kardeşlerimizdir değil mi? Biz biriyle evlendiğimizde, o bize eş olduğunda, biz ona eş olduğumuzda kardeşlik hukuku biter mi?
1: Devam eder hocam.
0: Ama biz bitiriyoruz. Eş olduğumuzda kardeşlik hukukumuzu ve mümin hukukumuzu, yani insanlık anlamındaki eş hukukumuzu ve mümin anlamındaki kardeşlik hukukumuzu sadece evlilik hukukuyla değiştiriyoruz. Bu iki hukuku dikkate almıyoruz. dışarıda başka bir insana saygısızlık ifadesi olabilecek davranışları çok rahat bir biçimde eşimize yapıyoruz. Sebebi ne? Saygıyı tam anlamıyla anlayamamaktır. Siz dışarıdan birisiyle telefonla konuşunca Efendimizin öğrettiği bir adap var bize, değil mi? O sözünü bitirmeden o sözünü bitirir miydi? Efendimiz hiçbir zaman musafaha yaparken karşı insan elini çekmeden elini çekmezdi. İnsanlık hukuku bu. Birinin yüzüne baktığı zaman konuşurken tam gözlerinin içine bakardı. İnsanlık hukuku, kardeşlik hukuku. Peki biz bunu eşlerimiz içerisinde halen devam ettiriyor muyuz? Mesela telefon açtı eşimiz, işimiz var. Tamam tamam kapat şak diye telefonu kapatıyor muyuz? Yoksa sıradan birisi aradığı andaki gösterilen edebi, işte o inceliği, nezaketin, nezaheti neyse artık onu gösterebiliyor muyuz? Ve bunu devam ettirebiliyor muyuz? Aslında saygı bu. Devam ettirebiliyorsak saygı devam ediyordur demektir. Eğer devam ettirmiyorsak işte bu vasıflardan bir tanesi nedir? Kayıptır. Onun yeniden bir kere daha korunması lazım, yapılması lazım. Mesela biz de Anadolu'dan gelen insanlarız. Öyle saygılıyız ki biz birbirimize eşlerimizin adını bile almaktan utanırız. Çok fazla söyleyemeyiz bunu. Ama biz bunu gelenekten alıp kendi hayatlarımıza taşıdığımız zaman bu meselenin nereden çıktığını çok fazla irdelemeden almışız. Eşlerimizin adını almamamız, bizim büyüklerimiz işte öğrendiğimiz kadarıyla geleneğin bize verdiği bu güzel gelenek sebebi şudur aslında. İsimlerin ifadesi bile bir saygısızlık olarak anlaşılır. Onun için hanımlar beyleriyle bey diye konuşur, efendi diye konuşur, ağa diye konuşur, neyse artık ne diyecekse onu der. Hanımlarla konuşunca da hanım diye konuşur, sultanım diye konuşur, ne diyecekse onu der. İsmini söylemez. İsmini söylemek ismini aldığı anda dahi saygısızlık ifadesi olarak anlaşıldığı zaman öyle anlaşılır. Şimdi çocuklarınız sizi görüyorlar, siz hanımınızla konuşunca sultanım diye konuşuyorsunuz. O çocuk annesine saygısızlık yapabilir mi? Sen bağırdığın zaman hey şu bu diye bağırırsan çocuk da öyle bağırır. Hanım aynı şekilde beyiyle konuştuğunda çocuk ne görse babaya saygı öyle kazanılır. Böyle kazanılır. Ve bunun devamiyeti aslında evliliğin selameti açısından olmazsa olmaz bir şeydir. Saygı olduğu sürece evlilik inşallah yara almadan devam edecektir. Bu da altıncısı. Biraz hızlanalım mı? Daha çok var. Bu 5 maddede 10 maddede bitmeyecek. Ben size tam 15 madde söyleyeceğim. Onun için biraz hızlanarak geçelim. Evet Şayasım, 7. maddemiz emek. Emek olmazsa olmuyor. Ne demek emek?
3: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
3: Hocam ta Bursa'dan geldik, bir ilk kelam edelim.
0: Hoş geldiniz, buyurun.
3: Hoş bulduk. Hocam emek aslında her şeydir.
0: Evet.
3: Yani çok fazla söyleyecek bir şey yok. Emek her şeydir.
0: Ben evlilik emek ister mi?
3: Evet, tabii ki hocam. Sevgi emek ister, evlilik emek ister, saygı emek ister. Yani bu bütün maddeler içerir bu.
0: Eyvallah.
3: Ben dersi kendimden bir şey anlatmak istiyorum hocam. 23 yaşında evliliğe karar verdiğimde fiziksel olarak kemale ermiştim ama yaşım henüz 33 olmadı hocam, onu da söyleyeyim. Yani akıl kemale ermedi.
0: O da olacak inşallah.
3: İnşallah. Ben evlenmeye karar verdiğimde ben öyle birini alayım ki ahirette de beraber olalım diye düşünerek evlendim. Hamdolsun öyle bir eşe sahibim.
0: Elhamdülillah.
3: Allah razı olsun kendisinden. Bazen sürekli o beni uyarır. Ona da bir jest olsun buradan.
0: Eyvallah.
3: Benim hatalarımı hata yaptığımda.
0: Şimdi Orhan Gazi'ye yatırım yapıyorsun. Yap bakalım.
3: Eyvallah. Bıçak kemiğe dayandığında bu uyarıların, ya işte bana ne, hesabını sen vereceksin. İşte ya diyorum, eğer beni göten çıkarmışsan ahirette, burada beraber olmamızın ne anlamı var? Ahirete intikal etmeyecek evliliğin hiçbir anlamı yok.
0: Kesinlikle.
3: Yani dünyada cehennemi yaşarsın.
0: Aynen öyle. Zaten o varsa eğer cennet oluyor. Hem bu tarafta hem öte tarafta.
3: Eyvallah.
0: Eyvallah. Şimdi emek meselesi mühim bir meseledir. Mesela insan ticari bir müessese kuruyor. Gözetmek için, korumak için de bir emek veriyor. Evlilik de böyle bir şeydir. Emek vermezsen, onun için üzerinde titremezsen, onun için işte bir hassasiyet göstermezsen, kaybetme riskin her zaman var. Onun için işte biraz önce aslında Mehmet abinin sorusuna da cevap olacak, çocuklarla alakalı olan sorusuna. Evlilik özel yetenek isteyen bir iş değil. Evlilik özel çaba isteyen bir iştir. Bu önemli bir ilke. Evlilik özel yetenek isteyen bir iş değil. Özel çaba isteyen bir şey. Ne kadar çabalarsak, ne kadar emek verirsek o kadar mahsul alırız. Ne kadar bu konuda önem verirsek, ne kadar önemsersek o kadar istifade ederiz. Onun için emek böyle bir şeydir. Evet, Hüseyin'imize ver bakalım. Sekizinci maddemiz uyum.
4: Hocam uyumun en başta her şey olduğu gibi Allah rızası için olması lazım. Yani evlilikte de işte normal yaşantımızda da. Aslında bizim yaptığımız her şeyle ilk öne koyacağımız şey Allah rızası olmalı ki o yaptığımız şeyde de güzel bir şey ortaya çıksın. Efendim sağlıklı bir toplum ortaya çıksın. Yani uyumsuz bir evlilikten efendim bir şekilde gitse dahi o sizin biraz önce dediğiniz gibi işte Hazreti Asiye gibi efendim bir şeyleri sineye çekse dahi ardından çok iyi bir sağlıklı bir toplum gelmeyecektir. O yüzden bir o uyumu sağlayıp işte Allah rızası için daha sonrasından çocuklarda da güzel bir yeni, kendisi kuramamış olsa dahi, uyumlu bir aile kuramamış olsa dahi kendi çocuklarından en azından öyle oynayarak kendi çocuklarının uyumlu aileler kurmasını sağlamak olmalıdır.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi uyumu şöyle de anlayabiliriz. Mesela diyelim ki bir ormana girdik biz. Ormanda muhtelif, affedersiniz, hayvanlar var. Kuşlar var. İşte gördüğümüz, görmediğimiz bin bir çeşit şey var. Ormanın o sessizliğinden bir ses gelir kulağımıza. İşte bir taraftan kuşların sesi, bir taraftan diğer hayvanların sesi, bir taraftan ağaçların sesi, bir taraftan bitkilerin sesi. O ses cümbüşü insana o kadar güzel bir ferahlık verir ki, eğer siz orada onları dinlerseniz, dinliyorsanız saatlerce dinlemek istersiniz. Ama her kafadan başka bir ses çıkıyor. Her kafadan başka bir ses çıkmalı zaten. Adam eğer kafa taşıyorsa başka bir sesi olur. Kadın başka bir şey söyler, erkek başka bir şey söyler. Ama işin neticesinde uyum varsa eğer orada bir sıkıntı yok. Ben erkeğim, söz benimdir, hep benim dediğim olacak. Bunu derseniz işte orada bir sıkıntı olur. Eğer aile isek hanım da reyini söyleyecek, çocuk da söyleyecek, bey de söyleyecek, başkaları da varsa, baba anneyle biz beraber yaşıyorsak onlar da söyleyecek. Sonra ortak bir ses ortaya çıkararak aynen bir orkestra gibi. Herkes kendi elindeki çalgı aletini çalacak ama ortaya daha sonra güzel bir sanat eseri çıkacak. Uyum bu. Onun için bu da evlilikte olmazsa olmaz bir şeydir. Buna yakın bir maddeyi de müdürüme soracağım. O kendisine gelmeyeceğini zannediyor ama sen gönder mikrofonu ona.
5: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
9: Radyo Hedef FM 91.8.
11: Fani dünyamıza şeref verdin. Onu anlamlandırdın. Doğrusu sana doyamadık efendim. Seni sevdik ve her zaman özlemini büyüttük yüreğimizde. Seni sevmeyi ve özlemeyi de ibadet bildik. Seni hiçbir zaman unutmayacağız. Efendim, taptaze bir haberdir gelişin. İyi ki geldin. Hoş geldin. Seni rahmet ve minnetle anıyoruz.
0: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

0: Dokuzuncu maddemiz uzlaşmadır. Uyuma yakın ama uzlaşma.
1: Söyle söyle.
0: Uzlaşma nedir? Anlaşmadır. Yani ortak bir noktada buluşmaktır. Bu işte uyumun bir neticesidir. Ama uzlaşabilmemiz için de bir kere bazı şeyleri feda etmemiz lazım. Şimdi beyin bazı hassasiyetleri var, hanımın bazı hassasiyetleri var. Ben böyleyim, ister kabul et, ister etme derse uzlaşma olur mu? Ben böyleyim diyemezsin. Orada bir şeyleri gözden çıkarmak zorundasın. Bir şeylerden vazgeçmek zorundasın. Bir şeyleri sen feda edip karşı taraftan da fedakarlık beklemek zorundasın. İşte uzlaşma ortak bir noktada bir araya gelebilmektir. Ve bu olmazsa olmaz vasıflardan bir tanesidir. Yine yırttın hiçbir şey söylemeden. Onuncusu ver Mustafa'ya. Sahiplenme. Ne demek sahiplenme? Benim diyebilmek. Değil mi? O da olmazsa olur mu? Olmaz. Burada erkekler sahiplenir de hanımlarda biraz sıkıntı var. Yani direkt size söylemiyorum ama en azından sizler şimdi söylediklerimi daha iyi anlayacaksınız. Hanımların şöyle bir problemi var. 10 senedir evli, halen baba evini düşünür. Olur mu böyle şey? Bu olmadı işte. Bakın sahiplenme noktasında bir sıkıntı oldu. Baba evi baba evde kaldı. Allah onlara hayırlar versin. Bizim için artık onlar kayınvalidedir, kayınbabadır. Yani bir yönüyle anadır, bir yönüyle babadır. Bir ihtiyaçları olur, biz yanlarında olmak zorundayız. Bir şey sıkıntıları olur, çözmek zorundayız. Ama bir hanım, iki de bir baba evi, baba evi demek diye bir şeyi olmamalıdır. Çünkü artık o kendi evinin hanımıdır. Artık o kendi evine sahip çıkacak, sahiplenecek. Yani kendi evini 10 kez düşünecek, babasının evini bir kez düşünecek. Şimdi babalarınız beni dinliyorsa, kızarlarsa kızsınlar, hiç umurumda değil. Ama bu bir hakikat. Bütün sıkıntılar, yani aileler arasındaki sıkıntıların böyle şeyini yapalım, işte analizini yapalım. Büyük bir bölümü de bundan dolayı çıkıyor. Sen benim babamı sevmedin. Sen benim anneme şöyle dedin. Annem geldi yüzünü eşkittin. Ya bir insan herkesi sevmek zorunda değil ki. Sevmeyebilir. Adam kayınbabasını sevmez. Ya ben çok seviyorum onu bir kere söyleyeyim. Baltayı da vurmayayım da. Ama sevmeyebilir yani. Sevmeme şeyi var, hakkı var. Yani sevgi insanın elinde olan bir şey değil. Bu meseleyi evde huzursuzluk meselesi yapmamak lazım. Benim hanım diyor ki kardeşim evleniyor. E tamam, Allah mübarek etsin. Ne yapalım? İşi gücü bırakacaksın. 10 gün benim kardeşimin evliliğiyle uğraşacaksın. Yok ya. Öyle şey mi olur? Ben kendi kardeşimin evliliğine 10 gün ayırmıyorum. Peki senin kardeşinin evliliğine 10 gün ayırırsam benim kardeşime haksızlık olmaz mı? Şimdi bu noktada artık biz aileysek eğer, senin için gözetilecek yer kocanın evidir. Sen bunu gözettiğin zaman koca da gerekeni yapacaktır, yapmak zorundadır. O da nerede ne kadar gerekiyorsa onu yapacaktır. Onun için sahiplenme noktasında eğer biz taşları yerine oturtturursak aileler arasındaki huzursuzluğun büyük bir bölümünü çözmüş oluruz Allah'ın izniyle. Onun için sahiplenme çok önemli bir şeydir. 11. Hüsnü zan. Hanımlar konuşmak ister mi? Ben zorlamamak için söylemiyorum. Sakın söz vermediğim anlaşılmasın. Eğer gönüllü varsa el kaldırsın, gönüllü yoksa beylere vereceğim sözü. Hüsnü zan. Yok. Ver Mehmet'ime.
2: Evet. Aslında siz öyle söyleyince hocam şey, Hucurat suresi geldi aklıma benim.
0: Evet. Bu Cenab-ı... Benim aklıma da o geldiği için Hüsnü zan dedim zaten. Yani oradan kaynaklanıyor bu.
2: Yani Cenab-ı Hakk'ın Adab-ı Muaşeret suresi de diyebileceğimiz o Hucurat suresinde müminlerin, tabi bu müminlerin konumuz aile olduğu için aile üzerinden işaret ederek söyleyelim. Birbirlerine daima hüsnü zan beslemeleri, birbirlerinin hakkında ön yargısız, art niyetsiz, kesinlikle yapmış olduğu her eylem ve her davranışta iyiye yorarak, iyiye hamlederek, böyle bir bakış açısıyla bakması manasına geliyor. Öbür türlü de yani zaten bildiğiniz gibi ölü kardeşin etini çiğnemek gibi devam eden şeye kadar geliyor.
0: Gıybetin yani. Evet.
2: Yani hüsnü zan karşıdakine doğru bakmak.
0: Evet. Aslında zan başlı başına kötü bir şey değil. Bakın İslam'ın bilgi sisteminde zan bir bilgi çeşididir. Yani insan zan ederek bazı şeyleri elde edebilir. Onun için ne yaptılar İslam alimlerimiz? İşte Kur'an'daki ve sünnetteki bu ifadeleri alt alta koyarak zanlı ikiye ayırdılar. Suizan, hüsnü zan. Suizan, kötü düşünmek, kötü zannetmek. Hüsnü zan, iyi düşünmek, iyi zannetmek. Aileler arasındaki ilişkide, işte eşler arasındaki ilişkilerde de hüsnü zan esas olmalı. Yani bir bey hanımı için, hanımı beyi için asla suizanda bulunmamalı. Hele hele niyet okuma gibi bir işe girmemeli. Mesela bey bir şey yapar, hanım nedir? Aslında sen şöyle yapmak istedin. Öyle değil aslında. Ama ille de öyle görmek istiyor. Sen aslında şunu demek istedin. Sen şu lafınla bana şunu demek istedin derler. Ya da beyler der aynı şeyi. İşte bu suizandır. Bu olduğu anda yara almaya başlayacak. Ne olursa olsun, ortada mesela bazı adımlar da olsa, bize düşen ne yapmaktır? Hüsnü zan beslemektir. Yok yok, öyle demek istememiştir. Benim beyim öyle demek istemez. O aslında böyle demek istedi. Ya da beyler diyecek ki, yo yo, hanım böyle dedi ama aslında niyeti o değildi. Bunu dediğimiz zaman iş bitti zaten. İyi gören iyi düşünür. İyi düşünen de hayatından lezzet alır. Ama sen kötü görsen, kötü düşünsen, iyiyse de kötü olacaktır. Evet, tam yerine geldi Faruk abi. Gadap, sinirlilik. Evlilikte sinirlilik olur mu?
3: Hocam, aslında sinirlilik olmaz ama dediğiniz gibi tam yerine geldi. Mevlana'dan bir şey söyleyeyim.
0: Aslında ben o bir şey söyleyeyim, ondan sonra söyle. Sinirlilik olur.
3: Mevlana diyor ki hocam, bana benden olur her ne olursa, başım rahat eder, dilim durursa. Şimdi ben anlattıklarınızı not almadım. Beynime, kalbime yazmaya çalıştım. Aile bir kültür meselesi hocam. Yani burada bir ders almakla veya bir kitap okumakla bir aile kurulmuyor.
0: Kesinlikle.
3: Aileyi bir kültür olarak almamız lazım. Ben kendi şahsımdan bir örnek vereyim. Babamın yaptığı birçok şeye karşıydım, şimdi aynısını yapıyorum. Çünkü ben bu kültürün içerisinde büyümüşüm. Belki batıdan gelen arkadaşlar var, biz aynı kültürden geliyoruz, doğudan geliyoruz. Bizim kültürümüzde sevgi yok.
0: Doğru.
3: Sevgi arkadaşlar...
0: Sırlarımızı ifşa etme şimdi.
3: Sevgi yok ve sevginin ne olduğunu bilmiyoruz. Evet. Sevgi bir bedende ruhtur. Yani ruhsuz bir beden düşünün. İster saygılı olsun, ister tahammüllü olsun, şefkatli olsun, saygılı olsun, sinirli olsun. Sevgi olmadıktan sonra hiçbir şey olmuyor.
0: Aynen öyle. Temelde o var zaten.
3: Temelde o var. Zaten insan severse sinirlenmez de.
0: Yo, severse de sinirlenir. Sinirlilik bir haktır. Yani biraz belki garipseyeceksiniz ama hepimizin yaptığı bir şeyi söylüyorum ben. Yani sinirlilik hakkı bir insan hakkıdır. Yani bazen evde bardaklar havada uçuşabilir.
3: Şimdi hocam, biz sinirlenmeyi kelime manası olarak kızgınlık ifadesi noktasında değil de tahammülsüzlük noktasında.
0: Hayır, şimdi en güzel aileyi düşünün Faruk abi. En güzel aile. Kavgasız olur mu?
3: Tuzsuz yemeğe benzer hocam.
0: Aynen öyle. Kavganın olabilmesi için de şöyle öfkenin biraz kabarması lazım. Yani insan gülerek kavga eder mi? Nasıl, ne zaman kavga eder? Artık kan beynine fırlamıştır. Çok çok sinirlenmiştir. Gözlerden ateş çıkıyordur. O zaman kavga olur. Eğer

0: Böyleyse o zaman bizim sinirlenme hakkımız var. Sinirlilik bir insan hakkıdır. Ben ne dedim en başta? Toz pembe bir şey çizmeyeceğim. Yani demeyeceğim ki işte hayallerde, kitaplarda, filmlerde bir evlilik anlatmayacağım size. Aslında bir realiteyi konuşuyoruz. İnsansak eğer sinirleniriz. Eşlerin de sinirlenme hakkı var. Yüz asma hakkı var. Yani bir gün evde somurtma hakkınız var. Eşler diyemez ki ya niye somurtuyorsun? Somurtmak istiyorum.
1: 2 gün sonra.
0: Efendim?
1: 2 gün sonra.
0: İkinci gün de olabilir ama bunu bir ömüre yayarsanız sıkıntılı. Yani bu bir hayat tarzı olursa eğer sıkıntılı. Bir ayda birkaç gün olsun. Olabilir yani iş uğraşıyorsunuz, ticaretle uğraşıyorsunuz, mesela başka işlerle uğraşıyorsunuz, binlerce insanla muhatap oluyorsunuz. Akşama kadar ananızdan emdiğiniz süt burnunuzdan geliyor. Akşam gidiyorsunuz eve, işte yanaklarınızda tebessüm gülerek gidiyorsunuz. Ya bunu yapabiliyorsanız siz büyük adamsınız. Ama her zaman bunu yapmak mümkün değildir. Onun için böyle bir hakkımızın olduğunu, insan olarak böyle bir hakkımızın olduğunu bilmemiz lazım. Bizim saldırı hakkımız var. Kadının da var, erkeğin de var. Şimdi birkaç tane örnek vereceğim. Bu madde biraz sıkıntılı bir madde, daha iyi anlaşılsın. Hazreti Ömer mesela bir gün kavga ediyor hanımlarıyla. Artık o kadar zoruna gidiyor ki ben gideceğim bunları Efendimiz'e şikayet edeceğim. Nedir bunlardan çektiğim diyor. Varıyor Peygamber Aleyhisselam'ın evinin önüne, bir bakıyor ki evden o öyle bir sesler geliyor ki Ayşe validemiz bir taraftan bağırıyor, Hafsa validemiz bir taraftan bağırıyor. Ya diyor, Peygamberin evi benden daha felaket. Ben ne diyebilirim ki? Sonra Efendimiz anlatıyor. Ben diyor bu iş için geldim. Böyle gördüm evi. Ömer diyor ev halidir. Ev halidir. Ev hali ise mümkündür. Yani böyle bir şeyimiz olmalı. Mesela biz şunu diyebilirsiniz hanımlar. Bu adam beni deli etti. Diyebilirsiniz. Bu adam beni deli etti demeniz lazım bazen. Aynı şekilde hanımlar da beyler de demeli. Ya bu kadın beni deli etti. Demeniz lazım. Deli olmadan, fırtına olmadan sükunet olmaz. Her kavganın sonu güzeldir. Hatırlayın, göreceksiniz. Her kavga. Kavga olmuşsa ertesi gün çok güzel bir gün vardır evde. Çünkü fırtınalar bir dirilmiştir. Bir de işin daha güzel bir tarafı var. Ya bu adam evde kavga etmese dışarıda kavga edecek. Allah korusun, dışarıda kavga etse başına bir iş gelecek. Ya gelsin evde kavga etsin. Tuzluklar uçuşsun, bardaklar kırılsın, bir şey olmaz. Ama hiç değilse dışarıda bunu yapmasın. Bu nedir? Libas dedik ya, işte bakın oldu. Dolayısıyla bu tarz şeyler olduğu zaman hayatın sonu olarak anlamayın. Hayatın sonu değil. Evse eğer böyle bir şey de olur evde. Her zaman için böyle bir şey istememe, yapmama için bizim bir çabamız olsun ama olduğu zaman da dünyanın sonu değil, kavgasız ev mi olur? Bakın mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından bir şey söyleyeyim size. Ayşe validemiz bir ilim talibesidir, alimedir yani. Onun işi ilimdir. Onun içinde ne yemek yapmayı bilir, ne ev işlerini sever. Hayatı boyunca yemek yapmamıştır. Safiye validemiz ise yemekte çok mahirdir. Ve Efendimiz Safiye validemizin evine vardığında o yemek pişirdiği gün adeta çok sevinçlidir, çok mesrur bir haldedir. Şimdi bir gün Ayşe validemizin evinde Efendimiz, Safiye validemiz de çok güzel bir yemek yapmış, koymuş tepsiye, Efendimiz'e doğru getiriyor. Ayşe validemiz o tabloyu görünce, şimdi Efendimiz kendine yemek getiriyor, getiren Safiye ne oluyor? Biraz keyifleniyor, seviniyor. Öyle bir kıskanıyor ki Ayşe validemiz gidiyor Safiye validemizin elinden tepsiyi aldığı gibi peygamberimizin huzurunda yere vuruyor. Tabak paramparça, yemek darmadağın oluyor. Peygamberin evi ve Hazreti Ayşe'den bahsediyoruz, sıradan birinden değil. Ne bizler Efendimiziz, haşa onun ayağının tozu bile değiliz. Ne hanımlar, Ayşe'dir, onun ayağının tozu bile değil. Ama Hazreti Ayşe'de de böyle bir tavır var. Ondan sonrasını anlatıyor Hazreti Ayşe bize. Diyor, ben bir baktım ki Efendimiz'e sadece tebessüm ediyor. O gün saldırı hakkı Ayşe'nindir. O saldıracak, Efendimiz tebessüm edecek. Öyle utandım ki o anda pişman oldum. Ya Resulallah dedim, ne yapayım, bu suçumu nasıl telafi edeyim? Suçun telafisi tabağa tabak, yemeğe yemektir. Tabak kolay da diyor, yemeği nasıl yapacağız? Safiye sana yardım etsin diyor. Bakın aralarındaki muhabbeti de öyle oluşturuyor. Safiye sana yardım etsin diyor. Varıyorlar, bir daha yemek pişirip Efendimiz'e getiriyorlar. Peygamberin evi. Dolayısıyla İslam ailesi bile olsa saldırı hakkımız var. Ve bu hakkı normal, makul bir seviyede tutarak, olduğu zaman çok böyle dünyanın sonu olarak algılamadan ama sürekli bir hale getirmeden, bunun da evliliğin bir parçası olduğunu unutmadan yürümek zorundayız. Evet, gelelim 13.'süne.
1: Hocam, gelmeden önce...
0: Buyurun.
1: Diğer çoğu maddede hocam ben şüpheye düşecektim. Yani tahammülsüzlük, uyumsuzluk. Yani bunlardan biri mutlaka birisinde olmayacaktı, eşlerden birisinde olmayacaktı. Haliyle de sinirlenmek mümkün, insani bir tavır hocam.
0: Aynen öyledir.
1: Ama bu madde kurtardı hocam işte. Yoksa
0: şimdi bu maddeye sığınarak sinirlenip başımıza iş açmayın. Yok. Yani bunun ölçüsü, makul seviyesi korunmalı. Mesele o.
1: Şu anlamda hocam. Şimdi üst düzen derken, uyum, uzlaşma derken, bunun mutlaka sınırı olmalı değil mi hocam?
0: Tabii ki.
1: Yani her
0: hepsinin
1: her konuda
0: sınırsız, hudutsuz hiçbir şey yok.
1: Her konuda eşler birbirini üst düzen besleyemez diye düşünüyorum.
0: Evet, her şeyin bir sınırı var. Biz o sınırları da işte Allah ve Resulüne çizdirerek, ki biz ona ne diyoruz? Hududullah diyoruz. Evet. O hududullah içerisinde yaşamak zorundayız. Sınırları net bir biçimde belirledikten sonra korkmaya gerek yok. Hüsnü zanın sınırı aşan tarafı zillettir. İnsan zillete mahkum olur mu? Değil mi? Sinirliliğin sınırı aşan tarafı zulümdür. İnsan zulme rıza gösterir mi? Her maddenin bir sınırı var. O sınırı koruduktan sonra sıkıntı yok. O sınır içerisinde, o daire içerisinde biz koruyabiliriz. Ama onun dışındaki şeylerde, sınır ihlallerinde aslında bir sıkıntı olduğunu unutmamamız lazım. Mesele bu. Evet, 13 zaten söz size geldi. Emel. Evlilikte emel. Emel nedir? Ümittir, değil mi?
1: Evet.
0: Hedeftir, idealdir mesela. Bu çok önemli bir şey.
1: Yani hedef mi çizmeli hocam aile?
0: Hedefte birlik olmalı. Şimdi beyin hedefi başka, hanımın hedefi başka. Bey bu tarafa çekiyor, hanım bu tarafa çekiyor. Uzlaşma olur mu? Hayatta olmaz. Daha da somut bir örnek vereyim mi? Şimdi bey diyor ki benim oğlum alim olsun. Oğlum alim olsun diyor, böyle bir hedef var. Hanım diyor ki yok, alim olmasın, mühendis olsun. Ve bunu çocukların yanında konuşuyorlar. Alın size çocuklarda bir şahsiyet kaybı. Çocuk beyi mi dinlesin, hanımı mı dinlesin? Beyin bir hedefi var, bir emeli var. Bir şeyi kendine bir çizmiş. Paylaşmış hanımıyla. Zaten paylaşmamışsa mesul değil. Ama paylaşmış hanımıyla. Hanımıyla paylaşmışsa eğer, hanım o hedefte bir birliktelik oluşturmak zorundadır. Bir şekilde o birlikteliğin olması lazım. Eğer bu manada bir birliktelik oluşmamışsa, kesinlikle ve kesinlikle ortaya sağlıklı ve selim bir mahsul, bir istifade çıkmayacaktır. Onun için biz ne yaparsak yapalım, evlerimizde bu emel birlikteliğini, ümitte, hedefte, idealde birlikteliği sağlamak zorundayız. Bunu sağlarsak eğer, İşte o zaman aynı yolda yürüyen bir bedenin iki ayağı olur. Biri sağ ayak olur, biri sol ayak olur. Ya aynı olmazsa, aynı bedenin iki ayağını düşünün, biri sağa yürümeye çalışıyor, biri sola yürümeye çalışıyor. Ne olur? İkisi de yürüyemez. İkisi de yerinde sayar. Çünkü taşıdığımız beden aynı, aile o. Aile aynı beden. Aynı yere yürüdüğünüz zaman o adımlarınız işe yarar. Aynı yere yürümediğiniz zaman atın durun adımlarınızı. Yerinde saymak derler ya, işte yerinde saymak odur. Onun için emel çok mühim bir şeydir. Evet, emeli sağlayacak şeyi söyleyeceğim şimdi. Onu da Mehmet abiden duyacağız. Havuz. Emeli sağlayacak havuz.
2: Bizim bildiğimiz havuzun içine göre yüzülürüz.
0: O bildiğimiz havuzdan başka bir havuz. Şu anda bu yaptığımız havuz işte. Şu bir havuz. Nedir? Aynı emeli elde edebilmek için aynı kaynaktan beslenmek. Aynı potada pişmek. Niye Efendimiz Darul Erkam'a sadece erkekleri almadı? Risaletin davasına hizmetkar yetiştirecek. Çok önemli bir iş. Bu erkeklerin yapacağı bir iş. Ama ilk 45 talebeden 13 tanesi hanım. Niye? Hanım o potaya gelmezse eğer, o havuza gelmezse eğer, bakın 3 ifade kullanacağım. Duygu, düşünce, eylem birlikteliği sağlanmaz. Duygu, düşünce, eylem birlikteliği sağlanmaz. Siz İslami camianın içerisindesiniz elhamdülillah, hepimiz aynı ailedeniz. Sizin beslendiğiniz kaynak başka olsa, yenge hanımın beslendiği kaynak başka olsa, İslam ama kaynaklar farklı. Kaynak çatışmasından dolayı bile duygu, düşünce, eylem birlikteliği sağlanmaz. Çünkü onun öğrendiği şeylerde hassasiyetleri başka noktalarda gelişecek. Sizin öğrendiğiniz şeylerde hassasiyetiniz başka noktalarda gerçekleşecek. O halde ne olmalı? Eşler aynı potada pişmeli. Aynı potada pişmeden bu iş asla selim bir noktaya gelmez. Bakın bu çok önemli ve bunun yüzünden onlarca telefon alıyoruz biz, onlarca mail alıyoruz biz. İkisi de İslami camiadan yazıyor, bey işte hocam şöyle şöyle bir sıkıntım var. Hanımı dinliyorsunuz, başka bir sıkıntılar var. Temeline iniyorsunuz, hanım başka bir deryada, erkek başka bir deryada. Böyle olursa eğer, kaynak birlikteliği olmazsa, duygular bir olmazsa, düşünceler bir olmazsa, eylem, fiiliyat bir olur mu? Onun için böyle bir şeydir havuz. Böyle bir şey varsa bir şekilde havuzları birleştirmek lazım. Ya siz gidin onun havuzuna, ya onu getirin kendi havuzunuza. Başka yolu yok. İkna edeceksiniz bir şekilde, onu kendi havuzunuza çekeceksiniz. Evet, var. Yani bunu çok çok biz, inanın ki şimdi somut örnekler versem hayret edersiniz ama işte bu dersi başkaları da dinleyecek, onun için söyleyemeyeceğim. Bey başka bir cemaatten yetişmiş, hanım başka bir cemaatten. Hassasiyetler farklı olduğu için o çekiyor bir tarafa, o çekiyor bir tarafa. Birkaç gün önce bir telefon aldım ben. Hadi söyleyeceğim onu. Hatta yanımda birkaç arkadaş da vardı. Evlenecekler. Düğün tarihi belli olmuş. Damadımızın şeyhi demiş ki, ben bir rüya gördüm. Muharrem ayında yapılan düğünlerde hayır yoktur. Buyur buradan yak. Kızın annesi beni arayan, hocam diyor ne yapalım? Ne yapacaksın? Sen bir kere bunu yapmışsın. O zaman vazgeç. Muharrem'de yapma, Safer'de yap. Ne yapacaksın? Ya da madem şu anda bile işin bidayetinde dahi şeyhin rüyasıyla amel eden bir adam var, bitir gitsin. Yarın şeyh görecek bir rüyayı, al başına bir dert. Eğer onunla amel edeceksek, Yani bunun altından çıkmak mümkün değil ama bu bir gerçek, bir hakikat.

0: Yani biz burada belki işin ehemmiyetini tam anlamıyla anlayamıyoruz ama böyle bir problem var şu anda.
1: Biri derede yüzüyor, biri ırmakta hocam.
0: Aynen. Aynen. Biri bir başka, biri derede yüzüyor, biri ben yüzmem diyor. Dereye bile gelmiyor. Yani o uçurumu kapatmak için havuzu birleştirmek lazım. Havuz birleşmeyene kadar bu iş olmaz. Bu bir kere bilinmesi gereken bir şey. Sonuncusu, 15'te bitireceğim. Sabır. İsmail abi artık sabır içinde bir şeyler söyleyeceksin yani. Evet.
2: Hocam her şeye sabırlı olmak lazım.
0: Eyvallah. Sabır neydi? Sabır başarının anahtarıydı. Bu bir Arap atasözü. Bazıları hadis derler de Es-sabru miftahul ferec. Sabır başarının anahtarıdır. Biz eğer başarmak istiyorsak sabredeceğiz. Ama sabır eli kolu bağlayıp zillete düşmek değil. Bunu bir kere anlayalım. Ya sabır nedir? Hakikat namına, hakikat adına direnmektir. Sabır bu aslında. Hak ve hakikat adına direnmektir. Ne kadar direnirsek o kadar sabır göstermiş oluruz. Odur. Yani sabretmeden siz onu sağlayabilir misiniz? Bir şeylere sabredeceksiniz. Bir şeyleri devam ettirmek için o sabrı hiçbir zaman elden düşürmeyeceğiniz, elden bırakmayacağınız bir hususiyet olduğunu unutmayacaksınız. Bir şey mi söyleyecektiniz Mehmet abi?
1: En büyük sabır da insana olan sabır.
0: Evet, insana. Bakın bir defa söylemiştim o cümleyi bir vesileyle, bir daha söyleyeyim. İnsan ancak Allah'ın tahammül göstereceği bir varlıktır. İnanın insana Allah'tan başka hiç kimse tahammül edemez. Eğer bize bırakılsa şu insanların yaptıklarını, hadi siz bunlara ceza verin dese Allah bize böyle bir yetki verse bir tane insan bırakmayız. Yani bir haksızlık yapanı taş keseriz anında. İnsanlar taştan bir şehir, bir dünya oluştururlar. Ama Allah kendisine yapılan haksızlığa dahi bir şey söylemiyor. Tahammül ediyor. İnsan böyle bir varlık. İnsan başka insanlara dahi böyleyse eğer eşiyle münasebetlerinde de sabredeceği, tahammül edeceği şeyler olacaktır. O halde ne yapacak? Sabredecek ki kazansın. Sabrettiği oranda da sevaplarını çoğaltacak inşallah. İşte bu 15 tane temel esas bize nasıl bir aile sorusunda cevap verecek. Evet, bugünkü dersimiz bitti. Gelelim fiili uygulamamıza.
3: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız Objektif

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbime rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur. Ya
1: hay. Radyo Hedef FM 91.8.
2: Bu mektup size efendim.
3: Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ithafımızdır. İnşallah senin doğum gününde yatarken bütün arkadaşlarımın rüyalarına girersin. Keşke güzel, nurlu yüzünü herkes görse. Keşke bu çağda yaşasaydınız. Ve sizinle birlikte yaşasaymışım. Size o kadar yardım ederdim ki. O ot savaşında ben de savaş yapsaydım.
4: Hedef Radyo ailesi olarak Mevlid-i Şerifinizi tebrik ederiz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
5: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

0: Geçen dersimizde bir karar almıştık değil mi? Neydi kararımız? Ya değil mi? Eşler birbirleriyle muhabbetlerini ziyadeleştirmek için en az bir saat göz göze muhabbet edeceklerdi. Tek tek sorayım mı yoksa şöyle söyleyeyim. Rahatsız olan var mı? Yapmayan var mı? Eşlerinden bunu yapmayan var mı? Bana sonra gizli de söyleyebilirsiniz. Bak yani eşlerinizin yanında çekinip de söylememezlik yaparsanız gizliden bir kağıda yazın bana gönderin, tamam mı? Deyin ki hocam yapmadı, deyin ben onlara bir ceza vereyim. Yaptırın bunu. Ve bu şimdi bir şey daha yapacağız. Bu bir aylık süreç içerisinde bu bizim fiili dersimizdi. Bir tane daha ders vereceğim şimdi size. Buyurun. İkna edin hanım, yenge hanım.
1: Olur mu?
0: İkna edin, sizden razı olsun. Yarım saatinizi onlara bırakıyorum ben. Yarım saatinizi bir saatine sayarsa kabul. Yarım saatinizi bir saate sayarsa. Ama kabul etmezse ben de kabul etmiyorum. Tamamen yetki onlarda. Onlar kabul ederse ben kabul edeceğim.
1: Hocam bu maddeler hakkında bir madde sorular istiyorum. Hangisi için?
2: Merhamet hocam.
0: Merhamet şefkatin içinde. Evet. O şefkatle alakalı bir şey. Zaten merhametle şefkati biz Türkçe'de aynı anlamlarda kullanırız. Aslında aralarında ufak bir nüans farkı var ama biz şefkat dediğimiz zaman içinde merhameti de barındırmış oluruz.
3: Ananın evlada şefkati de babanın evlada şefkati farklı diye konuştunuz ya bahsettiniz.
0: Evet.
3: Bu tamamen fıtrattan değil mi hocam?
0: Tabii ki. Fıtri bir şey bu. Şimdi baba anne kadar şefkatli olsa anarşi olur. O zaman baba mesela asla hukuku ikame edemez, biliyor musunuz?
3: Eyvallah.
0: Edemez. Ama baba hukuku yapması için, yani Allah'ın ona söylemiş olduğu mükellefiyetleri ortaya koymuş koyabilmesi için bu manada biraz şefkat noktasında makul bir seviyede durması lazım. Onun için de Allah fıtraten babaya bu manada şefkati biraz az vermiştir. Eğer aynı oranda olsaydı, bazen var, aynı oranda olsaydı ne olurdu biliyor musunuz? Evlatlar şefkat komasına girer. Böyle bir şey duydunuz mu? Şefkat komasına. Öyle anne ve babalar var ki evlatlarını Allah'tan sakınıyorlar. Allah'tan sakınıyor. Adam evladını bırakmış, düşmüş. Aman onun için dünya yıkıldı. Ya ne oldu? Allah görmüyor mu? Dursun, düşsün. Bu evlat kavga da etsin. Bu evlat düşsün de işi başına bir iş de gelsin. Getiren de götüren de Allah değil mi? Şimdi ana o manada şefkatini en üst düzeyde yapabilir ama baba makul bir seviyede kalmazsa, baba da aynen ana kadar şefkatli olsa o çocuk sağlıklı bir birey olamıyor. Şahsiyetini koruyamıyor. Her zaman ana ve babasına yaslanan bir çocuk oluyor. Bu yanlış bir şey. Ayakları üzerinde durabilmesi için anneden şefkati, babadan hukuku öğrenmesi lazım. Geleceğiz onlara. Şimdi o çocuk mülahaza

0: terbiyesi konusundaki münazaralarda bu işin dengelerini konuşacağız. Çok önemli bir şey. Dolayısıyla burada şefkat azlığı babaya verilmiş bir kötülük değil aslında. Fıtraten babaya yüklenmiş bir şeydir bu. Koddur yani. Evet. Evet. Buyurun. Tahammül onu gerektiriyor aslında. Tabi mesela uzlaşma dedik ya, empati kelimesi biraz batı bir kelime olduğu için ben özellikle onu seçmedim. Mesela uzlaşma meselesi, yoksa sempati de var mesela. Aslında sevgi ve şefkat sempatiyi de içerisinde barındırır. Empati ise uyum ile uzlaşmayı barındırır. Uzlaşma olabilmesi için eşler arasında ben onun yerinde olsaydım nasıl yapardım sorusunu sordurur insana. Tabii o düşünceyi sağlatır. Dolayısıyla biz uyum ve uzlaşma dediğimizde empatiyi, sevgi ve şefkat dediğimizde de sempatiyi de anlamak zorundayız. Onlar onları kapsar.
1: Hocam müsaade var mı bir soru?
0: Buyurun.
1: Siz şefkat şıkkını anlatırken aslında soracaktım, sonra vazgeçtim, sormadım. Mehmet abi şefkati açınca ben de cesaret alıp sorayım o zaman.
0: Buyurun.
1: Şimdi şefkat sevginin doğurduğu bir şeydir dediniz ve karşılıksız sevmektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cenab-ı Hakk'ın kullara olan şefkati annenin evladına olan şefkatinden daha fazladır.
0: Fazladır, evet.
1: Sözü ile birlikte Cenab-ı Hak Essamettir. Hiçbir şeye muhtaç değil. Biz Allah'tan, ya Allah'ın bize şefkat göstermesi karşılığında bizden bir şey beklemesi elbette ki manasına gelmez. Çünkü o Essamettir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. İhtiyaç sahibi değildir. Bunu nasıl anlamak lazım? Bir de bunun tersini nasıl düşünmek lazım? Yani Allah'ın bize şefkat göstermesi bize olan ihtiyacından değil nedir? Ve bunun tersi, biz Allah'a ibadet ederken karşılık mı bekleyerek ibadet edeceğiz? Ya da ilk soruyu daha
0: Yani
1: açabilirsek.
0: soruyu ben şöyle anladım. Eğer yanlış anladımsa düzeltin. Biz şefkati Rabbimizle münasebetimizde nasıl anlamalıyız? Bir de şefkat meselesinde Rabbimiz bizi karşılıksız sever de buna rağmen bizden bir beklentisi var mıdır? Kulun Rabbinden beklentisi ne olmalıdır? Allah'ın kuldan bu manada bir beklentisi var mıdır? Aslında iki tane Esmaül Hüsna şu anda benim de ifade edemediğim sizin sorunuzun cevabı olacak. Allah Es-Samet'tir, hiçbir şeye muhtaç değildir. Ama Allah El-Veduttur, sevendir, sevilmek isteyendir. Bakın, sevgi diğerinin o Samet kelimesinin içerisinde olan hiçbir şeye muhtaç değildir sözünden ayrı ele alınmalıdır. Peki kullar sevmese Allah bir şey kaybeder mi? Haşa, kaybetmez. Sevmemeleri onun sametliğine gölge düşürmez. O es-samettir. Ancak Allah'ın böyle bir beklentisi var. Sevmek sever, sevdiği için de sevilmek ister. Şimdi buradan gelin peygamberimize. Bütün peygamberlerin Kur'an'daki ortak ilkelerinden bir tanesi nedir? Biz size bu hizmetimizden dolayı bir ecir, bir mükafat istemiyoruz. Bizim ecrimiz ancak Allah'adır. Diyorlar mı? Diyorlar. Peki Efendimiz diyor mu? Sizden bir şey istemiyorum. Tek istediğim şey içinde yakınlık olan bir sevgidir. Diyor. Bakın, aynen El-Vedud ismine geldi. Peygamber aleyhissalatü vesselama o hakkı verdiren aslında Esmaül Hüsna'da geçen El-Vedud ismini doğru anlamasıdır. İnsanın sevgi beklemesi tabii bir şeydir. Allah da bu sevgiyi bekler ama Allah beklediği zaman, o sevgi verilmediği zaman, ortaya konmadığı zaman Allah'ın Allah'lığından hiçbir şey eksilmez.
1: O zaman mesela, Allah kullarını sevdiğinden dolayı şefkat gösteriyor.
0: Aynen öyle.
1: Eyvallah.
0: Şimdi Rahman ve Rahim isimlerinden bahsediyoruz.

0: değil mi? Şimdi bu kadar insanlığın haksızlığına, Allah'ın hukukuna riayetsizliğine riayetsizliğine rağmen Allah halen kullarına nimet gönderiyorsa bu onun merhametinden ve şefkatinden değil midir? Rahman ve Rahim olmak bu işte. Onun için Besmele'nin anahtarları bu iki isimdir. Ve bunu Allah aslında bütün esmasının özü olarak Besmele'ye taşımış, serlevha yapmıştır. Beni ille de birkaç isimle alacaksanız, anacaksanız, anlayacaksanız gazabımı çağrıştıran isimlerle değil, rahmetimi çağrıştıran isimlerle anın diyor aslında. Dolayısıyla böyle anlamak lazım. Evet, inşallah bu fiili derslerimizde şöyle bir şey gözeteceğiz. Mesela bir ay yaptık ya, hanımlarımıza birer saat ayırdık ya, bu ayda bundan vazgeçmeyeceğiz. Bu ayda devam edeceğiz. Ama bu ay artı bir şey daha yapacağız. Böyle böyle böyle işin neticesinde 8 tane güzel haslet kazanacağız inşallah. Ancak bugün bir tane ferdi, bir tane beraberce yapacağımız ödev söyleyeceğim. Yani herkes bir kendine ferdi yapacak, bir de beraberce yapacağız. Nedir ferdi yapacağımız şey? Hazreti Fatma'ya Efendimizin öğrettiği tesbihat. Hocam namazlardan sonra yapıyoruz zaten biz. Hayır hayır. O namazlardan sonra ayrı. Yapmıyorsanız da namazlardan sonra da yapın. O ayrı şey. Şimdi söylenen şey, akşam yatağa girdiğinizde gününüzün en son sözü olacak. Nedir? Yatağa girdiğinizde 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber diyeceksiniz. Olayı biliyorsunuz değil mi? Defaatle anlatmıştım size, onun için anlatmıyorum. Hazreti Fatma'ya Efendimizin öğrettiği bir şey. Hatta Hazreti Ali'nin ne dediğini de hatırlayın. Hayatım boyunca ben terk etmedim diyor. Savaş gecelerinde dahil. Sıffın gecesi de terk etmedin diye sorana evet Sıffın gecesinde de. Bundan sonra hepimiz beyler, erkekler, hanımlar hepimiz her gün bunu yapacağız. Hayatımızda kelimeler olacak. Çünkü kelimeler karın doyuracak. Kelimeler göz doyuracak. Kelimeler evimize rahmet olacak inşallah. Bu bir. İkincisi, o diğeriyle birleştirerek yapabilirsiniz bunu. Çocukları almadan haftada bir gün bir sayfa Kur'an-ı Kerim okuyacaksınız. Çocukları almadan almayın. Çocuklar yatsın, siz o yapın. O bir saat göz göze bakmakla bir saat Kur'an okumayı ya da bir sayfa Kur'an okumayı birleştirebilirsiniz. Hanıma okutun, siz de hanımı seyredin, ikisi bir arada olsun. Yani ikisine aynen farklı zamanlarda zaman ayıramazsanız öyle yapın. Hanımı okutturun, hanım okusun. Bir sayfa Kur'an'ı, bir sayfa da mealini, siz de şöyle onu seyredin. O Kur'an ayetleri de haftada hiç değilse bir gün. Ben biliyorum yapan kardeşlerimiz var aranızda. Ama bir gün yapanlar zaten yapıyorlar. Onlara bir şey dediğim yok. Yapmayanlar da bundan sonra yapacak. Ha, ben bu konunun takipçisi olacağım. Burada bırakmayacağım. Eğer öğrenirsem kardeşlerimizden bir tanesi bunlardan birini yapmıyor, ben biliyorum yapacağım. Okuyan okusun. Ben bu kadarını söylüyorum. Tefsir okuyan, hadis okuyan, ne okuyan okursa okudum. Ben en azını söylüyorum. Siz çoğaltabilirsiniz. Bir sayfa Kur'an-ı Kerim'in mealiyle artık size uygun olan bir gün. Ben isterim ki perşembe akşamları, yani cuma akşamları, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, ki o konuda Efendimizin de tavsiyesi var. Bir sayfa Kur'an'ın yüzünden okunması, mealiyle okunması en fazla 15 dakikadır. Hadi biraz da ilmi müzakere yapsanız yarım saatlik iş. Hepsi okunabilir de şimdi ben takip edebilmem için en azı söylemem lazım. Vaka suresi 7 sayfalık bir süre. İnşallah okuyanlar teşvik olsun diye okusunlar ama ben bir sayfa isterim. Bir sayfayı ben isterim, gerisini kim yaparsa o kendi hanesine yazacaktır. Evet, Cenab-ı Hak kabul etsin, hayırlara vesile kılsın, azımızı çok olarak kabul etsin inşallah. Ve Rabbim inşallah şu güzel meclisin hatırına evlerimizi birer İslam evi etsin, İslam ailesi etsin, bereket ihsan etsin, iman ihsan etsin, ihsan ihsan etsin inşallah. Evimizde meveddet, sevgi hakim olsun, İslam'ın ailesi olsun ki inşallah evlerimiz dünyadaki cennet olsun, bize de cenneti taşısın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent, estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davana enil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
6: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef, FM 91.8.
12: Kevser ırmağından şerbetler sunuldu Amine'ye. Bir bahar günü kainat kavuştu Muhammed Mustafa'ya.

0: Melekler saf tuttu önünde. Bütün alem coşkuyla hoş geldin dedi. Sevgililer sevgilisi, gül yüzlü Muhammed Mustafa.
1: Ey gönüllerin sahibi, ışığım, gecemin Medine'si. Sen geldin, nura döndü karanlığımız. Sen geldin, seninle bulducan, seninle ruhlar ukbada heran.

0: Kandilim.
1: Radyo Hedef ailesi olarak mübarek Mevlid Kandilinizi şimdiden tebrik eder, İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ederiz.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Hucurat suresinin son sayfasına geldik. 12. ayet-i kerimedeyiz. Cenab-ı Hak ya eyyühellezine amenü cenibu kesiren minazzanni buyuruyor. Yine ehli imana hitap ediyor. Yine bu Müslümanların şehirlerinde, Müslümanların mahallelerinde bu talimat mâkes bulur. Ancak onlar kabul ederler. Duygularımızı temizliyor. Hayata bakışımızı temizliyor. Bize önce ya eyyühellezine amenü la yeskar kavmun min kavmin buyurdu. Yani siz bir topluluk olarak bir takım aidiyetleriniz sizi aldatmasın, kendinizi üst görüp diğerlerini ötekileştirmeyin, onlarla alay etmeyin. O talimatından sonra artık bunları siz kendinizde, içinizde müebbet duygular haline getirin. Kalıcı duygular, sizin et tırnak gibi olsun. Ey iman edenler, icitenibu kesiran minazzanni. İşteni bu kesiran minazzanni, zannın çoğundan uzak durun. Yani aslında madem ki bu zannın bir kısmı günahtır diyecek biraz sonra, inne ba'da zanni ismun, bir kısmı günahsa o halde çoğundan uzak durun ki günah olan bir kısmından da korunmuş olursunuz, korunmuş olursunuz. İşteni bu kesiran minazzanni. Yani buradaki kesir kelimesi, izafi bir durum var burada. O kesirle neyi kastediyor? İnne ba'da zanni, o zannın bir kısmını kastetmiş oluyor. Kişi eğer bir iş yapacak, fabrika yapacak, inşaat yapacak, o bağlamda bir takım dünyevi meselelerde şöyle yaparsam böyle olur gibi zanlarda bulunmasında problem yok. Burada suizan, Müslümana yani camiden çıktı, İtimat ettiğim bir adam, güvendiğim bir adam sizin yeni ayakkabınızı alıp gidiyorsa arkasından hırsız diye gitme. İnne ba'da zanni ismun. İşte günah olan zan. O senin kardeşin, itimat ettiğim bir Müslüman. O an bir dalgınlığı vardı. Ya da onun diğer ayakkabısına senin ayakkabın çok benzediğinden dolayı almış olduğu hüsnü zannında bulunacaksın. Meseleye bu zaviyeden bakacaksın. Vela tecessesu. Tecessüste bulunmayın. Evlere girmeyin. İnsanların o mahrem dünyalarını sorgulamayın. Tecessüs yok. Yani eğer kapalıysa, bir mekandaysa, özelse girme. Komşunun evini sorgulama. Ama komşunun evinde problem varsa ona kayıtsız da kalma. Onu ıslah et. Onu mahkemeye taşıyarak değil, onu kurtararak o belanın içerisinden. Yani imanla, İslam'la bu surede anlatılan edep kaideleriyle yeniden inşa ederek terbiye et. وَلَا تَجَسَّسُ. Açıklarını, eksiklerini, kusurlarını bir casus gibi arama, tecessüs etme. وَلَا يَغْتَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Yani birbiriniz hakkında gıybet de yapmayın. وَلَا يَغْتَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. اَيُّحِبُّ اَحَدُكُمْ. Sizden biri sever mi? İstifham niçin? Takrir için. اَيُّحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ. Kardeşinin etini yemeyi sever mi? Ne olduğu halde? Meyten. Ölü. Hem kardeşiniz kaybettiniz, hem de ölü. Biri kalkıyor, böyle bir kardeşin etini yiyor. Fekerihtumu. İşte bunda bunu çirkin gördünüz. Bunu kerih gördünüz. Bir kardeş, o kardeşin etini yemek öldükten sonra ne kadar çirkinse, Müslüman, Müslüman gıybetini yapıyorsa işte o kadar çirkin. Allah Resulü Aleyhisselam'a soruyorlar. Gıybet nedir ya Resulallah? Zikruke ahake bima yekrahu. Kardeşini kerih gördüğün bir şeyle anmak. Peki o hakikat olursa ya Resulallah, hakikat olursa Zaten o gıybet

Eğer hakikat değilse o zaman kardeşine iftira etmiş olursun. Peki yani onun çirkinliğini göstererek artık bunlardan vazgeçin, duygularınıza müdahil olun. Vettakullah, muttaki olunuz. Yani ancak muttaki olursanız kendinizi koruyabilirsiniz, kendinize sahip olabilirsiniz. Vettakullah, innallâhe tevvâburrahîm. Muttaki olan bir toplum, bu hatalardan, yanlışlardan, tuğyanlardan uzaklaşan bir toplum, tevbe edenler, Allah Teala onların geçmişte yaptıkları hataları, eksikleri affeder. Tevvab olan bütün günahları, eğer kulda bir yöneliş hali varsa, kul hakkının dışındaki günahları tevbenin olduğu yerde kabul eden, tevvab olan bir Rabbiniz var. Rahim olan, merhamet eden bir Rabbiniz var. Rahmanu Dünya, Rahimul Ahire olan Allah Azze ve Celle var. Selman Farisi radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sefere çıkarken fukarayı ashabı zengin olan sahabenin yanına verirdi. Onlar bir anlamda hizmet ederler zengin olanlara, hem de nafakalarını o yolla temin etmiş olurlardı. İslam devletinin gücü yok, kuvveti yok. Bu şekilde bir karşılıklı yardımlaşma da temin edilirdi. Hem maslahat da olurdu bunda. Selman Farisi radıyallahu anh efendimizi Allah Resulü iki kişiye veriyor. Onlara yemek hazırlayacak. Uyuyor Selman Farisi, yemek hazırlayamıyor. Sonra gönderiyorlar Selman Farisi radıyallahu anh efendimizi. Git diyorlar, Allah Resulü aleyhisselamın görevlendirmiş olduğu sahabiden Usame'den al ve gel diyorlar. Usame'ye gidiyor almaya. Efendimiz'e önce gidiyor. Efendimiz aleyhisselam Selman Usame'ye gönderiyor. Usame'de yok diyor verecek bir şey. Geliyorlar Selman hakkında arkasından bu ifadeleri söylüyorlar, aşağılıyorlar, gıybet ediyorlar Selman Farisi ile alakalı. Sonra bu iki kişi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onlara, ya ağzınızda bir rivayete göre etin yani yeşil et var diyor, birinde kırmızı et var. Onlar, ya Resulallah biz et yemedik ki diyorlar. Ma tenavelna lahmen. Biz et yemedik ki diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Selman'a gıybet yaptınız ya buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu ahlak esasları bu toplumda ikame ettiyseniz, yerleştirdiyseniz bu durumda bütün insanlığa hitap edebilirsiniz. Önce iç sorunlarınızı halledeceksiniz. Ahlaki esasları ikame edeceksiniz. Sonra dünyaya açılacaksınız. Merkez ve sonra merkezden çevreye gideceksiniz. Bütün insanlığı Hazreti Adem'in çocukları olma hasebiyle değerlendireceksiniz. Diyeceksiniz ki onlara, ya eyyühennâs inne rabbekum vâhidun ve inne ebâkum vâhidun. Rabbiniz de bir, babanız da bir. Ya eyyühennâs, ey insanlar, inna halaknâkum min zekerin ve unsa. Biz sizi bir erkekten ve bir dişiden yarattık. Ve ceallâkum şuûben ve kabâile. Sizi şubeler, kabileler olarak var ettik. Peki neden böyle? Biri diğerine iftihar etsin diye. Birinin dili, birinin malı, birinin soyu vesairesi diğerine onunla üstünlük sağlasın diye mi bunlar? Hayır. Litaarufu. Aranızda bir muarefe olsun. Nasıl dağlara alem diyorlardı insanlar. Eğer dağlar olmasa, dünya dümdüz olsaydı, şu kadar büyüklükteki bir dünyada insanlar yollarını ve yönlerini tayin edemezlerdi. Ne tarafa gideceklerdi? Ama onlar dağları alem olarak kullanıyorlardı. Peki bütün insanlar tek olsalardı, o zaman bu yapıyı idare edemezlerdi. Sınıflar var, okullar var, bloklar var. Bir şehri tek bir okulda idare etmiyorlar. Okullar var, liseler var, ilkokullar var. Sonra bunların da kendi içinde sınıf sınıf yapılanmaları var. Peki niçin bunlar? Litaarufu. Birbirini tanımaları için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem darı yıkıyor, Kabe-i Muazzama'nın etrafında tavaf ediyor. O anda

0: Ne söylüyorlardı? Elhamdülillahillezî ezheb ankum ubbiyetel cahiliye. Sizden cahiliyetin o kibrini gideren Allah'a hamdolsun. Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekkeli. Karşıda Mekkeliler var. Onlar bütün Arap Yarımadası'na iftar ediyorlardı. Şimdi Mekke'nin devleti yıkıldı. Peygamber o Mekke devletini, Ebu Cehil devletini Ensar'la yıktı. Müslümanlarla yıktı. Şimdi amcasının çocuklarına, dayılarının çocuklarına Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sağında Ensar, sonunda Muhacir var buyuruyorlar ki Elhamdülillahillezî ezheb ankum ubbiyetel cahiliye ev ibbiyetel cahiliye. Cahiliyenin gurur ve kibirini sizden alan, Mekke Şirk devletini yere seren Allah'a azze ve celle'ye hamdu senalar olsun. Allah'a ham makamındayım. Müslümana hangi yapıya nereden bakacak? Nasıl bakacak? Birlikteliği nerede arayacak? Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o devleti eğer cahiliye taassup olmuş olsaydı Mekke devleti yaşasın diyecekti. Ebu Cehil başta dursun, benim kabilem, benim ailem, benim soyum. Ama peygamber Ebu Cehil devletini yıkıyor ve yıkılan bir devlet var. Amcaoğullarının devleti, Allah'a hamdolsun diyor. İnne ekremekum indallahi etkakum. Peki neden böyle? İnne artık bu sistem değişti. Renkten, soydan bakmayacaksınız. Talil cümlesi inne ekremekum indallah. Allah katında en yüce olanı, en muhteremi, en saygını, etkakum en muttaki olanı. Allah Azze ve Celle'yi her baktığı yerde gören, takva halini kuşananlar. Bitti, dünya değişti. Allah Teala göklerin değeriyle yeryüzüne müdahale etti. Soya, sopa, renge, ırka vesaireye bakılmayacak. Devlet yapıları bu bağlamda değil, İslam ve iman kardeşliği bağlamında kurulacak. İnnemel mu'minune ihve. Buradan bakacaklar. İnne ekremekum indallahi etkakum. İnnallaha alimun habir. Kim Müslüman olduğu halde bu esaslar dışında yapılanmalar, onların oluşması ve yaşaması için mücadele ediyorsa bilsin ki Allah her şeyi biliyor. Allah her şeyden haberdar. Yani bunların hesabı sorulacak. Sonra buyuruyor Allah Azze ve Celle, İslam eğer siz söz planda kabul ederseniz, İslam'ı söze mahkum ederseniz, İslam ağızdan çıkan birkaç kelime, kelime-i şehadet, o kadar ve sonrası yok. O kelime-i şehadeti, onun esasını hayata tatbik etmezseniz, o zaman siz ancak marka Müslüman olabilirsiniz. İşte öyle marka Müslümanları vardı. Kâletil ârâbu âmennâ. Onlar uzaklardan geldiler. Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm huzuruna çıktılar. Benu Esed. Sadaka malı alacaklardı. Kıtlık vardı. İman ettik dediler. Kâletil ârâbu âmennâ. Kullem tu'minû. Hayır, iman etmediniz. Kullem tu'minû. Velâkin kûlû eslemnâ. Biz Müslüman olduk deyin. İslam'ı sadece bir ifade olarak kabul ettik. Müslüman olduk ama yine kendi hayatımıza, kendi kabile yaşantımıza, farklı oluşumuza devam ederiz. Devam etmemiz gerekir diyorsanız o zaman İslam sadece dilinizde. Onun için velakin kulu eslemna deyin. İslam bizim zarfımızda görürsünüz. İslam'la alakamızı ancak zekat malı İslam devletinden dilenirken böyle bir alaka görebilirsiniz. Velemma yedhul imanu fi kulubikum. İman sizin kalbinize henüz girmedi. Henüz iman sizin yüreklerinize hakim olmadı. Ve in tuzi'ullaha ve rasuluhu la yelitkum min amalikum şey'a. Allah'a, Resulüne itaat ederseniz, yani İslam'ı söz planından yürek planına, hayat planına, cemiyetin bütün noktalarına taşırsanız, amel planında da Müslüman olursanız, işte o zaman La yelitkum min amalikum şey'a, Allah Azze ve Celle amellerinizden hiçbir şeyi noksanlaştırmaz. İnnallâhe gafurur rahim. Hata ve eksikleriniz varsa Allah Teala hatalarınızı giderir. Gafurdur, affeder, rahimdir, merhamet eder Cenab-ı Hak. Kâletil ârâbu âmennâ. Sadaka için Benu Esed'in yaptığı gibi zekattan pay alabilmek için, dünyalık için Müslümanlık olmaz. İslam yüreğinize inecek. İslam hayatınıza hakim olacak. İslam bütün algılarınızı, oluşlarınızı değiştirecek. İşte şöyle olur İslam. İnnemel mu'minûnellezîne âmenû billâhi ve rasûlihi thumme lem yertâbû. İnnemel mu'minûne, Müslümanlar. Kim onlar? İnnemel mu'minun, ancak Müslümanlar şunlar ki onlar. Ellezine amenu billahi, Allah'a, Resulüne iman ettiler. Thumme lem yertabu. Fa getirmiyor, takip ifade eden. Thumme getiriyor, terahi ifade ediyor. Yani iman ettiler ama bir gün değil, bin gün, yüz bin gün. Dünya ne kadar kaldılarsa iman halleri o kadar devam etti. İnnellezine kâlû rabbunallâhu thumme istakâmû. Rabbimiz Allah dediler, sonra istikamet noktasında kaldılar. El-karâru bâdel-ikrâr. İslam'ın hiçbir esasını tartışmaya aşmadılar. Allah Azze ve Celle buyurduysa işittik, itaat ettik dediler. İşte Müslüman, Allah'ın indirdiği din bu din. Thumme lem yertâbû. Müslümanlar, o dinin Müslümanları inandıktan sonra bir daha şüpheye savrulmayacaklar. Peki bu kadar yeterli mi? Hayır. وَجَاهَدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Mallarıyla Allah yolunda cihad edecekler. Hazreti Osman Efendimiz gibi Tebe'ye giderken her şeyi getirmiş, Allah Resulü Aleyhisselam önüne koymuştu. Ebu Bekir gibi olacaklar. وَجَاهَدُوا بِاَمْوَالِهِمْ. Müslümanlar, Allah'a, Resulüne iman edenler, sonra şüphe etmeyenler, Allah yolunda mallarıyla cihad edenler ve enfusihim, bir de canlarıyla ibadet ederler ve mücahede meydanlarına gerektiği zaman işte bu bedenler yoluna feda olsun ya Rabbi derler. Fakat bu feda ediş ve cahedu bi emvalihim ve enfusihim fi sebilil, Allah yolunda olacak. Yani kendi ırkı, kendi ideolojisi, kendi derneği vesairesi yolunda değil. Eğer kendi derneği Allah yolundaysa olur. Yani Allah yolunda bütün bunlar harcanacak. İşte hakiki Müslümanlar. İşte marka Müslümanıyla hakiki Müslüman birbirinden ayrıldığı nokta. Bu ayet hakiki Müslümanları bize anlatıyor. Ulaike humus sadikun. Yukarıdakiler kâletil ârâbu âmennâ dediler. İman ettik dediler ama yürekleriyle ihanet ettiler. İslam'a dünya dini olarak sadece baktılar. Ahiretleriyle olan alakasını görmediler ve bunlar sözlerine ihanet ettiler. Ulaike humus sadikun. Hazreti Muhammed Aleyhisselam ashabı iman ettiler, cihad ettiler, şüpheye yer vermediler ve onlar imanlarına sadakat gösterdiler. Amenna dediler. Hayatın her alanına taşıdılar o imanı. Kul söyle. Etuhallimunallâhe bidinikum. Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Söyle onlara. İslam'ı Benu Esed'in yaptığı gibi dünya planına taşıyanlar, İslam'ı arkaya koyanlar, Kur'an-ı Kerim'i sadece taziye meclislerinde okuyanlar, Kur'an-ı Kerim'i sadece mezarlıkta okuyanlar, Kur'an-ı Kerim'i sokağa, Kur'an-ı Kerim'i hayata, Kur'an-ı Kerim'i ideolojilerin insanları kasıp kavurduğu, Müslümanları bile dinsizlerin yanına savurabildiği bir zamanda Allah'ın ayetlerini camiye hapsedenler, kul etuallimunallâhe bidinikum. Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Allahu ya'lemu ma fi semavati ve ma fil ard. Allah Azze ve Celle semavatta olan her şeyi, o mafil ardı, yeri, yerin derinlikte olanları, her şeyi biliyor. Getirecek ve bunlardan hesaba çekecek. Getirecek ve dinine dair soracak. Vallahu bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi biliyor. her şeyi bütün çeşitleriyle biliyor. Bütün detayıyla biliyor. Kılcal damarlarına varıncaya kadar. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوا Dünya Müslümanları Müslümanlıklarıyla iftihar edecekler. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوا Müslüman olduklarını söyleyecekler karşılığında. Hani bize saygı göster diyecekler. Müslümanız diye bir takım dünyalıklar talep edecekler. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوا Allah Resulüne ona karşı başa kalkacaklar. Müslümanlıklarını istismar edecekler. قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ Söyle onlara, İslam'ınızı, Müslümanlığınızı bana baş kalkma vesilesi yapmayın. Benim yanımda Müslüman olduk diye onu sayıp, onu söyleyip, benim yanımda Müslümanlığınızı söyleyip karşılığında dünyalıklar beklemeyin. بَلِلَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ Bilakis Allah Teala sizi o nimetini hatırlatması gerekir. Belillahu yemunnu aleyküm. Bilakis Allah Teala'nın sizin üzerinizde bu nimetten dolayı büyük bir ihsanı var. Nedir o? Belillahu yemunnu aleyküm en hedâküm lil imani. İmana sizi ulaştırmasından dolayı onun sizin üzerinizde büyük bir nimeti var. İn kuntum sadikîn. Eğer doğruysanız Allah'ın üzerinizdeki bu nimetini hatırlarsınız, bunu takdir etmiş olursunuz. Yani diyor ki, kurtaran İslam'sa, o kurtaran İslam'ı gönderen Allah Azze ve Celle ise, burada minnet Allah'a ait olmalı. O size o nimetini hatırlatır. Siz kurtulan insanlar, İslam'la kurtulanlar, bunu bir Allah'a ve Resulüne minnet vesilesi yaparsanız, o zaman iman sizin sadece dilinizde kalır. O iman uğruna her bedeli ödeyin ama ah edip inlemeyin. Çünkü o iman sizin ahiretinizi kurtaracak. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Muhakkak ki Allah Azze ve Celle semavatta ve yerde gayb olan her şeyi biliyor. Bunların gaybını biliyor. Gizli bilgilerini biliyor. Biliyor ve getirecek. Biliyor ve bildiği dairesinde alemde her şey seyrine devam ediyor. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Allah Teala yaptıklarınızı ayrıntısıyla görmektedir. Görüyor ve bunun hesabını soracak. Cenab-ı Hak amellerimizi, yani kıyamet günü hesabını verecek şekilde yapmayı bizlere ihsan eylesin. Ameli salihlerimizi ziyade eylesin. Hucurat suresindeki esasları, her bir ayetten çıkan şu kadar talimatı önce nefsimize, sonra evimize, sonra dünyamıza hakim kılmayı bizlere ihsan eylesin. Estağfurullah ve tûb ileyh. Elhamdülillahi Rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Adem Kemaneci. Kocatepe Camii İmam Hatibi. Mü'min Suresi 53 ila 65. ayetler. Thank you.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya hidayet verdik. İsrail oğullarına da akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olarak o kitabı, Tevrat'ı miras bıraktık. Ey Muhammed, sabret. Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbine hamd ederek tesbih et. Allah'ın ayetleri hakkında kendilerine gelmiş bir delilleri olmaksızın tartışanlar var ya, onların kalplerinde ancak bir büyüklük taslama vardır. Onlar tasladıkları büyüklüğe asla ulaşmazlar. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Kör ile gören, iman edip salih ameller işleyenler ile kötülük yapan bir değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar. Rabbiniz şöyle dedi: Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Allah, içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah, alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir, ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek, samimi olarak O'na ibadet edin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8. La ilahe illallah. Bu la ilahe illallah.
13: Alemlere rahmetin doğduğu gündü. Doğduğu gündü. Yanan tüm fitne ateşlerinin söndüğü gündü. Doğduğu gündü. Ölümün de doğum kadar gerçek olduğu gündü. Doğduğu gündü. Güneşin tüm kainata rahmet olarak doğduğu gündü. Doğduğu gündü. O gün en muazzez Resul'ün doğduğu gündü. Radyo Hedef ailesi olarak mübarek Mevlid Kandilinizi şimdiden tebrik ederiz. O gün en muazzez Resul'ün doğduğu gündü.
11: La ilahe illallah. La ilahe illallah.
14: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede. Enderuni Muhabbetler başlıyor. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Özcan. Program yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti hepimizin üzerine olsun. Sevgili Hedef Radyo dinleyenleri, Enderuni Muhabbetler programımıza hoş geldiniz. Evet, yine bir pazartesi akşamı sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz ve bu vesileyle Rabbimize hamd ediyoruz. Peygamber Efendimiz'e, al ve ashabına salat ve selam gönderiyoruz. Yine selam bizleri dinleyen tüm kardeşlerimizin üzerine olsun. Akşamınız hayır olsun, mübarek olsun. Bizleri evlerinize misafir ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bugün önemli bir konuyu özel bir konuğumuzla konuşacağız. Bugün sivil toplumu konuşacağız. Hem de genişlemesine konuşacağız. Mehmet Fatih Seren hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sefa bulduk. Ben de sizleri ve dinleyicilerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Hocam iyisiniz inşallah. İyisiniz inşallah hocam.
1: Hamdolsun, çok şükür. Elhamdülillah. Günümüze şükür efendim. Allah razı olsun.
0: Allah iyiliğinizi versin. Hocam aslında başlattığımız konu, anons ettiğim konu elbette bir çırpıda anlatılacak ya da anlaşılacak bir konu değil. Ama en azından genel hatlarıyla çerçevesini çizip içini doldurmamız gereken bir konu. Ki sivil toplum bugün konuştuğumuz ya da bugün konuşacağımız da bir konu değil aslında. Şöyle kökleri peygamberler tarihine dayanan bir yapıdan bahsediyoruz. Sivil toplum özellikle kendi amacını unutmadığı sürece her türlü vesayeti ortadan kaldıracak bir yapı. Bunu ister askeri vesayet diyelim, ister devlet vesayeti, ister bürokratik vesayet, ister nefsi vesayet diyelim. Bunların hepsini sivil toplum düşüncesini, sivil toplumun olması gereken yeri, durması gereken yeri anladığımızda ya da yaşadığımızda halledeceğiz diye düşünüyorum. Nasıl başlayalım istersiniz?
1: Teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle bir önemli konuyu gündeme getirdiğiniz için size ve değerli radyomuza teşekkür ediyorum. Sivil toplum deyince her şeyden önce en temelde ortak iyiliği var edebilmek, sürdürebilmek ve kötülükleri de kaldırabilmek maksadıyla dışarıdan herhangi bir zorlama veyahut da bir motivasyon gerekmeden tamamen içsel bir motivasyonla gönüllü olarak harekete geçmeyi, bir duruş sergilemeyi anlıyoruz. İfade ettiğiniz gibi bu yönüyle aslında sivil toplumda insanlığın en iyi öğreticileri peygamberler olmuşlardır. Onlar vahiy yoluyla almış oldukları iyilik çağrısını, davetini bütün insanlara ulaştırmak ve toplumda iyiliği yaymak ve kötülükleri de kaldırmak üzere bir mücadele sergilemişlerdir ki biz işte tarih boyunca peygamberlerin hayatında bunları en iyi şekilde görüyoruz. Dolayısıyla her bir peygamberi bizler sivil bir önder olarak da görmeliyiz ve kabul etmeliyiz. Musa Aleyhisselam'ın işte Firavun'la olan diyelim ki mücadelesi tamamıyla bir haksızlığa, zorbalığa karşı bir mücadeleydi. Ve orada belli prensipleri, ilkeleri ve değerleri vardı. Onları sürdürüyordu, onları aktarıyordu, anlatıyordu. Keza Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Mekke toplumunda peygamber olarak gönderildiğinde, seçildiğinde onlara yine Mekke toplumundaki haksızlıklara karşı, oradaki zayıfların, çocukların, gençlerin, kadınların, ezilmiş olan kölelerin haklarını savunmak maksadıyla bir inanç seferberliği başlattı. Ve burada sizin ifadenizde bir vesayet odakları tabiri caizse aslında çoklu vesayet odakları var. Bir taraftan siyasi vesayet odakları var, sermaye odakları var, güç odakları var. Bunlara karşı aslında kolektif bir çağrıydı peygamberin çağrısı ve kendisinin davetine de icabet edenler, bu manada bu sivil çağrıya icabet edenler de daha çok mazlum olan, mağdur olan ve ezilmiş olan kesimlerden geliyordu. Onun için tarih boyunca işte peygamberlerin öğreticiliğinde farklı dönemlerde farklı formlarla gelişmiş olan bu toplum hareketi, sivil toplumculuk, çağımızda, modern dönemde, modern toplumda devlet ve piyasa karşısında, devletin ve piyasanın bireye karşı baskısını, bireye karşısındaki gücünü dengeleyebilmek ve kamusal iyiliği, ortak iyiliği var edebilmek maksadıyla yapılan örgütlü çalışmalara genel olarak verilen ad.
0: Evet hocam. Aslında siz de değindiğiniz gibi Hazreti Musa Aleyhisselam'dan yola çıkarak peygamberlerin hayatlarını biz İslam tarihinden okuduğumuz zaman aslında bu sivil toplumun çeşitlenmelerini de görüyoruz. Mesela bir Yusuf Aleyhisselam'daki ekonomik adalet muhteşem bir öğreti gösteriyor bize. Yine Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Darül Erkam, Suffa, Hılful Fudul gibi sivil oluşumlarda yer alması ve topluma bunları göstermesi, öğretmesi, eğitimin, hakkın, adaletin peygamberler eliyle bizlere öğretilmesini de gösteriyor hocam. Aslında bizim şanlı tarihimizde her ne kadar biz sadece savaşları konuşsak, kazandığımız başarıları konuşsak da bir yanlışa adım atıyoruz diye düşünüyorum. Çünkü bizim tarihimizde eğitim müesseselerimizden tutun, yardım kuruluşlarımıza kadar çok köklü bir sivil toplum çalışmamız var. Her ne kadar biz şimdi yeni yeni şeyler söylemeye, yeni şeyler arayışlarına girsek de sanki bizim istikbalimiz köklerimizde diye düşünüyorum. Ne dersiniz hocam?
1: Tabii ki buyurduğunuz gibi yani tarihsel tecrübede aslında bu peygamberlerin nebevi öğreticiliğinde ve liderliğinde, önderliğinde her dönemde Müslümanlar kendi değer arayışlarını farklı formlarla vücuda getirmişler. Tarih boyunca da bunun birçok örnekleri coğrafyamızda ola gelmiş ve hatta dünyaya da örnek olmuş. Bugün Osmanlı en son olarak vakıf medeniyeti bütün dünyaya örnek olmuş bir müessese bizlere aslında bırakmış. Yani Peygamber Efendimizin işte öğretmiş olduğu vakıf kültürü ve hukuku çok geliştirilmiş. Adeta bütün kamusal hizmetler bir yönüyle vakıflar eliyle, özel kendi kendini yöneten bir takım sivil organlarla, sivil kurumlarla yapılmış ve burada bir toplumsal adalet, ekonomik adalet, sosyal adalet de tarih önünde gösterilmiş ve dünyaya da örnek olmuş. Bugün birçok ülkenin araştırmacılar o vakıf medeniyetini nasıl yaşadığını, kurallarının ne olduğunu, efendim ilkelerin ne olduğunu, kurumların ne olduğunu araştırıyorlar ve bunları kendilerine adapte ediyorlar. Dolayısıyla geçmişten bugüne bizler Müslümanlar, inananlar olarak kendimizi bir geleneğe bağlı kabul ederiz. İşte bu insanlığın başından Adem'den Peygamberimize kadar Aleyhisselatü Vesselam, hepsine salat selam olsun, onların bir öğretici, bir rehber olarak insanlığa bıraktıkları aslında mirası bugün bizler taşıyoruz. Dolayısıyla bizim bu manada en iyi öğreticilerimiz peygamberler. Onların ve elimizdeki miras da onların bize bırakmış olduğu mirastır. Bunu da sürdürebileceksek aslında sivil bir duruşa, bakışa ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Yani bugün değer temelli bir toplum düşüncemiz varsa, toplumsal düzen düşüncemiz varsa, değer temelli bir toplumsal sözleşme ve kurumlar arası, kesimler arası, farklı toplumsal kesimler arasında çatışma olmaksızın uzlaşıya dayalı bir eğer öngörümüz varsa, bunun yolu sadece ve sadece sivil toplum çalışmalarının aslında geliştirilmesinden ve zenginleştirilmesinden geliyor. Ve sorunların da büyük çoğunluğu aslında güç odaklarının veya sermaye odaklarının manipüle ettiği aslında alanlardan doğuyor. Yani orada sivil toplum da bir yönüyle sivilliğini yitiriyor ve kaybediyor. Ya güç odaklarına teslim oluyor ya da çıkar odaklarına teslim oluyor ve değer savunusundan daha çok çıkar savunusuna bir doğru bir kayış yaşıyor ki bugün ne yazık ki toplumumuzda ve aslında yerkürede, bütün dünyada bu sorunu yaşıyoruz. Dolayısıyla burada da aslında bir arınma gerekiyor. Yani sivil toplumun kendi içinde de bir arınması, yeniden özüne, esasına dönerek burada da köklerimiz, özümüz derken orada belli bir tarihsel kesiti anlamamak gerekiyor. İlkelere ve bütün insanlığı kuşatan evrensel değerlere ki biz her zaman için bu değerleri savunuyoruz. Bu değerlerin tarih üstü olduğunu, yani doğruluk, dürüstlük, işte adalet gibi değerlerin tarih üstü olduğunu savunuyoruz.
0: Hocam bu konuya tekrar döneceğim. Çünkü sivil toplumun yapılanmasını soracağım. Değer temellerini konuşalım istiyorum. Fakat bu noktada sivil topluma duyulan ihtiyacı biraz konuşalım istiyorum. Aslında geçmişte sivil topluma duyulan ihtiyaçla bugün sivil toplum kuruluşlarına duyulan ihtiyaç belki ayrı pencerelerden bakılıyor. Fakat yine ihtiyaç, ihtiyaç. Özellikle şimdi son dönemi baz alırsak, son 25 yılı baz alalım. Bireyselleşen bir gençlik, toplum görmekteyiz. Ve bunun yavaş yavaş toplum içerisinde kaynaştırılması ve toplumun hak, adalet, eğitim, yardımlaşma, paylaşma gibi değerlerinden nasiptar edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bugün sivil topluma duyulan ihtiyacı hangi pencereden bakalım hocam?
1: Evet, bugün modern toplumda aslında üç tane varlık alanından söz edebiliriz sivil toplumu konuştuğumuzda. Bunların bir tanesi devlet alanı. İşte devlet malumunuz toplamış olduğu vergiyle aslında topluma hizmet, kamusal hizmet üreten bir aygıt. Farklı gelişmişlik düzeyine göre, kurumlarına göre efendim değişmekle beraber bugün modern dünyada devletler geliştiği, güçlendiği tarihe bakarak ve bu kamusal hizmetleri vergi veren işte vatandaşına, yurttaşına yönelik olarak elden geldiğince vermeye çalışıyor. Fakat bu esnada tabii bazı verimsizlikler, eşitsizlikler yaşanabiliyor. O verginin geriye dönüşü istendiği gibi adil olmuyor. Keza bazen yine gücün de etkisiyle haksızlıklar, adaletsizlikler yapıldığı olabiliyor. O yüzden devletin bu gibi durumlarda kütlesine karşı, o gücüne karşı bireyi koruyabilmek maksadıyla sivil toplum bir kere bir zaruret. Yani temel hakları, sivil hakları savunabilmek maksadıyla sivil toplum bir zarurettir ki bugün en çok kullanıldığı alanda budur. Yani hak mahrumiyetlerinin giderilmesi ve sivil hakların geliştirilmesi alandadır ki biz bunu yakın tarihimizde çokça örneğini gördük. En son işte 28 Şubat'ta eğitim haklarının insanların elinden devletin zorbalığıyla alındığı, işte başörtüsünün engellendiği o dönemleri çok iyi hatırlıyoruz her birimiz. Hamdolsun sivil toplum mücadelesiyle bunun üstesinden gelindi ve evet, bu haklar uzun bir mücadeleden sonra tanındı, verildi. Engellenmedi diyelim, engellenemedi. Bir diğer aslında alan da kıymetli hocam, bu piyasa alanı. Yani modern dünyada yine sivil toplum göz önüne alındığında piyasanın, sermayenin aslında önemli bir gücü var, bir temerküzü var. Bizler her birimiz bunu günlük hayatımızda yaşıyoruz. Yani günlük dille söyleyelim. İşte üretim olanakları, imkanları, araçları belli elde biriktiğinde, yatırım olanakları belli bir azınlığın elinde biriktiğinde orada ne yazık ki işte o üretimden tüketime varıncaya kadar ki zincir üzerinde birçok yine haksızlıklar, eşitsizlikler olabiliyor. İşte zam olabiliyor mesela, işte fiyat artırılabiliyor haksız bir şekilde veya çalışanlara hakları verilmiyor, orada haksızlıklar yapılıyor. Bunlara karşı da yine sivil toplum elbette bir zarurettir. Ve tarih boyunca da bu alanda özellikle sendikalar, sendikal örgütlenmeler bir hak mücadelesi yapmışlardır. Sizin de ifade ettiğiniz bireyselleşme dediğimiz alan aslında yani bir diğer alanı işaret ediyor ki sivil toplumun aslında kendi özünde yani yapması gereken, var etmesi gereken değerler, az önce ifade ettiğimiz o diğergamlık, efendim isar, kardeşini kendisine tercih etme, gözetme gibi değerler ancak bir sivil toplum eliyle, mekanizması ve varlık alanıyla var edilebilir. Yani devlet özünde bir hegemonya ve güç peşindedir. Daha çok hakim olmak, daha çok işte vergi almak, daha çok güç kullanmak ister. Devletlerin özü, mahiyeti buna yöneliktir. Sermaye de ise sermaye daha çok kazanmak, kâr etmek ister. Ona yönelik bir motivasyonu vardır. Oysa sivil toplumun varoluş sebebi de tam olarak bu.

0: değerlerin olmasıdır, yerleşmesidir. Bugün yani Türkiye'mizde de başta olmak üzere görece olarak Türkiye belki sivil toplumda hani daha iyi bir konuma geldi ama işte İslam dünyasında özellikle sivil toplumun zayıf olması sadece devlete karşı veyahut da piyasaya karşı bireylerin haklarının, eşitliklerin, adaletin sağlanmasındaki mücadelede sonuç vermiyor. Aynı zamanda toplumun da kendi içinden değerlerin ne yazık ki deformasyonuna yani ve yozlaşmasına gidiyor. Onun için bizim tarihimizde bu değerleri hayata geçiren bir takım kurumlarımız vardı. Örneğin tekkeler, zaviyeler, işte kervansaraylar, vakıflar gibi birçok örgütsel yapı vardı. Özellikle Osmanlı'da. Bunların aslında görece olarak tabii çekilmesiyle, zayıflamasıyla birlikte ve tamamen de bir kısmının iptal edilmesiyle birlikte aslında bir boşluk oluştu. Bir vakum oluştu. O vakumu da şimdi modern sivil toplumla ne yazık ki dolduramıyoruz. Çünkü modern sivil toplum anlayışı daha sekülerize edilmiş bir anlayış üzerine. Yani değer temelli değil, daha çok çıkar temelli. Az önce bahsettiğimiz gibi işte devlet veya piyasaya karşı bireyin işte haklarının, çıkarlarının savunulması gibi daha dünyevi bir takım çıkarlara yönelik olarak odaklanıyor. O hesaple bizim idealize ettiğimiz anlamda ve efendim peygamberlerin bize öğrettiği ve miras bıraktığı anlamda değerlerin savunulması, geliştirilmesi ve nesle mal edilmesiyle ilgili örgütsel alan büyük bir zafiyet yaşıyor bugün. Ne yazık ki. Kabul edelim. Modernitenin aslında bir şekilde bütün kurumlarımıza sirayet etmesi ve yani yerleşik öğretinin bunun üzerine olması da sivil toplumdaki benim kanaatim en büyük açmazlarımızdan birisi.
1: Hocam, satır aralarından okuduğum birkaç şeyi tekrar sormak istiyorum. Biraz açayım istiyorum. Özellikle tarihimizdeki sivil toplum kuruluşlarının kuruluş amacına yönelik çok büyük faaliyetlerini görüyoruz. Ahilik teşkilatı, nizamiye medreseleri, enderun mektepleri birçok alanda çok büyük işler yerine getirdiler, muvaffakiyetler kazandılar. Bugün biz kurduğumuz yapıları zaman içerisinde değer halkalarından kopararak sadece birkaç hedefe yönelik, ki bunların içerisinde başarıyı tırnak içerisinde kullanacağım. Sivil toplum kuruluşlarının amacını tekrar bir gözden geçirmek gerekmez mi hocam? Yani bugün sayı endeksli bir sivil toplum, başarı endeksli bir sivil toplum çalışma alanlarını niyet boyutuyla arkaya atmış olmuyorlar mı hocam?
0: Doğru düz ifade etmeye çalıştığımda zaten bu. Yani bir kere sivil düşün alanının zayıflaması, yani devlet ve piyasanın özellikle modern toplumda güçlenmesi, araçlarının, imkanlarının artmasıyla birlikte sivil alan zaten görece olarak zayıflıyor. Dolayısıyla bu düşün alanının zayıflamasıyla birlikte aslında hem sivil toplum eylemliliği ve en önemlisi de bu eylemlilik üzerine inşa etmemiz gereken ahlakilik alanı aslında daralıyor ve zayıflıyor. Sivil toplum mücadelesi en temel manada belli maddi olanakların, çıkarların temin edilmesi, sağlanması ve ilerletilmesi gibi daha dünyevi, profan bir alana doğru çekiliyor. Şimdi bizim sivil toplum anlayışımız bu olamaz. Bizim sivil toplum anlayışımız elbette ki dünyevi bir takım maksatların gerçekleştirilmesi gerekir ama biz dünyayı da ahiret için bir köprü görüyoruz. Dünya ahiretin bir tarlası diyor. Böyle bir medeniyete mensubuz. Dolayısıyla sivil toplum çok daha aşkın bir takım amaçları, maksatları gerçekleştirmek için var olmalıdır. Bunun da aktarılabilmesi için kavram, yani kendi kavramlarının aslında üretilmesi veya var olan kavramların zenginleştirilmesi lazım. Bizim zorluğumuz ne yazık ki son asırlarda İslam dünyasının zorluğu batıdan gelen, batıdan aktarılan bilgiyle birlikte o bilginin dayanakları dediğimiz dünya görüşünün de aktarılmış olması, kavram setlerinin olduğu gibi alınması, tercüme yoluyla neslimize aktarılması. Burada tabiatıyla en çok etkilenen alanların bir tanesi de bu sivil alan. Çünkü sivil alan aynı zamanda gerek gücü gerekse de sermayeyi dengeleyen ve denetleyen alandır. Yani peygamberlerin hayatında gördüğümüz gibi işte Firavun'a karşı, Karun'a karşı, Haman'a karşı işte mücadele eden karşısında duran bir işte Musa'dan bahsediyoruz değil mi? Keza işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam karşısında çoklu şeyler var. Yani güç odakları, sermaye odakları var. Onlara karşı mücadele ediyor. Ve elindeki tek varlık aslında değerler varlığı. Ama bunları belli kavramlar üzerinden aktarıyor ve savunuyor. İşte o kavram setlerimizi bizim yeniden geliştirme ihtiyacımız var. Gerektiği kanaat. Mesela bir İSAR kavramını, yani diğergamlık kavramını. Bugün bunu nesil nasıl anlıyor? Yani kardeşini kendisine tercih etmek dediğimiz bir kavramı bugün nesil nasıl anlıyor? Acaba işte aptallık mı veya amiyana tabirle, tamam mı, işini bilmemek mi? Böyle mi anlıyor? Yoksa evet kendisine ahireti kazandıracak efendim ve ebediliğe, bu amelini ebedi kılacak, ölümsüz kılacak bir durum olarak mı bakıyor? Bir örnek olarak söylüyorum. Yani bir taraftan evet, işte hani sahabelerin örneğinde olduğu gibi meşhur misaldir. İşte savaş esnasında bir kendi imkanı olduğu halde kendisine ikram edilen suyu almayıp o az ötede inleyen bir kardeşini ikram eden, onun da diğerine aynı şekilde ikram ettiği bir yani ölümsüz destansı bir tablo var mesela. Anlatıyoruz bunları biz ama bunun yaşanabilmesi için bir kere her şeyin içsel olarak bu değerleri içselleştirmek gerekiyor, benimsemek gerekiyor. Bugünkü yani zorluğumuz kanaatimce burada yatıyor diye düşünüyorum.
1: Hocam çok önemli şeyler söylediniz. Özellikle gençlerimizin bugün tırnak içerisinde enayilik gibi gördükleri o İSAR aslında bir toplumun, bir medeniyetin oluşmasının tabanlarıydı. Sağlam bir sac ayağıydı İSAR. Sizin verdiğiniz örnek o suyu son nefesinde dahi kardeşine teklif edebilme. Aslında bu çok zor bir iş. Çok. Yani teorisini anlatmak kolay. Sohbetini yapmak kolay. Fakat bunun hayata geçirilmesi öyle zor ki belki de yüzlerce kavramın o bünyede şekil bulmasıyla alakalı bir şey. İman gibi. Tabii. Yani çok önemli bir yere geldik hocam. Şimdi yeni nesil dediğimiz bir sivil toplum yapılanmasına gidiyoruz. Belki de 20 yıldır bu yeni nesil çalışmalar yapılıyor. Fakat yine belki hayıflanacağımız, belki birazcık kendimizi eleştireceğimiz, siz de biz de sivil toplum içerisindeyiz ve özellikle gençlerle birlikteyiz. Burada bizim yeni nesil çalışmaları hem değerlendirme adına söylüyorum hocam, hem de ayakları yere basan bir yeni nesil çalışma için nelere dikkat etmemiz gerekir? İsterseniz buradan devam edelim.
0: Bir kere kıymetli hocam, ben meseleyi bir gençlik, salt bir gençlik sorunu olarak görmüyorum. Yani evet, bir gençlik sorunu varsa şayet bu aynı zamanda yetişkin sorundur. Çünkü gençlik dediğimiz evre, çağ aslında gördüğünü ve yaşadığını öğrenme çağıdır. Hepimiz de öyleyizdir. Dolayısıyla bu bütüncül bir yani adamlık, yiğitlik, öyle diyelim, insan olma ve kamil, erdemli insan olma aslında mücadelesidir. Yeni nesil sivil toplum deyince burada yani batılı bir zihinle işte daha özgürlükçü, efendim daha bireyci anlamda kastetmiyoruz ve anlamamamız lazım. Bir kere biz yani geçmişte yapılan hataları tekrar etmememiz lazım. Bizim yeni nesil sivil toplumculuğumuzun kesinlikle değer temelli olması lazım. Bu manada da değerlerimizin yeni dille topluma ifade edebilecek bir takım kavram setlerimizin olması lazım, oluşturulması lazım. Diğergamlık dedik az önce. Fütüvet diyoruz mesela. Daha önce bu radyodan bu manada söyleşilerde yapmıştık. Fütüvet dediğimiz şey işte bu değerlerin hayata, sosyal hayata aktarılmasıdır. İlişkisel olarak bunların yaşanmasıdır. Kardeşini kendisine tercih etmek, ihtiyacı olsa bile başkasına ikram etmek, efendim intikam almaya gücü yetse bile intikam almamak, affetmek, kardeşlerini efendim üzmemek, kırmamak, onlara şefkat etmek, rıfkat etmek gibi bu değerler yani bize Kur'an'ın ve sünnetin öğütlediği ve örnekle ilgili gösterdiği aslında değerler. Bu manada bizim toplam bir arınmaya, yeniden bir düşünmeye aslında, yeniden bir var olmaya ihtiyacımız var. Bir kere bunu böyle vurgulamakta fayda olduğu kanaatindeyim ben. olayı belli bir çağa veya belli bir kesime

0: inşa süreci başlatabilelim. O yüzden burada kanaati acizanem iyi örnekliklere ihtiyaç var. Ne olursa olsun. Oralarda bir kere bizim stratejik planlarımızın en önemli bir dayanağı amaçlar dedik ya, amaçlara gelmeden önce onların dayandığı değerler olması gerekiyor. Çünkü onları değerli kılacak, onları bizim açımızdan meşru kılacak olan da budur. Eğer bizim değer hedeflerimiz yoksa aslında o yapılan iş bizim anlayışımıza göre tam olarak meşru da değildir. Sadece belli dünyevi çıkarları temin etmek için yani yaptığımız bir mücadele bizi yansıtmaz, bizi ifade etmez. Bunu söylerken şunu da ifade edelim. O değerlere hizmet etmek maksadıyla yapılan gündelik işler bile aslında ölümsüz ve ebedi olur. Yani bir Müslüman veya bir Müslüman topluluk ahireti kazanmak için, Allah'ın rızasına nail olmak için bir araya gelip, örneğin daha güçlü olmak için, daha dayanıklı olmak için bir sosyal bir iş yapsalar, bir dayanışma içerisine girseler, o yaptıkları şey ibadete dönüşüyor, biliyorsunuz. Niyetle beraber o mübah olan iş ibadete dönüşüyor. Böyle de bir medeniyete, böyle bir perspektife de biz sahibiz ve bu şekilde iyi örneklikler var edebilirse bu takdirde yeni nesilde benim kanaatim bunları görecek ve adapte edecektir.
1: Çok önemli hocam. Yani ebeveynlerin ve eğitimcilerin güzel örnek olduğu, gençlerin kendilerine baktığında kendilerini değiştirebilecekleri, dönüştürebilecekleri, geliştirebilecekleri bir yapı olduğunda bu sorun ortadan kalkacak. O zaman bizim sivil toplumdaki değer yargılarımızı tekrar bir göz önünde bulundurmamız da herhalde üzerimize farz-ı ayın diyeceğiz. Çünkü gerçekten satır aralarında yine söylediğiniz bir batılılaşma, bir kendi özümüzden uzaklaşma da söz konusu. Peki hocam, yeni bir soruyla devam etmek istiyorum. Bugün sağlam niyetlerle, güzel düşüncelerle, istişareli bir şekilde harekete geçmiş sivil toplum kuruluşları zaman içerisinde bazı değer yargılarından yine belki iyi niyetlerle uzaklaşıyorlar. Örneğin başarı endeksli çalışmak, sayı endeksli çalışmak ya da görünebilir olma kaygısıyla yapılan çok ciddi hatalar var. Ve bu da yavaş yavaş o çalışma içerisindeki insanların kurduğu hem niyeti hem değerler yargısını zedeliyor. Ve sivil toplum bir zaman sonra sanki sadece sosyal faaliyet yapan ya da başarı endeksi çalışan bir kurum haline dönüşüyor. Bunun önüne nasıl geçebiliriz hocam?
0: Evet, öncelikle başarı kavramını biraz irdelemekte fayda olduğu kanaatindeyim. Az önce bahsettiğimiz gibi yani sivil toplum, sivil alanda da bizim yönelişimizi tayin edecek olan kavramlar bizim medeniyetimizden üretilen kavramlar olması lazım. Başarı bu yönüyle aslında bizi yansıtan bir kavram değil. Yani burada bir ahlakilik görmüyoruz bu kavramda. Bir kimse diyelim ki işte gasp ettiği veya işte başkasının hakkına tecavüz ederek kazanmış olduğu bir sermaye ile başarılı kabul edilebilir. Ama ve lakin bu İslam'a göre bir başarı değildir. Onun için biz başarıdan ziyade tevfik kavramını kullanıyoruz. Tevfik evet. Ne demektir? Tevfik bir eylemin Kur'an'a ve sünnete göre Allah'ın rızasına muvafık olmasıdır. Allah'ın rızasına muvafık olursa orada zaten tevfik kendiliğinden gelir. Yani Allah-u Teala onu muvaffak eder. Onun için biz muvaffakiyet kavramını daha çok kullanmamız ve tercih etmemiz gerekiyor. Başarı bu manada daha profan bir kavram. Bu vurguladığınız gibi yani sivil toplum kendi kendini eğer muhasebe etmezse belli dönemlerde adeta nasıl sağlığımızla ilgili diyelim ki işte belli evrelerde yıllık işte ne bileyim 6 aylık bir takım kontrollerden geçiyoruz ve orada hani sağlığımızla ilgili bir arıza var mı yok mu kontrol ediyoruz. Varsa da bir çağrı arıyoruz, doktora gidiyoruz, tedavi oluyoruz. Aynı şekilde sosyal organizasyonlar da

0: kendilerini muhasebe etmeli, kritik etmeli ve gördükleri eksiklikleri tamamlamaya dönük veya eksik olan şeyleri geliştirmeye dönük çabalar içerisinde olması lazım. Şimdi burada tabii İslam'ın bize verdiği, miras bıraktığı önemli kavramların bir tanesi bu arınma, tezkiye dediğimiz kavram. Tezkiye ile beraber işte istiğfar etme ve tevbe etme. Bu kavramların sosyal karşılığı nedir? Bu kavramların sosyal karşılığı şu: arınma dediğimiz şey kendi kendini denetlemesi, izlemesi, değerlendirmesi ve denetlemesidir. Bununla birlikte eğer bir yanlış, bir eksik gördüyse bundan dolayı kamil, yani en mükemmel olan, eksiksiz olan Allahu Teala olduğu için Allahu Teala'ya sığınacak. O eksiklerinden, hatalarından ve bunlar içerisindeki art niyetlerinden ilahir Allah'a sığınacak ve istiğfar edecek ve öze dönecek. Öze dönüş de tövbe demektir. Yani tekrar Allah'a dönecek. Asıl gaye Allah'ın rızasını kazanmaktır. Asıl gaye ahireti kazanmaktır. Asıl gaye felahı bulmaktır, felaha ermektir. O halde ona dönecek tekrar. Bu tabii olumsuz bir takım özelliklerin de kendisinden atılmasıyla mümkün. Yani orada başka bir niyetler varsa, dünyevi niyetler diyelim ki oradaki salih amelimize bulaştıysa, iyilik çabamıza bulaştıysa veya bir güç arayışı, bir makam arayışı, mevki arayışı bulaştıysa veyahut da bir sayı, üstünlük, bir hegemonya arayışı diyelim ki hakim olduysa onlardan arınmaya çalışacak. Daha kaliteye odaklı, daha keyfiyete odaklı ve ahlaka odaklı bir çabaya doğru yönelecek. Onlardan arınarak. İşte bu aslında sosyal olarak bir arınmayı da gerektiriyor ki bugün yani her dönem yapmamız gereken bir şey. Hani bedbin olmamak lazım. Bugün çok güzel örneklerimiz var elhamdülillah. Dünyada gerçekten çok öğretici sivil hikayelerimiz var. Yurt dışında, yurt içinde bu manada seferber olan yani binlerce, belki milyonlarca kardeşimiz var. Onların bu çabalarını asla küçümsememek lazım. Yani büyük bir seferberlik var sivil toplumda Türkiye'de. Ama eksikliği de var mı? Var. Bu eksikler giderildiği zaman o zaman işte gerçekten o tevfik, yani Cenab-ı Allah'ın yardımı ve inayeti ile birlikte tevfik daha kolay ve hızlı gelecektir.
1: Hocam yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşırken ben tam da sizin getirdiğiniz noktada sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesinde de çok büyük hikmetler ve muvaffakiyetler olduğunu görüyorum. Daha öncesinde belki de kuruluş amacında bile ümmetin birlikte hareket etmesi yazılmış, teori edilmiş ama pratiğe dönüşmemiş toplumlar bunun acısını çekiyor. Ankara'mızda özellikle 7 Ekim'den bu zamana kadar Anfitap, öncesinde Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu birlikte hareket etmeyi başardılar diye düşünüyorum. Tabii eksikleri illaki vardır. Özellikle farklı eylem yapan, farklı girişimleri olan, farklı çalışma alanlarında olan ama insana hizmet eden kurum ve kuruluşların birlikte hareket etmesi, özellikle Ankara için sivil toplum kuruluşlarını şu anki bulunduğu yer açısından nasıl değerlendiririz hocam?
0: Evet, sivil toplum kuruluşları az önce ifade ettiğimiz gibi gönüllü olarak bir iyiliği gerçekleştirmek, bir kötülüğü engellemek üzere bir araya gelen gönüllü kişilerden oluşuyor. Örgütlü bir çalışma demiştik. Bu örgütlerin de kendi aralarında yine gönüllü oluşturduğu yapılara da biz platform diyoruz. Bu manada Ankara'da öteden beri gelen hakikaten önemli bir platform tecrübesi var. Geçtiğimiz haftalarda Ankara'da platform tecrübesi adıyla bir panel gerçekleştirdi Ankara Sivil Toplum Platformu ve orada birçok platform var ama 8 platformu yani birçok boyutuyla değerlendirdik, değerlendirme imkanı gördük ve şunu gördük ki aslında temel maksatları, amaçları bir olan İslami, insani, milli olarak fikriyatları birbirine yakın olan toplulukların belli alanlarda bir araya gelme iradesi az önce konuştuğumuz gibi gerçekten bir başarı getiriyor, bir tevfik getiriyor. O da ne? İşte Aksa Tufanı'ndan sonraki süreçte Türkiye'nin en büyük buluşmalar, en büyük eylemler ve hakikaten etkili çalışmaların şehrimizde yapılması sıradan bir hadise değil. Çünkü bunun arkasında hakikaten adanmış, gerçekten özverili, fedakar ve İsar sahibi, yani kardeşini kendine tercih eden, kardeşine muvaffakat eden, ona uyum sağlayan sivil toplum önderleri var. Yani yöneticileri var. Onlar sayesinde hakikaten büyük maşeri yani eylemler yapılabildi. Ankara Sivil Toplum Platformu da bu manada kurulduğu 2008 yılından bugüne kadar yani onlarca farklı alanda temel haklardan işte sivil haklara, özgürlüklere varıncaya kadar birçok alanda eylemler ortaya koymuşlar. Ankara'mızın bu manada ben yani tabiri caizse nasipli olduğunu yani düşünüyorum. Hakikaten iyi bir tecrübe var. Bundan sonraki süreçte de bu heyecanı, bu ruhu devam ettirmek gerektiği kanaatindeyim. Çünkü modern toplum mahiyeti gereği ancak bir ölçek oluşturabiliyorsanız, bir etki oluşturabiliyorsanız sizi muhatap alıyor. Dolayısıyla cılız ve küçük yapılarla, efendim küçük odaklarla ve merkezlerle genel toplumsal bir sonuç ve etki oluşturmanız zor. O yüzden belli temalarda odaklanmış, işte kent meseleleriyle ilgili mesela yaşanabilir şehir platformu var, inanç meseleleriyle ilgili inancı özgürlük platformu var, İslam dünyasındaki sorunlarla ilgili işte Müslümanlarla dayanışma platformu var, eğitim meselesiyle ilgili eğitime destek platformu gibi, yani birçok platformun oluşmuş olması da bu manada aslında sivil toplum önderlerinin, liderlerinin belli temalarda güç birliği, gönül birliği var ama bunu aynı zamanda fiili bir güç birliğine ve dayanışmaya dönüştürme iradelerinde yatıyor. Bunun da devam etmesinde büyük yarar görüyorum.
1: Hocam, nihai olarak aslında bu sivil dayanışma, sivil çalışma, sivil birliktelik, platformlaşma aslında bizim yani küçüklüğümüzden bu zamana kadar özlemini çektiğimiz ümmet ruhunu yansıtmaya da katkı sağlıyordur, değil mi?
0: Hiç şüphesiz, zaten malumlarınız Müslümanların yerine getirmesi gereken aslında ilk farziyet cemaat olmalarıdır. Bugün belki ne yazık ki bizim yani toplumsal meselelerde dahil olmak üzere birçok bölgesel meselede karşımızdaki en büyük zorluk bizim parçalanmış olmamızdır. İşte namazı kılmak için bir cemaat gerekiyor, değil mi? Evet. Birçok yani ibadeti hayata geçirmek için bir cemaat olmak gerekiyor. Dolayısıyla İslam birliğini, Müslümanların birliğini bizim efendim bir takım ayrılıklara takılmadan gerçekleştirme zorunluluğumuz var. Bu platformlar da bunun tabiri caizse aslında bir provası mahiyetindedir. Yani toplumsal kesimlerin belli meselelerde ayrılıklarını bir tarafa bırakarak bir araya gelebilmeleri pratiği olarak da bu platformlar hakikaten çok anlamlı.
1: Hocam, özellikle ibadetlerimize baktığımız zaman sosyal ibadetlerin sayısının azımsanamayacak kadar çok olduğunu görüyoruz. İslam insanları birbirine kaynaştıran, paylaştıran, yardımlaştıran, bir saattir konuştuğumuz o bütün kavramların altına baktığımız zaman birlikte hareket etme. Hem Ali İmran suresinin o 103 hem 104 Bismillah ve atesimu bihablillahi cemiyan ve la teferraku ayeti ve da vel tekum minkum metun yadunelel hayr ve yemurune bil maruf ve yenhevnanil münker ayeti aslında bizi hep hayırda buluşturup birlikte hareket etmeye, sorunları birlikte çözmeye götürmesi gerekiyor. İnşallah biz Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak burada öncülük yaparak Türkiye'nin, hatta ümmet coğrafyamızın tamamına bu tür yapıların hakim olması için gayret sarf etmeliyiz diye düşünüyorum. Yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Son sözlerinizi alalım hocam.
0: Evet, teşekkür ediyorum. Ben de öncelikle bu konuyu gündeme getirdiğiniz için son söz olarak diyeceğim şey şudur. Bizler herhangi bir toplumsal sorunla karşılaştığımız zaman bunun çözümünü başkalarında beklemeden önce, tabii ki bunu hatırlatma görevimiz var. İşte kamu ve diğer paydaşlara bunu hatırlatma görevimiz var ama burada inisiyatif alabilme çevikliği, atılganlığı göstermemiz lazım. Sivil toplumu geliştirmemiz lazım. Bu öyle olduğu takdirde sorunlarımızın sayıca ve görece azalacağını göreceğiz. Başkalarına havale etme kolaycılığına gitmeden, genel olarak söylüyorum, yani bu mahalli bir sorun, yerel bir sorun da olabilir, ulusal veya küresel bir sorun da olabilir. Aslında mücadele ederek, girişimcilik yaparak o sorunu halledebilmek mümkündür. O yüzden daha değer temelli bir sivil toplum için

0: daha çok çalışmaya ben bu vesileyle dinleyicilerimizi ve kardeşlerimizi davet etmek istiyorum ve teşekkür ediyorum size.
1: Allah razı olsun hocam. Çok çok istifade ettik. Rabbim razı olsun.
0: Sizden de.
1: İnşallah tekrar bu tür programların devamını çekeriz. İnşallah radyo dinleyenlerimiz de istifade eder. Ayağınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olunuz, var olunuz.
1: Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, bugün Enderuni Muhabbetler programımızda Mehmet Fatih Serenli hocamızı konuk ettik. Konumuz da sivil toplumdu. Aslında geçmişten günümüze şöyle kısa bir bakış ama günümüzde sivil toplumun dinamiklerini, değerlerini konuştuk. Yapması gerekenleri ve yapılanları da değerlendirdik. Bizleri dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İnşallah haftaya da görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler sona erdi.

0: sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
10: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
11: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
9: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
11: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
8: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef. İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İslam Medeniyeti dersleri başlıyor. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Servet Yılmaz. Program yönetmeni Halil Bekki.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kıymetli radyo hedef dinleyenleri, yeni bir İslam medeniyeti dersleriyle tekrar bir aradayız. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı vakitler diliyorum. Evet, dünyada büyük olayların cereyan ettiği bir andayız. İki yıldan bu yana Filistin'de devam eden zulüm nihayet dünya milletlerinin inisiyatifleri ile bir barış sürecine karar verildi ve o barış süreci ile ilgili şu an dünyada çok yoğun bir gündem, çok yoğun bir siyasi görüşme trafiği görülmekte. Tabii iki yıl boyunca insanlar kendi memleketlerinde, kendi şehirlerinde, kendi yaşam alanlarında başkaları tarafından zorla oradan göç ettirilmek, gerektiğinde göç mümkün değilse bunları katletmek ve tarif edecek, bunu ifade edecek herhangi bir tabir bulamıyoruz. O insanların mallarına, canlarına, inançlarına, her şeylerine büyük bir zulüm işlenmişti, işlendi. Fakat nihayetinde bugün sözde bir barış süreci, görüşmesi, işlemi gerçekleştirilmekte. Mevlamızdan Müslümanlar adına bu barış sürecinin Filistinli kardeşlerimiz ve dünya Müslümanları adına hayırla neticelenmesine, hayırlar husule getirmesini biz diliyoruz. Tabii bu barış sürecinde dünyada hakikaten ülkemiz olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak, buradaki Müslümanlar olarak elimizden gelen gayreti, ki en nihayette bu Sumut küresel filo, dünya insanlarının vicdanlarının sesi olan bu filo bir anlamda ülkemizden, değişik İslam coğrafyasındaki memleketlerden insanların iştirakı, vicdan sahibi insanların iştirakı ile biz bu samimiyetimizi, bu ciddiyetimizi, bu kararlılığımızı ortaya koyduk. Örneğin Malezya'dan bile biz bu küresel Sumut filosunu takip ettiğimizde Malezya'dan da Müslüman kardeşlerimizin gerçekten azımsanmayacak bir sayıda katılım gösterdiklerini gördük, hamdolsun. Ülkemizden de bu konuda hakikaten mallarını, canlarını göz ardı ederek bu asırda bir Müslüman örneği sergileme girişiminde, gayretinde bulundular. Bu konuda ben gerek ülkemizden gerek dünyanın değişik yerlerinden bu filoya katılan Müslüman olsun olmasın tüm vicdan sahibi, tüm din inanç sahibi kardeşlerimize ben teşekkür ediyorum. Müslüman olan kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum. Hasreten Ankara'dan da katılan kardeşlerimiz vardı. Bu konuda bunu da söylemek gerekiyor. Ankara'mızda elhamdülillah ülkemizin başkentinde bu tür eylemlere, bu tür meselelere karşı duyarlı olan bir topluluk, bir hakikaten insan ve Müslüman topluluk olduğunu şahidiz. Rabbim Müslümanları hayattan uzak kılmasın. Müslümanları dünyanın meselelerine müdahil ve bu meselelere karşı gayret ortaya koyanlardan kılsın inşallah. Kıymetli radyo hedef dinleyenleri, biz İslam medeniyeti derslerini anlatıyoruz. Tabii bugünkü bizim yaşadığımız bu meseleler, bugün dünyada zamana tanıklık ediyoruz bir anlamda. Yani bundan önce 2025 tarihini baz alarak konuştuğumuzda, bundan önce yaşanmış nice tarihler, nice olaylar, nice hadiseler var. Bu hadiselerin her birisinin kendi döneminde, kendi zamanında hakikaten çok böyle zorlu, meşakkati, çilesi olmuş. Örneğin bizim milli mücadelede, onun öncesinde Birinci Dünya Savaşı'nda ortaya koymuş olduğumuz samimiyet, mücadele, mücahede, cihat ve bu minvaldeki amellerimiz, gayretlerimiz
hakikaten ecdadımız adına övünç vesilesi, gurur kaynağı, Allah hepsinden razı olsun. Bize bırakmış oldukları bu vatanı, bu coğrafyayı, bu değerleri, bu kültürü, bu medeniyeti inşallah kendi hayatımızda yeniden inşa ederek kıyamete kadar yeryüzünde İslam medeniyetinin sözünü, eserlerini, amelini, icraatını, her şeyini görmeyi, göstermeyi nasip eylesin inşallah. Yani bugünkü yaşadığımız olay ile tarihte bugünkü bizim dersimiz konu olarak ele aldığımızda Abbasiler dönemi kronolojisi ve genel incelemesini bugün vaktimiz yettiğince yapacağız. Geçen dersimizde Emeviler dönemini yapmıştık. Yani baktığımızda bizim 90 yıllık bir geçmişte devlet olmayı, devlet olmanın ötesinde geniş bir coğrafyada siyasi, idari, askeri, kültürel, mimari, sanat, her alanda sosyal bir düzen tesis etmişiz. Özgün bir model ortaya koymuşuz. Tabii ki bunun menşe, bunun kaynağı ilahidir, Kur'an'dır, sünnettir ve sünnetten insanın ilham aldığı hususlardır. Ve bu 90 yıllık devlet, İslam devleti, İslam toplumu devleti 661'de Hazreti Muaviye ile başlayıp 750'ye kadar Emevi hanedanının idaresi altında, yani Emevi sülalesinin, o gün Hazreti Muaviye'nin neslinden olan insanların idaresinde hüküm sürmüş. Bunların tabi tenkit edilecek idari dönemleri olmak ile beraber takdir edilecek idari dönemlerinin de olduğunu geçen derslerimizde

size paylaşmıştık. Tarihe biz toptan eleştirel, toptan kabulcü bir anlayışla bakmıyoruz. Bugün bizim özellikle bu derslerde vermek istediğimiz bir mesaj, tarihi tüm yönleriyle ele alabilmek, o tüm yönlerini belli bir muvazenede görebilmek, meseleyi böyle müzakere etmek, böyle tefekkür etmek gerektiğini anlatmak, vurgulamak istiyoruz. Çünkü bugün tarihin birkaç noktasından bize karanlık, beraberinde böyle istenmeyen manzaralar takdim edilerek tarihin bütün o çerçevesi bize karanlıkmış gibi gösteriliyor. Halbuki öyle bir karanlık dönem yok. Tarih İslam'ın gelmesiyle akabinde, dört halifenin akabinde Emeviler dönemiyle Allah o dönemde yöneticilik yapıp o dönemde İslam'ın şeairini, şeriatini, hakikatini, faziletini esas alan idarede bir yönetim ortaya koyanlardan razı ve hoşnut olsun diyelim. Diğerlerinin bunun aksine bir yönetim, bir anlayış ortaya koyanların da hesabını Allah'a havale edelim. Hepimizin de nihayette zaten vaziyeti bu. Yani biz kendimiz açısından aynı şeye bakmamız gerekiyor. Bugün bir Müslüman olarak günün 24 saatini aynı ölçüde, aynı kalitede, aynı standartta yaşamıyoruz. Örneğin sabahleyin huşu ve böyle feyizli manevi bir halimiz varken gün içerisinde dünyaya meyleden, beraberinde akşama doğru tekrar böyle bir muhasebesini yapan, günün sonunda belki tekrar bir Müslüman olarak kendisini toparlayan, kendisini tekrar böyle bir çek eden, gözden geçiren bir halimiz var. Bu birey düzeyinde bu şekilde olması ile beraber toplum düzeyinde, ondan sonra devlet düzeyinde de benzer bir mukayese yapılabilir. Kıymetli radyo hedef dinleyenleri, İslam medeniyeti sürecinde 661'den 750'ye kadar olan dönemden sonra idareye biz Abbasiler diyebiliyoruz. Tabi Haşimiler olarak da zikrediliyor. Çünkü Abbasiler demek Haşimiler demek bir anlamda. Peygamber aleyhisselamın amcası Hazreti Abbas'a isnat edilen bir soydan bahsediyoruz. Hazreti Abbas'ın soyu bu dönemde yönetimi devralmış. Bir vesileyle Peygamber aleyhisselamın belki zahirden baktığımızda Peygamber aleyhisselamın bir kan bağı olan birileri yönetimi devralmış gibi düşünüyoruz. Evet, böyle bir durum söz konusu olabilir. Aynı şey dikkatli baktığımızda aynı durum, yani akrabalık bağı açısından baktığımızda Hazreti Muaviye'nin de Peygamber aleyhisselamın farklı cihetlerde akrabası olduğunu unutmamak gerekiyor. Bir de bir açıdan Peygamber aleyhisselamın zevcesi ile Hazreti Muaviye kardeşler, kayınbirader oluyor bu vesileyle. Aynı şekilde Emevi sülalesi ile, yani Ebu Süfyan ve Ebu Süfyan'ın ailesi ile Haşimiler arasında bir amcazadelik var. Yani yakın bir akrabalık meselesi söz konusu. Bunu da bilmek önemlidir. Tabi Abbasilerin yönetimi devralması, tabi o günkü toplumda Abbasi ailesinin mevcut Emevi dönemine karşı, Emevilere karşı çok ciddi anlamda bir mücadelesi vardı. Tabi o günkü mücadeleye baktığımızda bu mücadele belli sebeplere dayanıyordu. Bir anlamda hilafetin, o günkü devlet idaresinin bir saltanata dönüşmesi, babadan oğula tevarüs etmesi meselesi bir problem olarak görülebiliyordu. Yine belli bir çapta yönetimde liyakatsizlik anlayışı o günkü toplumda dikkat çeken bir meseleydi. Yani Peygamber aleyhisselamın miras bıraktığı devletin farklı bir yönetimde, farklı bir standartta idare edilmesi meselesi
gündeme geliyordu ki o gün toplumsal anlamda Abbasi sülalesi, Abbasiler Emevilere karşı halkı taraftar toplamak maksadıyla bu hususlarda, bu meselelerde onlara gündemler takdim ediyorlardı, propagandalar yapıyorlardı. Tabii bunun bir taraftan şöyle bir değerlendirmesi de var. Evet, Abbasiler bakıyorsunuz devlet idaresine geldiklerinde, 750 yılında geldiklerinde 37, yani asıl hilafetin Abbasi ailesinde olması ile 37 tane halife gelmiş. 750 tarihinden itibaren baktığımızda 1258 yılına kadar 37 tane idareci geliyor ve bu 37 idarecinin hani siz bir anlamda yanlışa, bir anlamda olması gerekip de yapılmayanlara karşı bir tepkiyle ortaya çıkmış olmanıza rağmen siz belki o konuda hassassınız ama sizin aynı sülalenizden gelen, neslinizden gelen insanlarda aynı hassasiyeti görmek pekala mümkün olmuyor. Yine Abbasiler hanedanının da yöneticilik dönemini bu muvazenede değerlendirmek gerekiyor. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın amcası ve amcazadeleri olmaları münasebetiyle bu şahsiyetlerin dört halife dönemi gibi adil bir yönetim sergilemelerini beklemek çok makul değil. Bunun ile beraber kim olursa olsun bizim dünyadaki hayatımızın bir imtihan olduğunu göz önüne alarak onu değerlendirmek gerekiyor. Siz peygamberin soyundan da olsanız, peygamberin ehlinden de olsanız dünyada siz bir sınav yaşıyorsunuz. Nihayetinizde bu sınavınızla ilgili önünüze bir takım sıkıntılar, bir takım problemler, bir takım sorunlar gelecek. Siz bu sorunlara karşı ne ölçüde Allah'ın istediği standartları, çerçeveye, esasları ortaya koyuyorsunuz, ona bakılacaktır. Ve bu süreç uzun bir süreç. Yani 37 halifenin Abbasi ailesinden İslam devletini, İslam toplumu devletini, İslam şeriatini yönettikleri o dönemi hesapladığımızda 508 yıl gibi uzun bir zaman devleti idare etmişler. Ve bu idarelerinde hakikaten İslam toplumunu Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'ya ve uzak kıtalara kadar yaymışlar. Bu da işin diğer bir tarafı ve bizim özellikle yeryüzünde İslam'ın medeniyet minvalinde, standartında yayılmasında bu dönem çok büyük bir rol oynuyor. Yani sanatı ile, mimarisi ile, askeriyesi ile, farklı yönleri ile Abbasiler dönemi İslam toplumunda çok önemli bir dönem. Ve bu dönemde biz İslam medeniyetinin kurumsallaştığını görüyoruz. Bu anlamda geçmiş dönemlerde İslam medeniyetinin yapılanmasının yanı sıra bu dönemde kurumsallaşma yönünün öne çıktığını ve bir İslam medeniyeti tasavvurunun bu dönemde yerleştiğini söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Şimdi bunun ile beraber Emeviler döneminin akabinde Abbasilerin yönetime gelmesi ile beraber şu noktayı mütalaa etmekte fayda var. Yeryüzüne baktığımızda biz bugün örneğin işte bir Asya kıtasında, bir parçamız Avrupa kıtasında bir ülkeyiz ve bu ülke bir kara parçası üzerinde yer almakta. Yani bir toprak parçası üzerinde yer almakta. Ve o toprak parçası üzerinde her bir millet kendi varlığını, kendi kaderini, kendi yaşamını idame ettirmekte, yaşamakta. Ve Allah yeryüzünde her bir millete, her bir topluma farklı imkanlar, farklı hususlar bahşetmiş.
Kur'an'da da yeryüzünün mütalaa edilmesi, yeryüzündeki tarihsel meselelerin, bölgesel meselelerin, ondan sonra idari meselelerin doğru anlaşılması hususunda bazı ayetleri birleştirerek bir yaklaşım ortaya koymak mümkündür. Mesela bu ayeti kerimelerden baktığımızda Rahat suresinin 4. ayetinde Allah yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları ve bu kara parçalarının üzerinde insanların hayatlarını idame ettirecek bin bir çeşit rızkın varlığı dile getirilmekte. Allah buna dikkat çekiyor. Yani farklı kara parçaları, bu farklı kara parçaların üzerinde yaşayan farklı milletler, farklı milletlerin yaşadıkları bu kara parçalarına farklı iklimler, farklı rızıklar, bunlara dikkat çekiyor. Yani tarihsel anlamda biz bu konuyu şunun için ifade ediyoruz. Arap coğrafyasına baktığımızda, Arap Yarımadası'na baktığımızda, evet, o yarımada bir anlamda Asya kara kütlesi üzerinde bir parça ve bu kara parçasının üzerinde bir dönem, tarihin bir dönemi, bir döneminden bahsediyoruz. Bu tarihin bir döneminde yaşanmış olan hadiseleri konu ediniyoruz. Ve yine tarihte Allah, yani orada yaşayan milletlerin dünya ile bağı, dünya ile idari olarak, yöneticilik olarak irtibatının yanı sıra kendi içerisinde de bir değişimin olduğunu ayet-i kerimede bize Allah bildiriyor. Bu konuda ayete baktığımızda, Ali İmran suresinin 140. ayetine baktığımızda Müslümanların Uhud ve Bedir'deki savaşları Müslümanlara örnek olarak takdim edilmekte. Ve Allah insanlar arasında sürekli bir galibiyet değil, sürekli bir mağlubiyet değil. Bazen galibiyet, bazen mağlubiyet suretinde böyle bir devir daimin olduğunu, böyle bir döngünün olduğunu bize takdim ediyor. Evet, bir tarihte bu ayete bakarak, tarihsel bir bakış açısı olarak, evet, o tarihte yeryüzünde Emeviler vardı. Allah Emevilerin elinden, bakıyorsunuz, o idareyi alıyor. Abbasilerin eline tevdi ediyor. Bu da tarihsel bir okuma olarak düşünülebilir. Yine kıymetli radyo hedef dinleyenleri, Abbasiler dönemi ile ilgili baktığımızda, Abbasiler döneminde yine Emeviler dönemine benzer bir saltanatın hüküm sürdüğünü görüyoruz. Yani yine babadan oğla tevarüs eden bir yöneticiliğin devam ettiğini görüyoruz. Ve burada asıl mühim olan anlayış, yani Abbasi sülalesinden olmak, bu soydan olmak. Tabii bu soydan olmanın o günkü insanlar için bir referans kaynağı var. Yani biz peygamber soyundanız iltifatı var. Bu açıdan bakılıyor. Ve Abbasi devletiyle ilgili dediğimiz gibi bu yönü olmak ile beraber Kur'an-ı Kerim bize toplumsal idarenin hayatı yönetme anlamında bazı örnekler de veriyor. Yani evet, bir soydan olmak mı önemli? Beraberinde bir ilimde vukufiyet kesbetmek mi önemli? Veya ki şartları kendisine toplamak mı önemli? Baktığımızda geçmiş dönemlerde idarecilik yapan kişilerin farklı özelliklerinin ön plana çıktığını bakıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de peygamberler çok böyle devlet başkanı sıfatıyla örneklendirilmiyor. Kur'an-ı Kerim'de bu meyanda Hazreti Davud Aleyhisselam ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam bir peygamber. Şöyle değerlendirelim. Emir dediğimiz iş buyuran, beraberinde bir alim, ilimde bir peygamber sonuçta. Beraberinde dini bir otorite. Yani dini bir otorite. Ama tarihte İsrailoğullarının bir örneğine baktığımızda Talut'un İsrailoğullarına hükümdarlığına baktığımızda İsrailoğullarının kendilerine o dönemki peygamberden kendilerine bir yönetici atamasını, bir idareci atamasını talep ettiğinde, halbuki bir peygamber, ama peygamber yöneticiliği yapmak yerine Allah'a dua edip
bu topluma liderlik yapabilecek

safta birisini talep ediyor. Buna da Allah Talut ile karşılık veriyor. Ve o günkü insanlar da Talut'tan ilgili endişelerini, kaygılarını, isteksizliklerini dile getiriyorlar. Ama Allah Talut'a hem yönetici olmanın bir takım temel standartları olan güçlü, kuvvetli, heybetli olmayı verdiğini ifade ediyor. Şimdi Abbasiler ile ilgili dedik, Abbasiler 750'den 1258 yılına kadar hüküm sürmüş. Fakat Abbasi hanedanı, Abbasi hilafeti 1258'de Moğollar tarafından ortadan kaldırılıyor. Moğollar Bağdat'ı basıyor ve Moğol zulmü cereyan ediyor. Ve o dönemde Abbasiler 3 yıllık bir yönetim boşluğunun olduğu bir dönem oluyor. 1258'den 1261 yılına kadar yönetim boşluğunun olduğu bir dönem oluyor. Bu yönetim boşluğunun olduğu dönemde, 3 yıllık dönemde İslam ümmetinin lideri yok, İslam devletinin lideri yok, başı yok. Farklı küçük o günkü şekilde Memlükler var, farklı İslam toplumları var. Bunlardan Osmanlılar da daha o günkü süreçte daha kuruluş aşamasında. Ve 1261'de 3 yıllık o fetret döneminden sonra tekrar Memlüklüler idaresi altında Abbasilerin tekrar hilafet vasfı ile öne çıktıklarını görüyoruz. Yani biz Abbasileri değerlendirirken tarihsel olarak 750-1258, 508 yıllık dönemi esas alıyoruz, ancak Abbasi hilafetinin başka bir dersimizde bunu işleyeceğiz. Abbasi hilafetini Memlükler idaresinde, Memlükler ile birlikte devam eden 1261-1517 yılları arasındaki dönemi de önemli bir örnek olarak görmek gerekiyor. Ve nitekim bu dönemde de 22 tane halife gelmiş. Bu devletin başına 22 tane halife gelmiş. Ve bu halifelik 1517'de Osmanlı Devleti'nin Yavuz Sultan Selim Han'ın Memlükler ile mücadelesinde 1517'de son Osmanlı, özür diliyorum, son Abbasi halifesi İstanbul'a getirilerek halifelik Abbasi ailesinden sona ermiş bulunuyor. Kıymetli radyo hedef dinleyenleri, kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: İslam Medeniyeti dersleri kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Ya Resulallah, küçük yaşlardayken sen, Rahip Bahira vardı hani, mübarek vücuduna bakmış ve orada nübüvvetin mührünü görmüştü. Asırların mührünü görmüştü.

Ya Resulallah, küçük yaşlardayken sen yetimliğin ve öksüzlüğün hüznüydün. Genç yaşlardayken hılful fudul demiştiniz hani, erdemliler bir

0: ile savaşan da sendin. Kuşu ölen çocuğu ziyaret eden de. Medine'deki mescid için taş taşıyan da sendin. Ümmeti için gözyaşları döken de. Ya Resulallah, ve bir gün o güne dek hiç görülmemiş gözyaşlarıyla dinledi sahabe sözlerini. Vakit veda vaktiydi ve bu hutbe veda hutbesiydi. Doğumun için, hayatın için, vefatın için salat sana, selam sana. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

أشهد أن لا إله إلا

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: İslam medeniyeti dersleri devam ediyor.

Evet, kıymetli Radyo Hedef dinleyenleri, kısa bir aradan sonra şu an sizlerle tekrar birlikteyiz. Abbasiler döneminden bahsediyorduk. Abbasiler döneminin özellikle genel çerçevesiyle ilgili konuşuyorduk. Bazı noktalarda değerlendirmelerde bulunuyorduk. Abbasiler dönemiyle ilgili dediğimiz bir asli anlamda Abbasilerin kendi dönemi 750-1258 dönemi. Beraberinde sadece temsili bir hilafet suretinde olan Mısır Abbasileri dönemi, 1258'den sonraki 3 yıllık bir fetret dönemi vardı. 1261'den 1517'ye Osmanlı İmparatorluğu ile Memlükler arasındaki savaşa kadar devam eden bir temsili hilafet dönemi, 22 halifenin bu dönemde görev aldığını görüyoruz. Ve son halife 1517'de bakıyorsunuz İstanbul'a getiriliyor ve İstanbul'a getirildikten sonra artık hilafet Osmanlı sülalesine geçmiş oluyor. Kıymetli dinleyenler, medeniyet tarihi açısından Abbasilerin bu uzun sürecine baktığımızda aslında bir anlamda şunu da müşahede etmek mümkündür. Abbasilerin yayıldığı coğrafyalarda idari ve siyasi anlamda çok ciddi anlamda halkın İslamiyet'e girdiğini görüyoruz. Bunu şu şekilde değerlendirelim. Yani Müslüman olmak o günkü toplumda bir ayrıcalık, bir nitelik, bir standart, bir kalite, prestij bir anlamda. Çünkü Müslümanlar ile gayrimüslimler arasında bir tefrik var, bir ayrıcalık var. Tabii bu ayrıcalığı şöyle değerlendirmek gerekiyor. Müslüman Allah'a kulluğu nispetinde değer kazanıyor. Müslüman olmayanın herhangi bir soyu, sopu vesaire başka bir yani suni aidiyeti onun için bir değer ifade etmiyor. Kur'an bu açıdan meselelere bakıyor. Bu yüzden aynı toplumda yaşayan bir Bilal-i Habeşi ile yine bir Ümeyye bin Halef'i muvazene ettiğinizde Allah Bilal-i Habeşi'ye radıyallahu anh dininden dolayı bir değer veriyor. Tabi İslam toplumunda Abbasiler döneminde, Emeviler döneminde olduğu üzere insanların yaşadıkları bölgelerde İslam fütuhatının olması neticesinde bu başta İran'da olmak üzere Şam'da, Anadolu'da daha uzak yerlerde İslam dininin bu yaklaşımına karşı çok büyük bir sevgi, ilgi, alaka gösteriliyor. Çünkü bu aslında bugün aynı şekilde insanlığın aradığı bir hayat modeli. Yani biz bugün herhangi bir mensubiyetimiz, herhangi bir suni, bize ait olmayan bir mensubiyetimiz sebebiyle toplumda bir standart, bir statü, bir değer iddia edemeyiz. Ancak bunun aksine kesbi olan yani insanın kendi çalışması ile gayreti ile elde ettiği şeyler hususunda insanların değerlendirilmeleri pekala mümkündür ki bugün biz sosyal hayatımızda insanları taksim ederken, tasnif ederken, hiyerarşik bir çerçevede nitelendirirken kamusal hiyerarşiye esas alıyoruz. Kimimiz memur, kimimiz amir, kimimiz başka bir kariyerde olmamız açısından değerlendiriyoruz. Ve İslam o günkü toplumda bu konuda çok büyük bir teveccüh görmüş ve aynı şekilde o günkü başta Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer dönemleri olmak üzere yani Müslümanların fethettikleri topraklarda o toplumlara karşı tanımış oldukları ilgi, alaka, kolaylıklar çok ciddi anlamda bir teşvik teşkil ediyordu. Aynı teşviğin Abbasiler döneminde de devam ettiğini görüyoruz. Ve toplumsal anlamda bir İslam'a karşı bir hoşgörü, bir samimiyet, bir muhabbet hasıl oluyor. O dönemde özellikle zımmi statüsündeki kişilere yönelik bu ilgi, bu alaka bir zaman sonra bu insanların Müslüman olmalarını ve biz bugün mesela düşünün Anadolu'dayız. Anadolu'daki yaşayan her insan bugün Türk değil.
Yani soy olarak baktığınızda beraberinde bu kişilerin nesil olarak baktığınızda her birimizin rengi, biçimi, şekli farklı. Hepimizin aynı soydan olduğunu iddia etmek de doğru değil. Nihayetinde bizi bir araya getiren, bir hamur şeklinde bizi yoğuran, aynen şu anda bahsettiğimiz konu üzere Abbasiler dönemindeki o geniş coğrafyada yaşayan milletlerin, toplumların bir arada yaşamasını, kaynaşmasını, birleşmesini sağlayan İslam dini bakış açısı olduğunu burada tekrar hatırlatmak gerekiyor. Yani o kadar ki köylerde yaşayan o döneme ait bir kaynakta Abbasiler döneminde İslam'a genel girmek genel bir temayül olmuş. Yani biz bugün mesela bir problem olarak neyi konuşuyoruz? İşte çocuklarımızın bugün Avrupa kültürüyle kültürlenmesi, onları meyletmesi, onları taklit etmesini bir problem olarak görüyoruz. Ve o dönemde de yani bahsettiğimiz dönemlerde 5 asırlık dönemde de İslam'ın ulaştığı, idaresinin ulaştığı her noktada orada yaşayan zımmiler, gayrimüslimler bakıyorsunuz İslam dinine meylediyor ve İslam dinine giriyor. Köylerdeki çiftçilerin bile diyor İslam'a karşı büyük bir ilgisi, alakası olmuştu. Yani biz bir toprağı fethederken, bir bölgeyi fethederken oradaki o insanlar bir anlamda evet buraya ait olmayan birileri burayı ele geçirdi diye düşünebilirler ama biz sahip olduğumuz, ele geçirdiğimiz memleketlerde oradaki insanları bir anlamda mağdur etmek, mahrum etmek, zulmetmek anlayışıyla değil de onlara bir inanç aşısı vurmak için gidiyoruz. O inanç aşısı bir anlamda o aşıyı alan, o mesajı alan, o şekli, o değişimi kabul eden her bir insan bir zaman sonra bizim kardeşimiz oluyor. Bir zaman sonra aslında kardeşimiz olmasını sağlayan mesele şu, kardeşimiz olmasını sağlayan mesele onun aslında insan olmanın aslına rücu ettiğidir. Yani bu şekil üzere bakıyorsunuz o kişi daha düne kadar zarar veren, daha düne kadar bencillik ortaya koyan, daha düne kadar gasp eden birisiydi. Bugün benim prensip edindiğim, benim esas aldığım tüm değerleri o da kabul ediyor. Şimdi biz ne diyoruz? İşte ilahımız bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir, hedefimiz bir, şuyumuz bir, buyumuz bir, kıblemiz bir, tüm bu birlerin içerisinde geriye bir sorun kalmıyor. Kalmaması gerekiyor aslında. Kalmaması gerekiyor. Ve bu önemli bir şey. Bir de tabii devlet idaresinde o günkü yani hilafet dediğimiz şeyin bir takım yükümlülükleri de var. Yani siz halife olduktan sonra o yükümlülükleri yerine getirmek durumundasınız. Mesela halife Harun Reşit döneminde İslam medeniyeti, İslam toplumu, İslam iktisadı, İslam ticareti en zirve dönemlerini yaşamış. Yani Müslümanlar o günün ticaret yollarında yönetimi, idareyi, güvenliği, desteği sağlamışlar. Ve Müslümanlar köylerinde bile o günkü muhitte, o günkü yaşam döneminde köylerde bile insanların kendi dönemlerine göre lüks sayılabilecek ürünlere sahip oldukları, mallara sahip oldukları, giyim kuşama sahip oldukları tarihsel olarak Abbasilerin o döneminden bize aktarılmakta. Yine Abbasilerin kendi dönemlerinden halifeye atfedilen temel iki vazifeden bahsediliyor. Birisi Peygamber Aleyhisselam'ın vekilliği vasfıyla cuma namazı kıldırmaları, bazı vakitler vakit namazlarını kıldırmaları. Bir diğer şey, evet biz bugün aslında devlet başkanı olarak, devlet idarecisi olarak önemli bir yükümlülük. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi dönemine küfürle, şirkle, zulümle mücadele etmiş, cihad etmiş. Cihad etmiş. Hazreti Muhammed aleyhisselamı biz anlatırken, onu takdim ederken cihatsız bir peygamber ortaya koymayacağız. Koymamamız gerekiyor. Koyamayız. Neden? Evet, dünyada
cihadın iptal olduğu, cihadın rafa kaldırıldığı bir dönemden bahsetmek mümkün değil. Ve Müslümanlar cihat şuurunu, yani mücadele şuurunu, tabi bunu da şöyle yorumlamamak gerekiyor. Böyle gaddarane, böyle zalimane bir şekilde, bugünkü katil İsrail'in yaptığı şekilde bir cihattan bahsedemiyoruz. Öyle bir cihat, öyle bir savaş, öyle bir mücadele olmaz. Öyle bir mücadele olmaz. Biz mücadele ettiğimiz insanların yerlerini, yurtlarını, evini, aşını, her şeyini tabirinize kendi emanetimiz olarak görmüşüz. Yani ben dün akşam kendi çocuğumla konuşurken İsrail'in zulmünü anlaması anlamında bir örnek kendisine paylaştım. Dedim ki sen şu an bir savaşta, ortaokul 2, Ankara'da Özel Harekat Şehitleri ortaokul 2. sınıf öğrencisi. Dedim ki bir savaş olmuş olsa biz başkalarının çocuklarına zarar verir miyiz? Yani düşünemiyoruz bile. Bu çocuklara nasıl zarar verebiliriz biz? O çocuklar daha sabi, daha böyle dinini tercih edecek bir mükellefiyette değil. O benim nazarımda benden daha faziletli. Hangi açıdan? O saf ve temiz. Biz günahkarız. Ve bu açıdan bakıyorsunuz, İslam devletinin önemli bir noktası cihat. Tabii bu kavramı kullandığınızda birileri birden böyle farklı bir anlayışa girebiliyorlar. Bizim cihattan bahsettiğimiz, ecdadımızın Birinci Dünya Savaşı'nda ortaya koyduğu şeye cihat diyoruz. Milli mücadelede Anadolu insanı ortaya koyduğu şeye cihat diyoruz. Bizim değişik zamanlarda memleketimizi savunmada, Çanakkale'yi savunmada, farklı süreçlerde biz buna cihat diyoruz. Yani kimse bu konuda bizi zorlamasın ve biz Müslümanlar olarak bu geleneğe, bu uygulamaya sahip olmamız gerekiyor. O günkü halifelerin de iki temel prensibinden bir tanesi, her yıl cihat seferleri düzenlerlermiş.

0: Yani bir şekilde buradaki baktığımızda diyor ki Harun Reşit diyor bir yıl Mekke'ye giden haç kafilesine öbür yılda orduya diyor bugünkü anlamda komutanlık ederdi diyor. Bizans'a seferler düzenlerlerdi. Bizans'ın o günkü yani bu düzenlenen seferlere bizim Tiran'a karşı diyorlar. Tiran'a karşı Müslümanlar sefer düzenlerlerdi ve Müslümanların o cihat bilinci sürekli canlı tutunurdu. Bu çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Bir toplum cihattan uzaklaşınca bir zaman sonra kavram olarak bile cihadı yanlış anlamaya başlıyor. Hamdolsun bugün biz tekrar o ruha evrilmeye çalışıyoruz. O ruhu kazanmaya çalışıyoruz. O bilinci kazanmaya çalışıyoruz. Çünkü dünyanın üzerine Müslümanın cihadından başka bir çözüm yok. Tabii Müslümanın cihadından başka bir çözüm yok derken şöyle de düşünmeyelim. Oturacağız, kitabımızı okuyacağız, oturacağız, teknik aletlerimizi geliştireceğiz, oturacağız, ecdadımız gibi başka milletlerin lisanını öğreneceğiz, onları tebliğ edeceğiz. Bugün son bir noktaya temas ederek bitirmek istiyorum. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir kardeşimizle tanıştık. Ankara'mızdan bir kardeşimiz burada görev yapmış. Karamanlı. Böyle tanıştık. Nereden geliyorsunuz dedim. Bana dedi ki hocam dedi ben Japonya'da görev yapıyorum dedi. 26 saatmiş oradan buraya gelmek. Aktarmalı bir şekilde. Japonya'da biz bugün bir cihat yapıyoruz. Evet. O topraklarda dinimizi anlatıyoruz. Misyonumuzu anlatıyoruz. Anlayışımızı, felsefemizi, bakış açımızı, medeniyetimizi anlatıyoruz. 26 saatlik bir yolu göze alacak bir Müslüman kardeşimiz. Ne kadar güzel. Rabbimiz inşallah gerek devletimizle, gerek sivil toplum kuruluşlarımızla, gerek şahsi gayretlerimizle hayırlı hizmetler yapmayı, güzel çalışmalar yapmayı, ecdadımızın geçmişte Emevisiyle, Abbasisiyle, Osmanlısıyla, Memlüküyle, Eyyubisiyle, ecdadımızın geçmişte yapmış olduğu o güzel çalışmaları, hayırlı çalışmaları bu asırda tekrar harekete geçirmeyi, tekrar gerçekleştirmeyi cümlemize nasip eylesin. Kıymetli radyo hedef dinleyenleri, bir programımızın tekrar sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Ben ve genel yayın yönetmenimiz Sayın Halil Beki Bey sizlere teşekkür ediyor. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı. İslam Medeniyeti Dersleri sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
5: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği, iyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyiliköncüleri.org.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız

0: objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
8: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Bu mektup size efendim.
10: Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ithafımızdır. İnşallah senin doğum gününde yatarken bütün arkadaşlarımın rüyalarına girersin. Keşke güzel, nurlu yüzünü herkes görse. Keşke bu çağda yaşasaydınız. Ve sizinle birlikte yaşasaymışım. Size o kadar yardım ederdim ki. O ot savaşında ben de savaş yapsaydım.
11: Hedef Radyo ailesi olarak Mevlid-i Şerifinizi tebrik ederiz.
6: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
4: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz dostlar, değerli kardeşler, kul olmak melek olmakla aynı şey değildir. Melekler hata etmez, görevinde eksiklik yapmaz, yaratıldığı iş için olduğu gibi kalır varlıklardır. İnsan kuldur, düşer, kalkar, tekrar düşer, tekrar kalkar. Allah peygamberleri dışında hiçbir insanı masum yaratmamıştır. Ne demek masum yaratmamıştır? Hata etmez değildir. Bir insan çok okumuş, ilim sahibi olmuş veya işte belli bir tasavvuf, tarikat terbiyesi görerek belli seviyelere yükselmiş olabilir. O yine hatasız değildir. Biz onun bize göre olgunlaşan kimliğine bakarak onu
13: melek gibi görüyoruz. Ama ondan daha iyileri ona bakarken kim bilir beş para etmez olduğuna karar veriyordur. Biz kendimizle ölçerken, kendi bulunduğumuz belki berbat seviyeye bakarak işte bunun gibi olmak lazım, ne güzel melek gibi insan diye kanaat kullanıyoruz. Bu bizim kanaatimiz, onu melekleştirmiyor. Evet, bize göre iyi, ondan iyilere göre de perişan durumdadır belki de. İnsan hata eder. Hiçbir insanı hatasından dolayı Allah-u Teala defterlerden silmiyor. Hiçbir günah insanı cehennemde ebedi kalmak için sebep olarak önümüzde durmuyor. Her günah boyu, hacmi, ağırlığı ne kadar olursa olsun silinebilir günahtır. Buna zinasından hırsızlığına kadar bütün günahlar dahildir. Günahın büyüklüğü, silinmezliği, kaldırılmazlığı anlamına gelmiyor. Bu önemli bir kural. Bunu neden konuşmamız gerekiyor değerli kardeşler? Çünkü şeytanın en önemli taktiklerinden birisi, günah işlettikten sonra ya da günah işlemeye sebep olduktan sonra o günahın üstüne zift sürmesidir. Sen bu günahtan sonra mı namaz kılacaksın? Bu kadar büyük günahtan sonra bir de kendini Müslüman sayıyorsun. Türünden tevazu kılıklı, hassasiyet kılıklı, iyi düşünme, ince düşünme manzaralı taktiklerle insanı içine düştüğü günaha batmış hale getirir. Bu şeytan taktiğidir. Allah-u Teala mağfiretiyle, rahmetiyle ve affıyla kullarını beklerken şeytan Allah-u Teala'nın sürekli cehennemini, azabını tehdit olarak göstererek aslında kurtulabileceğimiz günahlardan daha fazla etkilenmemize sebep olur. Günah işlemekten çok o günahtan tevbe edip kurtulmamaya bizim önem vermemiz lazım. Aslında günah işlememek gerekiyor. Ama insan olduğumuz için günahsız halde olmak mümkün değil. Ancak peygamber olacaksın. Cebrail aleyhisselam yanı başında olacak. Allah seni bütün hatalardan koruyacak. O zaman hatasız bir insan olunulabilir. Hiçbir hata olmasa, yani biz hata olarak şüphesiz büyük günahları hemen aklımıza getiriyoruz veya küçük günahları aklımıza getiriyoruz. Kalite düşüklüğü de bir hatadır aslında. Yani sen oturup mesela bugün 100 defa istiğfar etmek, 1000 defa kelime-i tevhid tekrar etmek imkanın olduğu halde bunu yapmazsan, yani senin düzeyin artık günahlarla meşgul olmak değil de makamını yükseltmek, seviyeni yükseltmek, Allah'a yakınlığını artırmak şeklinde bir seviyeye gelmiş, onu yapmıyorsan bu da senin için suç. Yani kaliten yükselmiş, yüksek kaliteye, Allah'a yakın makama uygun olmayan bir tavırdasın sen. Dolayısıyla hatayı hep zina, kumar olarak görmemek gerekiyor. Hacca gitmiş, Rabbi ile buluşmuş, Kabe'de tavaf etmiş bir insanla, henüz yeni ihtida etmiş, daha ağzı alkol kokan, dün tövbe etmiş birisinin pozisyonları aynı değil. Birinden meleklerin yazmayı beklediği şey daha yüksek. Dolayısıyla hatalar bazen kalite üzerinden de, yani kalitede oynamalar yüzünden de hatalar olabilir. Hani mesela bir insan babasının alim olduğunu, babasının hacı olduğunu vesaire olduğunu, işte biz evde hiçbir ibadet kaçırmazdık, ailece böyle yapardık derken mesela içki içmemesini fazilet olarak gösteriyor. Camiye, namaza gitmeyi fazilet olarak gösteriyor. Ona dur demek lazım. Madem sen yani büyük adamların çocuklarısın, ailece siz dindardınız, ananız sizi hep abdestle emzirirdi, sen bu halde mi olman gerekiyordu şimdi? Sen İman tanımamış bir ailenin çocuğuna benziyorsun. İşte yeni Müslüman olmuş ancak namaz kılabiliyor, içki içmiyor, faiz yemiyor, o kadar. Sen bu kadar mı olman lazımdı? Sen tarlada böyle Hüdayi Nabit gibi büyümedin ki özel bakımlı bir çiçeksin. Madem senin özel bahçıvanın vardı, sen niye daha iyi durumda değilsin diye muhasebe yapılabilir. Her halükarda kardeşler, şu kuralın üzerinde durmamız gerekiyor. İnsan mısın? Hata yaparsın. Hata yapmaktan değil, hatayı kökleştirmekten, ziftleyip insanın kalbine yerleştirmesinden korkması gerekir. Çünkü Allah-u Teala bizim hata yapacağımızı biliyor. Sistemimiz bizim, yani insan yapımız hata yapar mantığı üzerine kuruludur. Lakin Allah'ın rahmeti de bizimle beraber olduğu için hata yaparsın, Rabbine dönersin, affeder. Yaparsın, affeder. Yaparsın, affeder. Sürekli sen kurtulma mücadelesi içerisinde oldun mu? Biraz sonraki hadis-i şerifte de göreceğiz. Allah-u Teala'nın rahmeti seni geçecektir. Hiçbir günahla, hiçbir hata ile Allah'ın rahmetini geçmek mümkün değildir. Allah'ın mağfiretini, affını geçecek bir günah olamaz. Yeter ki kul inatlaşmasın. Yeter ki kul günahı ve Allah'a karşı edep dışı hareket yapmayı basit görmesin. En büyük sıkıntımız bizim olmamış sayıp günahları bir kenara atmaktır. Bir mümin sabah namazı kaçırabilir mi? Elbette kaçırır. İnsan değil mi? Uyuyamaz, çok uyur, dalgın olur, sabah namazı kaçırabilir. Bu değil kıyamet koparan şey. Kıyamet koparan şey, o gün hiçbir şey olmamış gibi kahvaltıyı kaçırmamaktır. Sabah namazını kaçırmış bir adam, kahrından nefsine ceza verip, ben de bugün nafile oruç tutuyorum demelidir. Bayram günü değilse mesela. O gün kahvaltıya mahzun oturmalıdır. Çocukları, ne oldu baba, ne oldu anne, sen hasta mısın demelidir. Hastayım demeye bile mecali olmamalıdır ona. Düşünmelidirler ki ne oldu ya, bizim gece bir kötü haber mi geldi babamıza? Yani niye bu baba, niye böyle? Bu anne neden bugün böyle surat asık? Bilmelidirler ki ya herhalde bu namaz kaçırdı. Ya namaz kaçırınca böyle olur insan. Bu manzarayı verebilen bir insan namaz kaçırdığına korkmamalıdır. Çünkü bir daha kaçırmaz o namazı. O günkü hissettiği refleksi, o gece 3'te bile uyanır artık. Ama sabah namazı mı kaçtı, telefon mu kaçtı belli değil. Böyle bir gevşeklik içerisinde oldun mu, öbür hafta bir daha kaçırırsın. Öbür hafta bir daha derken, çorap bir defa söküldü mü sonuna kadar gider o. Maazallah. Günahlar kadar büyük risk, günahlardan etkilenmemektir. Yani bir Müslüman, eğer kazara maazallah, yani yerler gökler sallandı, krediye bulaştı diyelim. Böyle normal dairesini genişletmek için, bir ilave makine almak için değil. Büyük afetler oldu. Çoluk çocuk ölüyorlardı, krediye bulaştı diyelim. Bu zaruret. Buna bir itiraz yok. Ama o mümin bu melanetten kurtulmak için her gün 7'de dükkanını kapatıyordu, 11'e kadar açık tutar. Sabah 3 saat önce gider. Aman bir müşteri fazla gelsin, şu melanetten kurtulayım diye gayret ederse buna bir anlam verilebilir. Ama gir kredi borcuna sen, ondan sonra da akrabalarına haber sal, zekatlarınızı bu sene bana toplayın, benim banka kartı borcum çoğaldı. Müslümanlar meyhane temizleyicisi mi? Bizim zekatlarımız meyhane temizlemek için. Bir de fetva hazır. Kur'an'da yok mu borçlular için verin Allah zekat ediyor. Nereden çıktı bu? Sen borçlu değilsin ki, faizcisin. Faizle borç aynı şey değil ki. Bir Müslüman işleri aksak gider. O senede tatile gitmez, işler iyi değil diye. Arabasını da yenilemez. Dairesini de yenilemez. Çocuklarına da her istediği hafta bir ayakkabı almaz. Buna rağmen işleri aksak gider, haciz gelir dükkanına, o zaman Müslümanlar toplanırlar, zekatlarıyla, fitreleriyle, hatta hanımlarının bilezikleriyle o Müslümanı kurtarırlar. Bu var, Kur'an'da bu var. Efendi sen daha 2 senelik arabanı değiştirdin. Dairen 2 metre büyüyecek diye yeniden borca girdin, işler de iyi gitmedi. Zekat senin temizleyici malzemen değil. Müslümanların imani duygularını bu kadar basit şeylere alet edemeyiz. Her halükarda kardeş.

Biz hangi günahı işlersek işleyelim, Allahu Teala'nın rahmetiyle yarışacak durumda değiliz. Allah'ın mağfireti en büyük günahtan daha büyüktür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar enteresan bir örnek veriyor ki bize, hani meşhur hepimizin bildiği 100 kişi öldürmüş bir adamı bile Allah-u Teala samimi bir şekilde Allah'a döndüğü için kabul etti, günahlarını mağfiret etti. Ama sen bir kediyi bilerek öldürürsün, hiçbir şey olmamış gibi de hareket edersin, seni cehenneme koyar bu sefer. 100 insan öldüreni affeder, yüreği kaynadığı için onun. Dünya ona dar geldiği için. Yürüyerek bu dünyadan çıkmaya çalışacak kadar samimi bir tövbe ettiği için onu affeder. Lakin öbür taraftan aynı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir kediyi bilerek aç bırakıp öldürdüğü için bir kadının cehenneme girdiğini de haber veriyor. Nerede bir kedi, nerede 100 tane insan. 100 insanın diyetini Allah üstleniyor, kulunun affediyor, samimiyetten dolayı, tövbeden, dönüşten dolayı. Belki de namaz kılan bir kadındı, ibadet eden bir kadındı, laubali bir şekilde bir kediyi öldürdüğü için cehenneme girdi. Mesele demek ki kimin kulu olduğunu, Allah'ın büyüklüğünü hatırlayıp hatırlamama meselesidir. Senin yüreğin cız etti mi? Sen namaz kaçırdın, bankaya bulaştın diye o günden beri neşen kaçtı mı? Zayıfladın mı günahların üzüntüsünden dolayı? Korkma. Gafur ve Rahim olan Allah'ın var senin. Hiç korkma. Lakin bir şey olmamış gibi mi günlerin geçiyor? Çok şey olduğunu göreceksin sen o zaman. Meselemiz budur. Her halükarda kardeşler, günahlardan iki türlü temizleniyoruz biz. Bir, tövbe istiğfar ediyoruz. Tamam, bu günahlardan kurtarır. İki, kendiliğinden de günahlar üzerimizden dökülüyor. Nasıl vücudumuzda bir yara olunca o yarayı kendi kendine vücut tedavi ediyor. Sen doktora gider pansuman yaptırırsan 3 günde kapanıyor yaran. Doktora gitmezsen, mikrop da kapmazsa bir ay sonra bakıyorsun hiçbir şey olmamış gibi vücut kendi kendini tedavi ediyor. Elhamdülillah imanımız da böyledir. Kendi kendini tedavi eder. Belli şartlar ve belli standartlar yakalanırsa şüphesiz. Ya tevbe ile bu hatalarımızdan kurtulup imanımızı sağlam hale getiriyoruz. Ya da işte biraz sonra sayacağım belli meziyetler var, belli işler var. Bunlar yapıldıkça senin haberin olmadan dökülüyor günahlar. Elhamdülillah. Yeter ki söz konusu olan şey kul hakkı olmasın. Yeter ki arabanı yanlış yere park etmiş olma. Yeter ki bir insanın uykusu sen merdivenden hızlı indiğin için bölünmüş olmasın. Onun dışında Allah'a ait haklar çok kolay. Çünkü Allah gafurur rahimdir. Koca dağları yerinden oynatsan, kızıl ırmağın suyunu boşa akıtsan, döksen o affeder. Onun için kolay işler bunlar. Ama birisinin uykusunu böldün. Bir çocuğu zor annesi uyutmuştu. Sen onu gürültü yaptığın için, kornaya bastığın için çocuk uyandı. O gafurur rahim değil, hiç güvenme. Gelecek kıyamet günü namazın, orucundan ne varsa olduğu gibi alacak. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kardeşler, birinci meselemiz, birinci temizleyicimiz, aklayıcımız tevbedir. Tevbe ne demek? Müslümanın ölümle yüz yüze gelmeden veya kıyamet alametlerinin büyüklerinden biri ortaya çıkmadan günahından vazgeçmesi demektir. Tevbe budur. Demek ki tevbenin iki engeli var. Birincisi, artık tansiyon düştü, nabızlar gitti, gözler yukarı dikildi, başladın tevbe etmeye. Hiçbir değeri yok Allah katında. O tevbenin değeri yok. Ayaktayken, daha 20 sene yaşayacağını düşünürken tevbe edip günahlardan vazgeçilecek. Bir de İsa aleyhisselam indi. Kıyametin büyük alametlerinden biri tecelli etti. Güneş batıdan doğdu. Tövbe istiğfar diye bir şey yok o zaman. Olan oldu, iş bitti. İp koptu, at kaçtı derler ya, bitti. Her şey bitti o zaman. Bunun dışında tövbe kapısı açıktır. İçki içen için de açık, faizci için de açık, insan öldüren için de açık, bütün günahlar için,
şirk için bile tövbe kapısı açıktır. İman eder, şirkinden vazgeçer.

geçer insan, biiznillahü teala ondan da kurtulur. Kardeşler, tevbenin 3 büyük şartı vardır. Camide cuma akşamı tevbe ettik mi? Ettik. Hadi herkes evine gitsin demekle tevbe olmuyor. Noterden filan tevbe belgesi alınarak tevbe edilmiş olunmuyor. Öyle değil. Tevbede 3 şart var. 1. Yaptığına pişman olacaksın. Bu yanlıştı. Tamam ya Rabbi. Bu yanlışı kabul ettim diyeceksin. 2. Anında keseceksin onu. Faize tövbe ediyorsun ama hala kredi almaya devam ediyorsun. Bunun adı tövbe değil ki. Tövbe ile oynamak bunun adı. Böyle tövbe olmaz. Nikahsız haram bir işin var. Ondan çok kötü hakikaten Allah affetsin diyorsun ama hala o nikahsızlık devam ediyor. Bu tövbe değil. Bu eğlence. Bu kendisi bir günah zaten. Bu daha büyük. Ondan daha büyük bir günah. Alay ettiğin, eğlendiğin kim? Kime karşı bu suçu işliyorsun? Bunu bilmemek daha büyük bir suç. Üçüncüsü, dönmemeye, tekrar aynı şeye dönmemeye kararlı olmak lazım. Demek ki tevbenin 3 büyük temeli var. 1. Pişmanlık. 2. Anında bırakmak onu. 3. Bir daha yapmamaya karar vermek. Bu 3 şeyi yapmaktır tevbe etmek. Oturup tevbe töreni diye bir tören yok bizim dinimizde. Böyle bir tövbe ibadeti bu şekilde yapılmıyor. Pratik yapılıyor. Bu pratikte nedir? Pişman olmak, anında bırakmak, bir daha yapmamaya karar vermek. Hangi günahsa. Eğer bu söz konusu sorun, günah olan şey insanla alakalıysa 4. şart devreye girer. Gidip onun gönlünü alacaksın. Nasıl alacaksın gönlünü? Beyefendi nasıl verirse gönlünü öyle. Ayağını öp dedi, öpeceksin. Kıyamet günü çok daha berbat bir şekilde helalleşilecek. Dünyada ne isterse yaparsın, gönlünü mü alırsın, elini ayağını mı öpersin, rüşvet mi verirsin, ne verirsen artık. Hele hele anne ve baba gibi, hala teyze gibi, akrabalık, hısımlık bağı bulunan insanlarla olan ilişkilerimizde bu helallik çok daha önemli. Çünkü bir insan suçu işlenmiştir, artı akrabalık bağı koparılmıştır. Yani Ahmet'le Mehmet'le aramızda mali veya herhangi bir sosyal sorun olduğu zaman kul hakkı diye bir şey devreye giriyor. Bu korkunç bir suç. Ama annem olan, babam olan, dayım olan, halam olan veya işte benzeri bir yakınım olan birisiyle bir kul hakkı sorunum olduğunda kul hakkı diye bir dosya açılıyor. Akrabalık bağını zararlı hale getirmek veya koparmaktan ikinci bir dosyam var benim. İki haktan ben kıyamet günü hesap vereceğim. Bu nedenle akrabalıkla ilgili sorunlarımızı hallederken özellikle önceliğimizin akrabalara ait olması lazım. Anne ve baba diye bir konu açmamam lazım aslında. Müslümanın annesiyle babasıyla sorunu olduktan sonra Kabe'ye gitmesinin de bir değeri yok. Velev anne müşrik olsun, velev babam müşrik olsun, Müslümanı teravih namazı filan kurtarmaz. Anne babanın yeri bambaşka. Allah'tan sonra ana baba geldiğini hepimizin biliyor olması lazım. Bunun dışında kardeşler, günahlar iki türlüdür biliyorsunuz. 1. Büyük günahlar var. 2. Küçük günahlar var. Büyük günah ne demek? İşte zina gibi, kumar gibi, içki gibi, anneye babaya asi olmak gibi, hırsızlık gibi Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de belli bir ceza ile cezalandırdığı suçlara büyük günahlar diyoruz. Bir de küçük günahlar var. Küçük günah demek değersiz cezası olan günah demek değildir. Küçük günah mürekkebin damlamaya başlaması demektir. Büyük günah mürekkep kutusunun dökülmesi demektir. Döküldü. Döküldü, yer kapkara oldu. Yeniden onu temizleyeceksin. Küçük günah demek mürekkep sızıyor demektir. Mürekkebin sızması ne demek? İlk baktığında o gözle zor görülüyor. Küçük bir noktacık leke olmuş. 2 gün sonra baktığında öyle değil o. 3 gün, 4 gün sonra şişe bittiğinde o da büyük günaha döndü. Şimdi mesela sigara küçük günahmış. Mış ama. Küçük günahmış. Bir tanesi küçük günah. Bir pakette 20 tane var. 20 tanesi de mi koca bir günah olmadı? Günde 3 pakette mi koca günah olmuyor?
Bu ne biçim gramajdır ki 20 senede günde 3 paket tüketiyorsun, hala 1 kilo olmadı. Senin işine geldiği için bu mini günah olarak kaldı öyle. Burada kardeşler, günahın büyüğü yok, küçüğü yok aslında. Eğer sen rikkat sahibi, heyecanlı ve Allah'tan utanan bir kalp sahibiysen, koca günahlar bile senin kalbinde erir gider, tertemiz olursun Allah'ın izniyle. Ama eğer vurdum duymaz bir mantıkla günahlara bakıyorsan, mini günahlar bile başına bela olacak senin. Bu sebeple günahları küçük büyük diye ayırmak aslında zararlı. Günah mı bu? Tamam, uzaklaşmaya çalış. Hayır, uzaklaşamadın. Hemen acilen Rabbinin tövbe kapısına sarıl. O kapıdan geri gelen yok elhamdülillah. Allah'ın kapısı kıyamete kadar kullarına açık. Ölünceye kadar herkese açık. Burada küçük günahlarla ilgili üç şeye dikkat etmek lazım kardeşler. Birincisi, günah ne kadar küçük olursa olsun, onunla mutluluk hissetmek o günahı büyükleştirir. Yani bir şeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yasaklayacak, sana zevk verecek o şey. Ve bu zevkini sen ilan edeceksin. Bundan büyük günah olmaz ki. Peygamberi üzen şeyin sana zevk vermesinden büyük bir şey olur mu? Bir. İki, günah ne kadar küçük olursa olsun, Allah-u Teala'ya karşı onu alenileştirmek de büyük suçtur. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifi var. Bu hepimizin dikkatini çekiyor olması lazım. Buyuruyor ki, Allah benim ümmetimi toptan affedecek. Sadece bir grubu affetmeyecek. Kimdir o ya Resulallah diyorlar. Günahlarını herkese anlatanları affetmeyecek Allah buyuruyor. Ve buyuruyor ki Allah Teala, kulum bunları ben kapatmıştım, seneler sonra geldin gene açtın bunu sen. Dediğin gibi olsun, öyle kalsın buyuracak. Mesela askerde hovardalık yapmış, yanlış bir iş yapmış. Geliyor 60 yaşında hacı dede, ya bakma biz de gençken böyleydik, neler yaptık, sen bilsen biz filan yerde yaptığımız şeyi, sanki çok iyi madalya almış, gazi olmuş gibi yaptığı berbatlığı anlatıyor. Aklınca o, Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım diyor. Hiç Allah'ın bildiği kula söylenir mi? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah settardır, örter, kullar örtmez ki. E biz evlendik, karı koca, her şeyimiz aynı. Ne alakası var her şeyiniz aynı? Ananız ayrı, babanız ayrı, hesabınız ayrı, mizanınız ayrı kıyamet günü. Her insan duyduğu şeyi anlatacak kıyamet gününde. Dolayısıyla benim bilmediğim şeyi gelip bana anlatan birisinin anlattıklarını ben kıyamet günü söyleyeceğim. Böyle demişti bana bu adam diye. Kapatılmış. Allah Teala sen bir Ramazan gecesi gözyaşı döktün diye o günahı silmişti. Filanca kuluna sadaka verdin diye seni affetmişti. 10 sene sonra açtın bu günahı bir daha sen. Açtın bir de maharetle anlatıyorsun bunu. Bunun küçüğü yok artık. Sen büyüttün bunu. Küçüktü ama sulaya kocaman ağaç yaptın bundan sen. Üçüncü olarak da kardeşler, ümmeti Muhammed'in önünde duran insanlar için küçük günah yoktur. Hoca mısın sen? Sigara içmeyeceksin. Başkasına da büyük günah o ama sana dev günah bu. Sen fazla gülmeyeceksin. Sen hocasın. Sen sokakta dondurma yemeyeceksin. Sen belli zevklerinden feragat edeceksin. Neden? Sen çünkü ümmetin önünde duruyorsun. Senin küçücük bir günahın öbürlerinin büyük günahlarına ruhsat oluşturur. Bu okumuş adam böyle yaparsa diye başlar insanlar. O yüzden ümmetin önünde durma durumunda olan insandır. Hacca gitmiş gelmiş, herkes Allah'a karşı mesul ama hacca giden biri Allah'ın önemli bir fırsatını yakalamış. Çok önemli bir imkan sunmuş ona Allah. Onun farklı olmasını istiyor. Bunun dışında elbette küçük günahlar var, büyük günahlar var. Ama mümin, akıllı mümin küçük büyük diye ayırmaz. Rabbime karşı yaptıklarım, Rabbime karşı hatalarım diye ayırır. Burada kardeşler, elbette hepimiz ciddi bir şekilde hatalarla karşı karşıyayız. Ama şunu unutmuyoruz. Bir, Allah Teala tövbe eden kulunun tövbesini kabul ediyor. Tövbe şartları oluşuyorsa. İki, ben tövbeyi unuttum, geciktirdim veya beceremedim, yanlış yaptım. Buna rağmen günahlarımızı temizleyen temizleyicilerimiz var bizim.
Tıpkı yaramızı vücudumuz kendiliğinden iyi ettiği gibi günahlar da biiznillah kendiliğinden temizleniyor belli gayretler sayesinde. Ama kul himmet edecek. Şimdi burada bir himmet örneği göstermek, yani kul gayret içerisinde olacak, heyecanlı olacak. Hata etmez diye bir şey yok. Ebu Lübabe isimli bir sahabe var. Allah ondan razı olsun. Ashab-ı kiramdan hem de öyle son günlerinde iman etmişlerinden değil, ashab-ı kiramdan. Beni Kurayza isimli bir Yahudi grubu var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret buyurduğunda orada yaşayan Yahudi ailelerindendi. Beni Kurayza Yahudileri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlarla anlaşma yapmıştı. Bu anlaşmaya göre Medine'ye dışarıdan bir saldırı olduğunda Müslüman veya başka bir din bakmadan herkes Medine'yi topluca savunacak. Böyle bir anlaşma yapılmıştı. Hicretin 5. senesinde müşrikler toplanıp Medine'ye geldiler. Meşhur Hendek Savaşı diye bir savaş oldu. Ama Beni Kurayza Yahudileri Medineli oldukları halde, bu anlaşmaya zamanında imza attıkları halde, yani ortak savunma paktı diyorlar ya, Yahudinin kökünden bahsediyorum. Kökleri bunların, bu adamların ruhu. Böyle bir anlaşmaya imza attıkları halde gelip Hendek'te Müslümanlarla beraber müşriklere karşı bir savunmaya yardım etmedikleri gibi Medine'nin içinden onlara destek oldular. Hıyanetin alasını yaptılar. Allah'ın lütfuyla, keremiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram müşrikleri def edip gönderince içerideki hesaba sıra geldi. Hıyanet, vatana hıyanet, Resulullah'a hıyanet, sözden dönme suçundan bunlar yargılanacaklarını anladılar. İşte 2-3 bin kişilik bir kabile, koca bir mahalle diyelim ya, yani bir mahalleler bunlar. Şimdi bunlar ne olduğunu anladılar. Böyle basit bir suç olmadığını anlayınca düşündüler, Yahudice bir teklif yaptılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e haber gönderdiler. Dediler ki bir hakem tayin et, bizim cezamızı o takdir etsin. Kimi gönderelim de? Ebu Lübabe'yi bize gönder dediler. Ebu Lübabe sahabi. Ama ya, sahabi olmakla beraber daha önce de Medine'de yaşadığı için onlarla böyle sosyal ilişkileri olmuştu. Kız almışlar, kız vermişler. Tanışıyorlar yani. Böyle bir muhabbetleri var. Ticaret yapmışlar. Ebu Lübabe de biraz bir ay önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le Hendek kazanlardan biri. Yani mücahit, müttaki bir sahabi. Bu Beni Kurayza mahallesine gideceği zaman bütün kadınları ve çocukları mahallenin önünde toplayıp sessizce ağlatmaya başlamışlar. Yahudi taktiği, medya gücü kullanıyor şimdi. Ebu Lübabe bir gelmiş ki yüzlerce kadın ağlıyor. Çocuklar yerlere sevilmiş, çırılçıplak ağlıyorlar. Şu perişanlığa bak, işte biz öleceğiz burada gibi böyle. O da ağlamış zavallı. Heyecanlanmış. Ondan sonra işte oturmuşlar. Hakem ya bu şimdi. Bu Resulullah'ı temsilen gitti oraya. Karar bunun ağzından çıkacak. İşte dediler Ebu Lübabe, eski günlerimizi hatırla, hani yemiştik içmiştik, işte en azından de ki sürgün yapsın bizi. Bunlar sürgüne razılar ama asıl cezaları topluca doğranmak olacak. Bunu onlar da biliyor. Demişler ki Ebu Lübabe ne düşünüyor Muhammed bizim hakkımızda, ne düşünüyor demiş. O da böyle yapmış. Diyor ki Ebu Lübabe, elimle o işareti yapar yapmaz Resulullah'a hainlik yaptığımı anladım. Elim ayağım tutuldu diyor. Çünkü böyle yapınca tedbir alın kaçın demeye geldi bu. Aslında onun vazifesi siz hainlik yaptığınız damgalanmıştır hainler deyip geri gelmesi gerekiyordu. Hakem bu zaten. Hakemin vazifesi bu. Bu kopya verdi. Fark edemiyor. Orada kadınların çocukların ağlamasına basına aldandı. Yani haberlerde şuna bak şuna bak filan diye aynı işi yapmış. Aynı haber bültenlerini o zaman uygulamalı olarak yapmışlar. Öyle yapınca bu heyecanlanmış. Geri gelmiş. Medine'ye geri gelmiş. Şimdi bakınız. Sahabi suçların en büyüklerinden birini işlemiş. Vatana hıyanet suçu. Resulullah'ın kararını gizlice oraya sızdırmış. Dolayısıyla bu yaptığı iş, yani 3 gün önce kazanılan Hendek zaferini gölgeliyor.
içeride büyük bir hain gruba destek vermiş. Ölümcül

Ashab'la Ebu Lübabe böyle bir hata yaptı. Kendine de ceza verdi. Mescidin direğine bağladı kendisini. Hacca gidenler hala görürler. Eski Osmanlı bölümünde Medine-i Münevvere'de Ebu Lübabe direği olarak yazar. O direk hala duruyor hatıra olarak. İnşallah bizim gözümüzün önünde de durur. Biz de kendimize bağlanacak direkler buluruz bu kadar hatalarımızdan sonra. Efendimiz buyurmuş ki, bu böyle bir şey yapması gerekmezdi. Gelip bana rica etseydi ben Allah'tan affını dilerdim onun, demiş. Suçunu ancak Allah affedebilir ama. Fakat madem öyle bir şey yaptı ben karışmam, Allah affetsin onu, demiş. Suç büyük çünkü. Ümmü Seleme isimli annemiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımının rivayeti devam ediyor. Diyor ki, bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde yatıyordu diyor. Sabaha yakın vakitte baktım gülmeye başladı. Hayrola ya Resulallah, sen bu saatte böyle gülmezdin, niye gülüyorsun diye sordum diyor. Buyurmuş ki Efendimiz aleyhisselam, çok mutluyum Ebu Lübabe'yi affetti Allah, demiş. Çok mutluyum Ebu Lübabe'yi affetti. Müsaade et ben müjde edeyim ya Resulallah, demiş, Ebu Lübabe'nin affedildiğini. Tamam, müjde edebilirsin, demiş. Perdeyi aralamış, mescidin yanında Ümmü Seleme annemizin evi. Müjde müjde Ebu Lübabe, Allah seni affetti, çöz kendini, demiş. Cevap ne? Beni Resulullah çözerse affolurum ben, demiş. Beni Resulullah çözecek, demiş. Sabah namazına çıkınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iplerini çözmüş, affedildiğine inanmış. Mümin hıyanet bile yapar. Lakin direğe de kendini bağlar. Direğe bağlar. Hiçbir şey olmamış gibi hareket edersen yandın işte. O zaman helak oldun. Kardeşler, günah konusunda özellikle unutmamamız gereken bir şey var. Terbiyesizliktir en büyük günah. Sen arşın sahibine karşı işlediğin bir suçu unutmuş olman büyük suç. Bakınız İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadisi şerif hepimize ne kadar müjdeli ve çok büyük muştular yüklüyor. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah buyurdu ki ey Ademoğlu, ey Ademoğlu, sen bana umutlu olduğun sürece korkma, senin yanındayım. Yeter ki Allah'tan umudun olsun. Yeter ki Allah'tan umudun olsun. Yeter ki Rabbim demeyi bil. Ey Ademoğlu, göklere kadar yükselen günahın olsa istiğfar ettikten sonra korkma, seni affedeceğim. Cümleler kutsi hadisi şeriften. Allah'ın bize haber verdiği peygamberinin lisanından gelmiş şeyleri konuşuyoruz. Tekrar buyuruyor ki ey Ademoğlu, yeryüzü senin günahlarınla dolmuş olsa yeter ki bana şirk koşma, seni kabul edeceğim. Hadis-i şerif söylüyoruz kardeşler. Göklere kadar yükselen günahların olsa istiğfar et, korkma. Dua ediyor musun? Allah'tan umut var mısın? Allah seni mahcup etmeyecek. Yeryüzü senin günahlarınla mı doldu? Şirk var mı onu söyle. Şirk var mı? Bir yerde gidip başkasına tapınıyor musun? Şirk tehlikesi, şirk mikrobu taşıyor musun? Hayır. Allah gafuru rahimdir. Sakın korkmayasın. Bu hadisi şerifi hepimiz bağrımıza basalım. Bunu dağarcığımıza koyalım. Bu hepimiz için müjdedir. Ama bu müjdede ne var? Dua eden, umutkar bir mümin olacaksın. İstiğfar eden mümin olacaksın. Şirk olmayacak. Gerisine karışma. Demek ki kardeşler, tevbe bu şekilde büyük bir temizleyici. Bir de kendiliğinden bizim haberimiz olmadan yarayı pansuman yapan şeyler var. Bunların birincisi namazdır kardeşler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir namazdan öbür namaza kadar, bir cumadan öbür cumaya kadar olan günahlar ara yerde temizlenir buyuruyor. Sonra da bunu toplu örnekle nasıl anlatıyor? Sizden birinizin kapısından bir nehir aksa, o da her gün 5 defa o nehirde banyo yapsa, üstünde kir kalır mı o adamın? Kalmaz ya Resulallah, demişler. İşte namaz böyledir buyurmuş. Demek ki her gün 5 defa banyoya giriyoruz kardeşler. Yeter ki namazı kaçırma. Yani biz namaza tövbe etmek için girmiş olmasak bile, namaza niyet edince tövbe ringine girdik demektir. Kulakları hariç, kulakları hariç, anne teyze böyle bir şey yok, onlar hariç. İkinci olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'in rivayet ettiği bir hadisi şerifte sadakayı, sadakayı

0: hakka vermeyi bu kendiliğinden temizleyen temizleyicilerden biri olarak gösteriyor. Buyuruyor ki her biriniz hiçbir tercüman olmadan, hiçbir tercüman aracı, böyle tercüme sorunu olmadan Allah'ın huzuruna çıkacaksınız. Allah soracak, cevap vereceksiniz. Arapça bilmen şart değil. Hangi dili konuşursan konuş. Çünkü o gün el, yüz, dil, kol konuşacak. Kulaklar konuşacak, göz konuşacak. Dille konuşmayacağın için Arapça diye bir sorun yok o zaman. Arapça bilen de bilmeyen de oraya dikilecek. Buyuruyor ki Aleyhisselam Efendimiz, kul sağına bakacak, bir kurtarıcı bulamayacak. Soluna bakacak, kurtarıcı yok. Bir de önüne bakacak, yaptığı hatalardan başka bir şey göremeyecek. Aman, yarım hurma bile olsa kendinizi kurtarın cehennemden buyuruyor. Yarım hurma bile olsa kendinizi cehennemden kurtarın buyuruyor. Şimdi pozisyona dikkat ediniz. Temizleyiciyi anlatıyor. Hangi temizleyiciyi? Kul Rabbi ile karşı karşıya gelecek. Allah soracak, o cevap verecek. Tercüman sorunu yok. Tercüme hatası diye bir şey yok. Sağına bakacak, bir yardımcı yok. Soluna bakacak, yardımcı yok. Önüne bakacak ki amellerinden başka bir şey yok. Hata yığını, cümleyi burada noktalı virgülle durduruyor. Yarım hurma ile bile olsa kendinizi kurtarın ateşten buyuruyor. Demek ki bu riskli, bu önünde amellerinden başkasının bulunmadığı bir pozisyonda yarım hurma bile insanı azaptan kurtarıyor. Yarım hurma bile temizliyor demek ki. Yarım hurma nedir arkadaşlar? Isırdın, bir hurma erik kadar bir şey. Isırdın, yarısı kaldı, o yarısını da çocuğa verdin. Bunu bile Allah mağfiret sebebi kabul ediyor. Bu bile günah temizliyor. E bir de düşün ki bir yetimi 10 senedir sen bakıyorsun, üstelik de yetimin haberi yok bundan. O da dayıları bakıyor zannediyor. E bu mümine günah dayanmaz ki. Buna günah dayanmaz. Bir de düşün ki senin yaptırdığın çeşmeden binlerce inek 10 senedir su içmiş. Buna günah dayanmaz ki. Bir de düşün ki senin yaptırdığın bir medreseden 1000 tane hafız yetişmiş. Buna nasıl günah dayandıracaksın sen? Sadakanın temizlediği bir şey kirlenmez bir daha. Lakin kardeşler, Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği çok değerli bir hadisi şerifi zihnimize nakşedelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadakayı tarif ederken soruyorlar, işte daha iyi sadaka nasıl olur ya Resulallah? Buyuruyor ki sadaka dediğin dipdiri ayaktayken ve parayı kullanmaya gücün yettiği zaman yaptığın sadakadır. Yatağa düştün, anladın sen bir daha müteahhitlik yapıp inşaat yapamayacaksın. Çağırdın çocukları, çocuklar bizim köyün minaresini tamamlayın. Bir, ona bir medresenin bir senelik ekmeğini verin. İki, filan dul kadını araba alın. Üç, baba bunlar bize kalacaktı, sen ne yapıyorsun? Sen bu paraları kullandığın zaman niye köyün minaresini yaptırmadın? Şimdi mi aklına geldi? Anladı, o parayı o hükmedemeyecek artık. İşte ablanızı da şurayı verin, yeğenime şurayı verin, filanca hafızı şöyle yapın. Yo, o bitti. O değil. Şu bahsettiğimiz sadaka o değil. Senin taştan su çıkaracağın gücün olduğu ve bulsan 5 lira daha, belki de filanca yatırımı da yapacağın bir zaman Allah'a veriyorsun. Sadaka bu. Bu kaliteyi unutmuyoruz. Belki öbürü de hani ben ölünce çocuklar bizim köyün camisini yaptırın demekte de inşallah büyük hayır vardır Allah'ın izniyle. Yani ona haşa bizim böyle yok diyecek halimiz yok, ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaliteli olarak bunu gösteriyor. Sen parayı kullanabileceğin, yönlendirebileceğin günlerinde hayır yapacaksın inşallah. Dördüncü temizleme gücü, yani tövbe temizliyor dedik, namaz temizliyor, sadaka temizliyor. Bir de kendiliğinden temizleyen şeyler var kardeşler. Zikir meclisleri. Zikir meclisi otomatik banyo merkezidir. Girersin temiz çıkarsın, girersin temiz. Hatta ulan bu adamlar ne bağırıp duruyor burada bir bakayım diye giren bile orada temizlenir. Hani atlamış arabaya dolmuşa, filanca yerdeki perşembe akşamı zikir meclisine gidiyor. O zaten temizlenmeye gidiyor. O kaplıcaya gitti. O temizleniyor. Bir de ya bu bizim akrabalar hep diyor. Bir bakayım da nereye gidiyor bunlar diye. Bir de o niyetle böyle iş olsun diye gitmiş olan için bile. Nereden biliyorum böyle olduğunu? Resulullah'tan biliyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem. O nereden bildi? O da Allah'tan bildi. Celle Celaluhu. Şimdi kardeşler, Buhari, Müslim ve Ahmed bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadisi şerifin tercümesini okuyacağım. Zikir meclisi kelimesinin böyle tarikatçı Müslüman diye birilerinin makara sardığı, istihza konusu olmadığını anlayacağız. Millet cihad ediyor, bunlar burada zikir yapıyor diyenler ne kaybettiklerini bilmedikleri için bunu söylüyorlar. Ha belki her yerde bir sulanma olacağı gibi zikir meclislerini de yanlış kullananlar vardır. O bizim meselemiz değil. Üç mümin Rabbimizi analım diye bir araya geliyorlarsa onun adı zikir meclisidir. Üç mümin üç sayfa Kur'an okuyalım diye bir araya geliyorlarsa o zikir meclisidir. Üç mümin hadisi şerif okuyalım da bugün bir ibret alalım, Riyaz-ı Salihin okuyalım diye bir araya geliyorlarsa zikir meclisidir. O zikir meclisidir. Elinde tesbih, sen bin defa şunu de, ben yüz defa bunu diyeyim diye bir araya gelenler zikir meclislerindedirler. O işi yapamayanlar, becerip nefis terbiyesi yapıp oraya giremeyenler hasetlerinden onu söylüyorlar. İşte filanca iş daha değerli, o değerli işi yaptın mı da bunu tenkit ediyorsun sen. Şu cümleleri kardeşler hepimiz dinleyelim, ne büyük şeyler kaçırdığımızı görelim, kaçırmayanlar da ne kadar büyük şükretmeleri gereken bir nimetin içinde olduklarını, kadri kıymetini bilsinler. Ebu Hureyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet ediyor. Allah'ın yollarda dolaşıp zikredenleri arayan melekleri vardır. Bir grup meleği var Allah'ın, vazifeleri yeryüzünde dolaşıyorlar, zikir yeri arıyorlar. Teftiş, onların teftişi zikreden kulları arıyorlar. Bunları görünce birbirlerini onların ihtiyaçlarını karşılamak üzere çağırırlar. Kanatları ile gökyüzüne kadar onları kuşatırlar. Şimdi bir melek yakalıyor. Filan evde irticai operasyon yapacaklar şimdi. Filan evde zikir meclisi var. Hemen bütün meleklere haber veriyor. O evi kuşatıyorlar. Veyahut da o tekkeyi neyse kuşatıyorlar. Ta gökyüzüne kadar bu kuşatma devam ediyor. Çünkü 100 melek değil, 10 bin melek değil, 500 bin melek değil. Allah biliyor, başka kimse bilmiyor. Böyle kalabalık bir melek grubu toplanıyorlar. Kıyamet günü şahit olmak üzere, ama daha öncesi var. Allah kullarının ne arzu ettiklerini onlara sorar. Şimdi sonra melekler dönüp rapor veriyorlar. O raporu konuşuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah kullarının ne arzu ettiklerini onlara sorar. Melekler Subhanallah diyorlar, Elhamdülillah diyorlardı derler. Allah kullarının kendisini görüp görmediğini sorar. Yani beni gördüler mi de beni bu kadar tesbih ediyorlar. Melekler hayır, vallahi seni görmüyorlar derler. Allah ya görseler nasıl olurlardı derler diye sorar. Melekler görseler daha fazla ibadet eder, daha fazla tesbih eder, daha fazla tahmid ederlerdi derler. Allah benden ne istiyorlar diye sorar. Melekler cennet istiyorlar derler. Allah cenneti gördüler mi ki diye sorar. Melekler cenneti görmediler ya Rabbi derler. Allah buyurur ki cenneti görseler nasıl davranırlardı? Melekler derler ki görseler daha fazla ve iştiyakla o cenneti isterlerdi derler. Allah buyurur ki nereden korkuyorlar? Niye korkuyorlar? Melekler cehennemden korkuyorlar ya Rabbi derler. Allah cehennemi gördüler mi de cehennemden korkuyorlar diye sorar. Hayır, vallahi görmediler. Görseler nasıl davranırlardı diye sorar Allah. Görseler daha çok korkar ve daha çok kurtulmaya çalışırlardı diye cevap verirler. Allah buyurur ki ey melekler şahit olun, onları bağışladım. Bir melek, asıl noktaya dikkat edin kardeşler, bir melek filanca onlardan biri değildir ya Rabbi. O sadece bir ihtiyacı sebebiyle onların arasındadır diye cevap verir. Allah buyurur ki onlarla oturan biri kötü sayılmaz. Bukhari Deavat 6408. hadis-i şerif, Müslim'de 6780. hadis, Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde 7424. hadis-i şerifi okuduk arkadaşlar. Bu zikir meclisi demek ki ya bizim enişte yıllardır gidiyor, bir bakayım nereye gidiyor bu adamlar diye gitmiş olan kayınçoyu bile Allah affediyor. Lakin kardeşler, zikir meclisi de hafızların Kur'an okuyup para topladıkları gibi suistimal edilebilir bir yerdir. Yani zikir meclisi günaha vesile ediliyor. Şirkin desteklenmesi için batıl politikaların üretildiği bir yer olarak kullanılıyorsa onun adı zikir meclisi olmaz. Zikir meclisi neresidir? Kapıyı açtın mı Allah'tan başka bir şey konuşulmayan yerdir. Cennet ve cehennemden başka bir şey konuşmayacaksın. Çünkü ne soruyor Allah Teala? Ne istiyorlar diyor. Ne istiyorlar? Şeyh Efendi kooperatif üyelerini artırmak için toplamış. O yok. Kooperatif diye bir şey yok Buhari'nin hadisinde. Öyle bir sorun yok. Allah, cennet, cehennem. Başka bir dert olmayacak. Oturup tekkenin bahçesinde sigara tüttürmeyeceksin. Oraya girdin mi rikkatinden eve zor gider hale geleceksin sen. Zikir meclisi. Bir ev olur, cami olur, medrese olur. Yeri önemli değil. Zikir meclisi son nasıl bitti? Onlarla beraber bulunan kötü sayılmaz. Bu kadar. Ha bu suistimal edildi. Ne edelim? Cami bile suistimal edilip yanlış kullanılabilir. Evet. Bir başka temizleyici, kendiliğinden temizleyen bir başka bir şey anne babaya itaattir. Burada çok enteresan bir hadis-i şerifi kardeşler hepimiz hatırlayalım. Daha önce zikretmiştik ama zihnimize yerleşsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme İbni Ömer radıyallahu anhüma rivayet ediyor. Bir adam gelmiş. Ya Resulallah ben battım helak oldum demiş. Çok büyük günah işledim demiş. Ben ne edeceğim? Ne yapacağım? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annen yaşıyor mu buyurmuş. Hayır ya Resulallah annem yok. Teyzen var mı? Teyzem var. Git ayaklarına kapan kurtulursun buyurmuş. Git ayaklarına kapan. Annesi olsaydı annesine gönderecekti. Annesi olmayınca teyzesine gönderir. Teyze de anne çünkü. Teyzenin değeri anneye denk. Ana değil ama ana yoksa ayağı öpülebiliyor demektir. Kardeşler bunu söylediği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldiğine göre bu adam Mescid-i Nebi'de namaz kılma imkanı olan birisiydi demek. Kabe'ye gitme imkanı olan birisiydi. Git teyzene yapış buyurdu. Teyzenden dua al, yaptığın zinayı affetsin Allah. Ne konuştuğumuza dikkat ediyor musunuz? Tevbe almak diyorlar ya, tevbe almaya gönderiyor onu. Bir de düşün ki sen anana karşı hata işlemişsin. Anneni üzmüşsün. Babanı üzmüşsün. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günah işleyeni anasına gönderiyor. Kabe gibi. Git annenin elini öp dua etsin seni affetsin diyor. Sen anana karşı suç işlemişsin maazallah. Anne baba müthiş bir temizleyicidir kardeşler. Harisetün Numan isimli bir sahabiyle ilgili Efendimizin bir hatırası var. Ayşe annemiz anlatıyor. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu gece kendimi cennette gördüm diyor. Cennette gördüm diyor. Cennette bir delikanlının Kur'an okuduğuna rastladım diyor. Delikanlı Kur'an okuyor. Meleklere sormuş ki kim bu cennete gelmiş bir de burada Kur'an okuyor. Harisetün Numan'dır o demişler. Genç bir çocuk Medine'de. Efendimiz buyurmuş ki Ayşe anaya itaat budur işte demiş. Sonra Ayşe annemiz diyor ki herkes Harise'yi annesine en iyi itaat eden çocuk olarak bilirdi diyor. Bedir'deki kahramanlığından dolayı bu seviyeyi yakalamamış. Annesine çok itaat eden bir çocuk olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem henüz hayatta iken çocuk onu cennette Kur'an okurken görmüş. Anneye babaya itaat günahı temizler. Günahı temizlediği gibi cennette de Kur'an okutur insana Allah'ın izniyle. Kardeşler, günahları biz uyurken bile temizleyen en önemli temizleyicilerden birisi başımıza gelen dertlerdir. Yani doğum yaparken çektiğin sıkıntılar, çocuk büyütürkenki sıkıntılar, arkadaşların sana verdiği dert, başın ağrıyor mu? Ayşe annemiz radıyallahu anha buyuruyor ki hatta yürürken ayağına batan diken bile derttir buyuruyor. O bile günah döküyor. Filancayı biz Ulan bu adamın dertleri bitmiyor yahu. Ulan ne günahkar adammış diyoruz. Halbuki Allah Teala adamı günahsız bırakmak için dert veriyor. Kafadan konuşmak hiç iyi bir şey değil. Filanca kanserden öldü. Vardı demek ki adamın kötü işleri. Kim kanserden öldüğü için zarar edecek, kim de keyiften öldüğü için zararlı çıkacak, o başka yerde belli olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah bir kulunu sevdiği zaman bakar ki kul becerip de o sevgiye layık işler yapamıyor. Yani kul becerip de teheccüde kalkamıyor. Becerip fazla infak yapamıyor. Ama Allah da kulu seviyor. Güzel dua almış. İşte anasına iyilik yapmış. Yani göze girmiş diyelim. Şimdi biz diyoruz ya göze girdi çocuk. Bir kere kul göze girmiş ama becerip içini dolduramıyor bir daha. Allah Teala meleklere buyurur ki bunun başına dertleri salın. Kul o derdi biter öbürü başlar. Yürür düşer, kalkar bir daha düşer. Çocuğu ölür, şu olur, bu olur, dertleri bitmez kulun. Allah Teala sorar kullarına, o kulun durumu nasıl? Derler ki ya Rabbi, çektiği sıkıntılardan dolayı günahları döküldü. Biraz daha artının günahlarını buyurur. Eziyetlerini artırın. Kulun eziyetleri artar. Bu sefer kul günahı olmadığı halde eziyetlere katlandığı, sabrettiği için, Rabbine asi olmadığı için bu sefer sevap toplamaya başlar. İçi dolar o göze girmenin. Allah Teala buyurur ki nasıl kulumun durumu? Derler ki ya Rabbi, yürüyen bir melek haline geldi. Kabzedin ruhunu gelsin buyurur. O senin kanserden acılar içinde kıvrandı öldü dediğin adam o adam işte. Tamam eskiden içki içiyordu. Ama içkici olduğu halde anasına itaatkar birisiydi. Dua almıştı anasından. Tövbe etti. O günah bitti. Diğer günahlarından dolayı hala o ana duasının içini dolduramıyor. Böyle doldurtuyor Allah Teala. Kardeşler biz hiçbir şey görmüyoruz aslında. Hastalık, dert, mert gördüğümüzü zannediyoruz. Bir şey gördüğümüz yok bizim. Kendimizi aldatıyoruz. Biz sadece şişmiş balonu görüyoruz. İçindeki havayı göremiyoruz. Hiçbir işe karışmamak lazım. Allah'a teslim olanlar kurtuldular demektir. Teslim, kadere teslim ol. Rabbine teslim ol. Gelen dertler bile senin için mutluluktur o zaman. Sen o öldü, bu gitti zannedersin. Bir çocuğu ölenin sahnesini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarif ediyor. Çocuk ölmüş. Melekler Allah Teala'ya o gün rapor veriyor. Allah soluyor. Kulumun ciğer paresini aldınız mı? Aldık ya Rabbi diyorlar. Yani çocuğunu aldınız mı? Aldık ya Rabbi. Kulum ne yaptı? Ya Rabbi sabretti, ses çıkarmadı. Bana asi olmadı mı? Olmadı. Şahit olun o kulumu affettim buyurur. Şimdi baba ağlıyor. Anne ağlıyor. Millet teselliye geliyor. Bir bilsen var ya, o gün lokum ikram etmen lazım insanlara. O gün milleti yedirip içirmen lazım senin. Bunların hepsi kimin kulu olduğunu ve Allah'ın kudretini, azametini, mağfiretini bilenler içindir yalnız. İş işten geçtikten sonra oturup ağlamanın da bir yararı yok. Tamam ya Rabbi kadere razıyım demenin de bir yararı yok. O anda kul olduğunu ve her şeyin hükümranının Allah olduğunu bildin mi iş bitti velhamdülillah. Bu demektir. Ya Rabbi bizi tertemiz huzuruna kabul buyur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda.

0: haberiniz olsun. Buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Radyo Hedef.
4: Hayat hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
3: Radyo Hedef FM 91.8
5: Ankara için yatsı ezanı.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Bir Soru Bir Hayat başlıyor. Hazırlayan ve sunan Özlem Gınık. Program yönetmeni Halil Bekki.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Merhaba sevgili dostlar. Hedef Radyo'nun gönül frekansında Bir Soru Bir Hayat programında yeniden buluşmanın huzurunu yaşıyoruz. Pazartesi akşamlarının dinginliğiyle, aynı frekansta, aynı muhabbetle sizlere seslenmek ne büyük mutluluk benim için. Hayatın telaşı içinde bazen kendimizi unutsak da, işte bu programda kalplerimizi yeniden hatırlamaya, gönül köprüleri kurmaya niyet ediyoruz hep birlikte. Bu akşam çok kıymetli bir konuğumuz var. Televizyon ve radyo programcısı, emekli İmam Hatip, Hac ve Umre rehberi Sayın Şükrü Çoturoğlu, kıymetli hocam, bizlerle. Yıllarını insanlara rehberlik etmeye, gönüllere dokunmaya adanmış bir isimle buluşmanın heyecanını yaşıyoruz hep birlikte. Ben daha çok heyecanlıyım çünkü kendisini uzun zamandır görmüyordum, muhabbet edemiyorduk. Uzakları yakın eden bu frekansta onun tecrübelerinden ve manevi yolculuklarından ilham alacağız hep birlikte. Sevgili dostlar, bu akşamın konusu hayata dair hikmetli bakışlar. Yalnızca bir sohbet değil bu. Aynı zamanda bir tefekkür vakti, daveti vakti. Çünkü bazen bir kelime, bir cümle, bir soru bile hayatımızda yeni bir kapı aralayabiliyor. İşte tam da bu yüzden programımızın adı Bir Soru Bir Hayat. Birlikte düşünecek, birlikte hissedecek ve belki de kendi iç yolculuğumuzda yeni bir ışık bulacağız. Şimdi gönüllerimizi açalım, kulaklarımızı değil kalplerimizi hazırlayalım. Çünkü bu akşam konuşulacak olanlar sadece söz değil, aynı zamanda ruhumuza dokunacak bir yolculuğun başlangıcı. Hayata dair hikmetli bakışlar. Bizler hayatın koşuşturması içinde çoğu zaman dış dünyaya yetişmeye çalışırken kendi iç dünyamızı ihmal edebiliyoruz. Oysa en büyük ihtiyacımız yalnızca yaşamak değil, yaşadığımız hayatı anlamlandırabilmektir. Çünkü bizler sadece bedenle değil, ruhla da var olan yolcularız. Dışarıdan güçlü görünen nice insanın içinde sessiz yorgunluklar, anlaşılmayı bekleyen duygular ve dile getirilemeyen kırgınlıklar bulunuyor, öyle değil mi? Günümüzde imkanlar arttı, iletişim kolaylaştı, fakat iç huzurumuz aynı ölçüde çoğalmadı. Birbirimize daha yakın görünsek de kalpler arasındaki mesafe zaman zaman büyüyebiliyor sevgili dostlar. Hepimiz konuşuyoruz fakat çoğu zaman birbirimizi gerçekten dinlemeyi ihmal ediyoruz. Görünür olmaya çalışırken iç dünyamızı sessizliğe bırakabiliyoruz. Psikolojinin içsel boşluk diye ifade ettiği bu durum, manevi tarafımızı ihmal ettiğimizde daha derin hale geliyor. Kur'an'da bu hakikati şöyle ifade ediyor: kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Bizler bazen huzuru sahip olduklarımızda, bazen insan ilişkilerinde, bazen de başarılarımızda arıyoruz. Fakat ruhun ihtiyacı yalnızca dünyalık şeylerle tamamlanmıyor. Çünkü kalbimiz yaratılışı gereği daha derin bir anlam arayışına yöneliyor dostlar. İşte Esma-ül Hüsna'nın insana sunduğu manevi bakış burada daha anlamlı hale geliyor, öyle değil mi? Kendimizi çaresiz hissettiğimizde Er-Rahman isminin merhametiyle umut bulabiliyoruz. Kırıldığımızda El-Latif isminin inceliği kalbimize teselli bırakabiliyor. Kapılar kapandı sandığımız anlarda El-Fettah hiç ummadığımız yollar açabiliyor. Karanlık zamanlarımızda ise En-Nur, iç dünyamıza yeniden ışık verebiliyor. Rabbimizi isimleriyle tanıdıkça hem hayatı hem de kendimizi daha doğru anlamaya başlıyoruz. Hayatın zorlukları karşısında en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri de anlam duygusu. Çünkü bizler yalnızca geçinmek için değil, gönlümüzü diri tutabilmek için de yaşıyoruz. Maddi imkanlar insanları rahatlatabilir, bizleri rahatlatabilir dostlar. Fakat manevi denge olmadan kalıcı huzur kolay oluşmuyor. Kalbimiz dünya ile gereğinden fazla meşgul olduğunda ruhumuz yorulmaya başlıyor maalesef. Bu nedenle zaman zaman kendimizi dinlememiz, hayatımızı sorgulamamız ve iç dünyamızı ihmal etmememiz gerekiyor. Bazen samimi bir dua, içten bir tövbe ya da kısa bir tefekkür bile ruhumuza büyük bir ferahlık verebiliyor. Çünkü dua yalnızca istemek değil, kulun Rabbi ile yeniden bağ kurabilmesi. Kur'an'da şöyle buyrulur: olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır. Bizler çoğu zaman hayatın her yönünü kontrol etmek istiyoruz. Oysa bazı hikmetleri zaman geçtikçe anlayabiliyoruz. Her gecikme kötü değildir. Her kayıp da zarardan ibaret değildir. Bazen istemediğimiz bir durum ileride bizim için önemli bir hayra dönüşebiliyor. Bu yüzden sabır yalnızca beklemek değil, zorluklar karşısında dengemizi koruyabilmektir. Hayatta olgunlaşan insanlar genellikle hiç sıkıntı yaşamayanlar değil. Sizler de tecrübe etmişsinizdir bunları, görmüşsünüzdür. Yaşadıkları zorluklardan anlam çıkarabilenlerdir. Çünkü bizleri geliştiren şey yalnızca rahatlık değil, bazen yaşadığımız imtihanlardır. Bu yüzden ara sıra kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Bizler gerçekten anlamlı bir hayat mı yaşıyoruz, yoksa sadece zaman mı geçiriyoruz? Çünkü ömür sadece yıllardan değil, kalbimizde bıraktığı hakikatlerden oluşuyor. Günün sonunda yanımızda kalan şey malımız, makamımız ya da övgüler değil, karakterimiz, vicdanımız ve gönül dünyamız oluyor. Belki de bütün hikmetlerin özeti şudur, ne dersiniz? Rabbimize yaklaştıkça kendimizi daha iyi tanıyoruz. Kendimizi tanıdıkça hayatı daha doğru anlamaya başlıyoruz. Hayatı anladıkça da anlamını buluyoruz. İnsanlara karşı daha merhametli, daha ölçülü ve daha sağduyulu olabiliyoruz. Evet sevgili dostlar. Hocam sizi beklettim. Hoş geldiniz. Dağıldınız gittiniz böyle.
1: Anlattıklarınızdan etkilendim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Hoş geldiniz kıymetli hocam.
1: Allah razı olsun.
0: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Şükürler olsun. Vermiş olduğu nimetlerden dolayı.
0: Evet. Çok şükür hocam.
1: Daim olmasını dileriz. Allah razı olsun.
0: Amin. Amin. İnşallah kıymetli hocam. Biz hocamla uzun zamandır böyle muhabbet sohbet edemiyorduk. Görünce ben de çok heyecanlandım.
1: Allah razı olsun.
0: Hocam benim için çok kıymetli.
1: Ya, bizim için de siz öylesiniz. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Şükrü hocamı bizler tanıyoruz. Aslında sizler de tanıyorsunuz ama ben Şükrü hocama şöyle bir söz vermek istiyorum. Kendisini tanıtsın. Siz kendinizi biraz tanıtabilir misiniz hocam bize?
1: Şöyle diyeyim isterseniz. Radyoyla, daha doğrusu buraya geldiğimde
0: evet,
1: onu hissettim. 90'lı yıllardı.
0: Evet.
1: Herkesin sustuğu, korktuğu,
0: evet,
1: konuşamadığı, sindiği, saklandığı zaman bu mikrofonlardan konuşan adamım ben.
0: Evet. Selman Şehitoğlu'sunuz
1: evet,
0: siz.
1: Selman Şehitoğlu.
0: Evet. Dinleyicilerimiz, daimi dinleyicilerimiz sizi tanırlar hocam.
1: Allah razı olsun.
0: Bizler sizleri dinleyerek büyüdük. Ve o yüzden çok kıymetli hocam.
1: Sadece bunu söyleyeyim çünkü zor zamanlardan geldik.
0: Evet.
1: Sıkıntılı dönemlerden geldik. Elhamdülillah şu an konuşabiliyoruz.
0: Çok şükür.
1: Düşüncelerimizi paylaşabiliyoruz.
0: Evet.
1: Birbirimizi anlayabiliyoruz.
0: Çok şükür.
1: Her şeyden öte ben varım.
0: Evet.
1: Diyebiliyorlar insanlar. Ne kadar güzel.
0: Evet.
1: Bunu Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de öyle anlatıyor ya. Her çıkışın bir inişi, her sıkıntının bir rahatı
0: evet
1: vardır. İnşallah rahat rehavete dönmez.
0: İnşallah, inşallah, inşallah hocam. Gerçekten siz zor zamanlarda mikrofonlardan seslendiniz. Böyle
1: oldu.
0: Bizi biraz sizi geçmişe doğru götürdü.
1: Bugün ben ondan dolayı üzüldüm biraz.
0: Evet, evet.
1: Yaşadıklarımız, çektiklerimiz vesaire yani. Ama görüyoruz ki o günün şartlarında her şey çok tatlıydı.
0: Evet.
1: Televizyon yok, sadece radyo vardı.
0: Evet.
1: İnsanlar mikrofonlardan konuştuğunuz sesler kulaklarına, yüreklerine dokunuyordu.
0: Evet hocam.
1: İnanın, samimiyetimle söylüyorum.
0: Evet.
1: Programlar yapardık o zamanlar. Salon programlarına dönüştürür, tanışma programlarına dönüştürürdük. İnsanların birçoğunu o salonlara alamazdık, üzülürdük.
0: Evet.
1: O zaman görürdük ki hakikaten insanlar gönlüyle, radyomuzun da frekansı
0: evet,
1: neydi?
0: Gönlümüzün frekansı evet, 91.8 evet. Hedef evet. Radyo'dayız evet. Hep birlikte. Evet, evet hocam.
1: Dönem dönem bu sesi arkadaşlar seslendirdiler.
0: Evet.
1: Hele bir tanesi şöyle diyordu. Gönlünüzün frekansı.
0: Evet.
1: Oradaki gönlünüz kelimesindeki o ahenk bile hakikaten gönlünüze dokunuyordu.
0: Evet hocam, evet hocam.
1: Yani geldi, devam ediyor, edecek,
0: evet,
1: hak sesler söylenmeye, duyanlar da istifade etmeye devam edecek inşallah.
0: Çok şükür, çok şükür hocam. Ha. Sizlerden emanet aldık biz bu mikrofonları
1: estağfurullah. Hakkını veriyorsunuz, teşekkür ederim.
0: Estağfurullah, Allah razı olsun hocam. Ben Hedef Radyomuzu hocamın vesilesiyle tanıdım ve burada yıllar öncesinde programı yapmıştım.
1: Estağfurullah.
0: Sağ olsunlar. Bugün hocamızı yakalamak zor. Hocamız yurt dışı, yurt içi. Evet, bir rehberlik yaptığı için böyle gidiyor ve geliyor bir taraftan. En sonunda dedim hocam burada mı, bir bakacağım. Burada. Çok şükür bugüne nasip oldu. Yakaladım sizi. Allah razı olsun hocam. Çok da güzel oldu.
1: Ben de Birol Bey sizi evet. Gördüğümü çok memnun oldum. Aynı zamanda reji burada.
0: Yani evet, genel yayın yönetmeni.
1: Tabii onu tanımayan yok.
0: Evet.
1: Ben yıllar sonra da gördüğüm için de kendisini çok müteşekkir oldum. Gerçekten evet. Çok memnun
0: evet.
1: oldum.
0: Evet. Allah razı olsun.
1: Ali kardeşim, tebrik ediyorum başarılarınızın devamını. Duayen hakikaten.
0: Evet hocam. Zaten Halil Bey genel yayın yönetmenimiz götürüyor tamamen
1: evet,
0: burayı.
1: Doğru.
0: Bu arada da hocam bir tane mesajımız gelmiş. Hamide teyzemiz. Hamide teyzeciğim, ellerinden öpüyorum seni, daimi dinleyicilerimizden. Hı-hı. Onu okumak istiyorum.
1: Tabii.
0: Allah sizlerden razı olsun. Her daim her iki Allah dostlarla çok sevindim. Hocamın sesini duyunca duayla kalın yazmış. Sizi tanıyor anlaşılan Hamide teyzemiz.
1: Tanıyor.
0: Yıllardır evet
1: tanıyor.
0: Dinliyor. Bu arada da numaramızı hatırlatalım. Katkılarını çok önemsiyoruz
1: tabii,
0: dinleyicilerimizin.
1: Tabii.
0: 0531 846 pardon 843 56 33. Sakın 46'yı aramıyorsunuz. Yanlış yer çıkar. Tekrarlıyorum. 0531 843 56 33 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Evet hocam, hayata dair hikmetli bakışlar dedik bizler. Estağfurullah hocam. Yani ben sizi çok iyi tanıyorum. Tecrübelerinizi biliyorum
1: rica ederim,
0: hocam.
1: Rica ederim.
0: Siz hikayeleri toparlıyorsunuz
1: Allah
0: böyle.
1: Razı olsun,
0: bu hikmetli bakışları bizlere nasıl açıklarsınız? Neler anlatmak istersiniz?
1: Allah razı olsun. Siz biraz önce anlattınız.
0: Estağfurullah.
1: Beni aldınız götürdünüz.
0: Bir ara yoktunuz hocam.
1: Evet, işte o olmadığım zaman olmam gereken yere gittim. Dünyadayız evet.
0: Evet.
1: Hepimiz merhaba dedik.
0: Evet.
1: Giderken elveda derken tatlı bir tebessüm bırakabilmek.
0: Evet.
1: Kendinizden bir iz bırakabilmektir asıl hayat.
0: Evet.
1: Her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde Cenab-ı Hakk'ın bizi ibadet için yarattığını bahsetse de
0: evet,
1: o ibadet kavramını sığ, basit bir hale getirmeden daha geniş
0: evet,
1: düşündüğünüzde inanın insanın attığı imzaları göreceksiniz orada.
0: Evet.
1: Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini, hadislerine müracaat ettiğinizde insanların hayatına dokunan, imzalar atan insanların yapmış oldukları eserlerin ölümsüzlüğüne şahit olursunuz.
0: Evet.
1: Ben dünyanın epey bir yerine gittim, dolaştım.
0: Evet hocam.
1: Allah sizi inandırsın, mukaddes topraklara varıncaya kadar
0: evet,
1: Mimar Sinan'ı gördüm. Ben
0: evet,
1: Sinan'ı hiç görmedim.
0: Evet.
1: Görmedim.
0: İzlerini gördüm.
1: Babam da görmemiştir.
0: Evet.
1: Ama gittiğim her yerde Sinan'ı gördüm.
0: Evet.
1: Zira Sinan ölümsüzleşmişti adeta.
0: Evet.
1: Sebep eserleriyle beraber
0: evet,
1: yaşıyordu.
0: Harika bir şey.
1: Onun için de hani Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah öyle diyor ya, şehitler ölmez.
0: Evet.
1: Aslında burada anlatılan hikmetlerden bir tanesi de budur. Şehit kanını vermiş olduğu vatanla beraber yaşar.
0: Evet.
1: Evet. Vatan var oldukça şehit yaşar evet, ve emanet bıraktığı şeyle beraber nefes alır. İnanın insanlar da eserleriyle anılırlar. Hadi bu manada siz benden daha iyi biliyorsunuz.
0: Estağfurullah hocam.
1: Ademoğlu öldüğü zaman diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, amel defteri kapanır.
0: Evet.
1: Üç şey hariç.
0: Evet.
1: İşte bu üç şey sayılırken yine dokunduğunuz şeyler kalır geriye.
0: Hı-hı.
1: Sadaka-i cariye.
0: Evet.
1: İnsanlığın hayatına etkiniz. Bunu anlatırken bazen şöyle diyorum. Cep telefonu bile.
0: Evet.
1: Kullandığınız kulaklıktan alın mikrofon bile. Bakın tuşlara dokunuyorsunuz, bilgisayarınız evet, bile. Emin olun bütün teknik malzemelere varıncaya kadar kimin neye imzası varsa Allah kulunun alın terini zayi etmez.
0: Çok
1: İnançlı da olsa
0: evet,
1: inançsız da olsa.
0: Evet.
1: Cenab-ı Hak öyle diyor ya Kur'an-ı Kerim'de, ben çalışanım çalıştığının karşılığını
0: evet,
1: veririm. Allah
0: evet,
1: adildir.
0: Çok şükür.
1: Allah inananı kayırmaz.
0: Evet.
1: Allah çalışanı kayırır.
0: Evet.
1: Yani alın terinin karşılığını verir. Biz burada aldanıyoruz.
0: Evet.
1: Bakın dünyada bile Sanki Cenab-ı Hak inananların yanında olması gerekiyormuş gibi, hadi ya Rabbi, gel ya Rabbi, neredesin ya Rabbi? Hı hı. Görüyorsunuz etrafımızda olan hadiseleri, dünya açısından söylüyorum.
0: Evet.
1: Ama hiçbir cevap gelmiyor. Allah çalışanın yanındadır velhasıl kelam.
0: Evet.
1: İşte
0: evet.
1: Hani dokunmak hayata demiştim,
0: evet.
1: Ya emin olun, bütün samimiyetimle söylüyorum, böyledir. Yaptığınız, ettiğiniz eserlerinizle yaşarsınız.
0: Evet.
1: Sultanımız da sadakayı cariye, o var oldukça yaşarsınız diyor. Aslında
0: evet.
1: ölmüştür.
0: Evet.
1: Ama kalem yazmaya devam eder. Eski eserlerimize şöyle diyordu bununla alakalı. Çok mu konuşuyorum?
0: Estağfurullah hocam, yani, biz dinliyoruz. Ben çok özlemişim
1: sizi dinlemeyi.
0: Araya
1: girin. Daha canlandıralım
0: hocam.
1: Yani. Biraz ben

0: Evet.
1: Anlattıklarınızdan dolayı etkilendim, ondan dolayı
0: Evet,
1: böyle bir giriş
0: estağfurullah.
1: yaptım.
0: Çok güzel oldu.
1: Estağfurullah. Hani öyle diyor, öldükten sonra devam eden amelleri sayarken eski eserlerimizde yol yapmak, elektrik götürmek, su götürmek, çeşme yapmak falan
0: Evet,
1: demişler.
0: evet.
1: O zaman bunlar çok kıymetli şeylerdi. Yani
0: Evet.
1: insanların yokluk içerisinde yaşadığında bir yol onlara hakikaten rahatlıktı.
0: Evet.
1: Elektriğin olmadığı, gaz
0: Zaman,
1: lambasıyla
0: evet.
1: insanların hayatını devam ettirdiği bir zamanda elektrik götürmek, Pınar'dan kilometrelerce mesafeden su taşıyan insanlara
0: Evet.
1: evlerine su götürüvermek.
0: Evet hocam.
1: Bunlar ne kadar kıymetli şeylerdi.
0: Evet hocam.
1: Buna ilave yapıyoruz artık. Cep telefonu saydım ya.
0: Evet.
1: Bütün teknik malzemelere varıncaya kadar araçlar, gereçler dahil.
0: Evet.
1: Neye imza attıysanız Allah sizi o imzanızla mutlu edecektir ölseniz bile.
0: Evet. Önemli olan
1: Evet.
0: güzel imzalar
1: Bir diğeri de
0: bırakabilmek,
1: neydi onu
0: güzel
1: da
0: izler
1: söyleyeyim. Evet
0: bırakabilmek.
1: estağfurullah.
0: Evet hocam.
1: İki şey hemen söyle ilave edivereyim. Evet.
0: Evet hocam.
1: Şöyle diyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, sadakayı cariye ölümsüzleştirir. Hayırlı bir evlat.
0: Evet.
1: Geride bıraktığınız bir eser. Aynı zamanda faydalı ilim.
0: Evet.
1: İnsanların anlayışına dokunduğunuz her şey, fikrini değiştirmeniz, onun soru sorabilmesine hayata dair alışkanlık kazandırabilmeniz, yani güzellikler katabilmeniz, bunu gerek eserlerinizle yapın, ister sesinizle yapın, fark etmez. Hayata, insanlara güzel bir hatıra bırakabilmek sadakayı cariyedir
0: Evet.
1: velhasılı kelam.
0: Çok şükür, çok şükür. Evet, bu hayırlı evlatlar mevzusunu
1: Evet.
0: da konuşacağız. İlk bir mesaj geldi hocam. Hemen onu okumak istiyorum ben bir taraftan. Mustafa Küçük, selamun aleyküm hocam. Şu anda
1: Aleyküm
0: sizleri ve
1: selam.
0: hocamı dinliyoruz. Eşimle demişler. Ve aleyküm selam
1: Aleyküm
0: Mustafa Bey.
1: selam.
0: Şükrü hocamı eskiden de tanırım
1: Evet,
0: demişler.
1: evet.
0: Evet.
1: Eski dinleyenlerimizden
0: Evet.
1: aynı zamanda.
0: Evet, Selman şehit
1: Evet,
0: oldu.
1: Selman
0: Şükrü
1: şehit
0: Çoturoğlu
1: oldu. Evet,
0: olarak
1: evet, evet.
0: karşımızda.
1: Allah razı olsun.
0: Rabbim
1: Sağ olun.
0: kısmet etti. Hocamla umreye gittik.
1: Öyle
0: İyi
1: oldu.
0: ki de hocamla gittik. Rabbim hocamla gitmeyi herkese nasip etsin.
1: Amin,
0: Öyle
1: amin.
0: anlatıyor ki hocam, dinlememek elde değil.
1: Estağfurullah,
0: O
1: estağfurullah.
0: anı yaşatıyor, sağ olsun demişler.
1: Sağ olsun.
0: Evet, sağ olsun hocamız. Bir kişi daha yazmış hemen, onu da okumak istiyorum. Egemen Bey, selamun aleyküm, iyi yayın. Egemen Maden, Şükrü hocamla annem ve kardeşim
1: Evet.
0: Engin umre yaptılar. Bana
1: Nasip
0: nasip
1: olmadı.
0: olmadı.
1: Evet, inşallah
0: Başka
1: görüşürüz.
0: rehber hoca ile gittim. Allah nasip ederse Ağustos ayında eşim kendisiyle gitmek istiyor demişler.
1: İnşallah.
0: Kendilerinden bilgilerinden faydalanmak istiyoruz demişler. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Şimdi umreden bahsedince hocam, gerçekten de
1: Biz de gittik diyeceksiniz.
0: biz de gittik hocam da.
1: Beraber,
0: Evet, yani
1: evet,
0: çok
1: öyle
0: sağ olsun.
1: hacı
0: Hocamızın
1: yaptık
0: nasıl
1: beraber.
0: anlattığını çok iyi
1: Estağfurullah,
0: biliyoruz. Allah
1: estağfurullah,
0: bin kere
1: estağfurullah.
0: razı olsun kendisinden.
1: Sağ
0: Hangi de gönüllere dokunduğunu, nerelere imzalarını attığını, nasıl
1: Sağ
0: izler
1: sağ
0: bıraktığını hocam, tabii ki bunu söylemek de
1: Estağfurullah,
0: söylemiyor ama
1: estağfurullah,
0: bizler
1: estağfurullah.
0: bunu çok iyi biliyoruz. Volkan Öztürk de selamun aleyküm demişler. Ve
1: Ve
0: aleyküm
1: aleyküm
0: selam
1: selam.
0: Volkan Bey.
1: Volkan kardeşimize de özellikle teşekkür ediyoruz çünkü
0: Evet,
1: burada. Evet, Allah
0: evet.
1: razı olsun. Sağ
0: Evet,
1: olun. Teşekkür.
0: Volkan Bey'e çok selamlar. Teşekkür ediyoruz.
1: Zamanım şey yapalım. Bu hac ve umre ile alakalı da isterseniz devam ederiz. Oradaki hatıralara, dokunmalara
0: Tabii ki,
1: beraber
0: tabii
1: inşallah.
0: ki
1: Yolculuk
0: devam
1: yaptık ya
0: edelim.
1: sizinle
0: Evet
1: beraber.
0: hocam, onlara da dokunalım. 2 dakika sonra bir ara
1: Öyle
0: vereceğiz
1: mi?
0: ama
1: Tamam.
0: evet
1: Tamam.
0: hocam, vermeden önce şöyle birazcık bir toparlayalım. Evet, sadaka-i cariye evlat dedik
1: Evet.
0: hocam, değil
1: Tamam.
0: mi? Şu
1: Tamam.
0: anki zamanda evlatlarımızı ahlaklı yetiştirebiliyor olmuş olmak çok kıymetli.
1: Kesinlikle.
0: Hele hele bu dijital çağda,
1: Evet.
0: dijital bir
1: Evet.
0: zamanda onlara da vakit ayırabilmiş olmak, gerçekten de kendimiz de bir taraftan geliştiriyor olmuş olmamız lazım. Çünkü
1: Kesinlikle.
0: yetişemediğimiz bir dijital hayat var. Burada çocuklarımızla hani ahlaki yönden en güzel verebileceğimiz, sadaka-i cariye olarak geri alabileceğimiz ahlakları, hayata bakışları, vahyin ışığında Peygamberimizin sünnetinde ilerleyebilecek, emrolunduğu gibi dost doğru ilerleyebilecek evlatlar yetiştirmeyi Rabbim
1: Amin.
0: bizlere nasip
1: Amin
0: etsin.
1: inşallah.
0: Gerçekten zor zamanlarda
1: Evet.
0: yaşıyoruz çünkü. Onlar bizim çok kıymetlilerimiz
1: Evet.
0: ve sadaka-i cariyelerimiz
1: Evet.
0: arkamızdan dua edebilecek, amel defterimizin kapanmayacağı güzel nimetler, dünya nimeti.
1: Tam da sizin sahanıza girdik değil mi?
0: Evet, tam da o noktaya girmiş
1: Evet,
0: olduk
1: öyle oldu.
0: böylelikle ama. Evet sevgili dostlar, söylemeyi unuttum ama Şükrü hocamızın yeğeni bizleri ziyarete gelmiş Tuğba Hanım. Ayaklarına sağlık, çok teşekkür ediyorum kendilerine. Ve daimi dinleyicilerimizden de Gülay Hanım bir mesaj yazmış. Onu okuyarak başlamak istiyorum ikinci bölüme. Hayırlı akşamlar Özlem Hanım. Bu akşamki misafiriniz Şükrü hocamızı 90'lı yılların fanatik bir Hedef Radyo dinleyicisi olarak ya ben tanıyorum. Hedef Radyo'nun o klasikleşmiş, sakin, samimi ve manevi derinliği ön planda tutan, dinleyicilerine dini bilgileri gündelik hayata dair hikmetli tavsiyelerle harmanlayarak sunan bir kişiydi. Sesini tekrar duymak çok güzel. Kendisine çok selamlar, saygılar demiş Gülay Hanım. Hocam özlenmişsiniz radyoda.
1: Allah razı olsun. Biz evet. Onları özledik, sağ olsunlar.
0: Evet hocam, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Evet.
1: Hac ve umre ile alakalı başlatmışsınız en son.
0: Evet, evet
1: beraber,
0: hocam.
1: Beraber hem hac yaptık,
0: evet,
1: hem
0: evet,
1: umre
0: hocam.
1: Yaptık. Tatlı hatıralarla döndük elhamdülillah.
0: Çok şükür, çok şükür hocam. İlk umremi sizin vesilenizle yaptım. Allah sizden razı
1: yaptık.
0: Olsun.
1: Hac'da da eşiniz Birol Bey ile vardı.
0: Umre'de de vardı hocam, umre'de unuttunuz vardı, mu? Evet. Orada da var. Birol her
1: yani,
0: yerde
1: Birol
0: var.
1: Birol müdahale etsin diye şey yaptım ama o da oradan bakıyor, söylemiyor yani.
0: Gülüyor
1: orada
0: değil mi?
1: Orada da vardım demiyor.
0: Evet hocam.
1: Bir hatıramı paylaşmak
0: tabii
1: isterim.
0: Ki.
1: Tam sizin konuyla alakası olması evet. münasebetiyle. Hiç evet. unutmuyorum. Bir büyüğümüz hı hı. şu an çok yaşlı. Hı hı. Beraberiz. Eşi de var rahmetli yanımda. Hı hı. Tahmin ediyorum bir 6-7 araç varız. Diyanet İşleri Başkanlığımızla umredeyiz. Hı hı. Hasbelkader otobüsün birinden yani grubun birinden de ben sorumluyum. Hı hı. Başımızda bizle beraber bulunan çok kıymetli müftümüz kafile başkanı gezi yapacağız işte Arafat, Mina, Müzdelife evet. vesaire oralara evet. dolaşacağız. O esnada ya arkadaşlar dedi grupları bırakın ya. Hı. Herkes otobüslere dağılıp binsin dedi. Bir de böyle yapalım dedi müftü bey.
0: Evet.
1: Tamam binin dedik. Herkes otobüslere dağıldı.
0: Evet.
1: Hocam kim nereye binecek? Siz de rastgele binin otobüslerin birine. Zaten görevliler belli.
0: Evet.
1: 6-7 görevli dağıldık otobüslere bindik.
0: Evet.
1: Gezi bitti. Otele geldiğimde hı hı. o çok sevdiğim büyüğümüz eşiyle beraber lobide. Hı hı. Hocam diye seslendi bana.
0: Evet.
1: Buyurun dedim, selam verdim, yanlarına oturdum. Hele bir otur bakalım yanımıza dedi.
0: Hı hı.
1: Yanına oturdum. Şöyle dedi, Şükrü hocam. Biz seni çok seviyoruz Hacı yengenle beraber.
0: Evet.
1: Kendi evladımızdan ayırt etmiyoruz. Bizim aileden birisin evet. artık sen.
0: Evet maşallah.
1: Şöyle dedi arkasından. Lütfen. Lütfen seni göremeyince biz öksüz ve yetim gibi hissediyoruz kendimizi.
0: Ay evet.
1: Rica ediyorum. Ne olur. Lütfen. Bizi kendinden mahrum etme.
0: Evet hocam.
1: Bana şunu dedi. Çok özür diliyorum dinleyicilerimizden. Hocam adam ol, otobüsünün başına geç, grubunu topla. Hmm. Bizi dağıtma dedi.
0: Evet.
1: Ama o kadar kibar söyledi, o kadar nazik söyledi.
0: Evet hocam.
1: İncitmeden pamuk gibi konuştu.
0: Evet.
1: Keşke saatlerce konuşsa dedim.
0: Evet.
1: Ama alacağım mesajı aldım.
0: Evet, evet.
1: Seni hocam. Göremeyince biz kendimizi öksüz ve yetim gibi hissediyoruz. Lütfen bizi kendinden mahrum etme.
0: Ne güzel bir duygu ifadesi bu hocam ya.
1: Evet. Bu aynı zamanda peygamber ahlakıyla da yakından alakalı.
0: Evet.
1: Her bu olayı anlattığımda Hazreti Abbas gelir aklıma.
0: Evet.
1: Efendimizin amcası biliyorsunuz.
0: Evet, evet hocam.
1: Amca da büyüktür zaten.
0: Evet.
1: Sordular ona. Muhammed mi büyük? Yoksa sen mi büyüksün?
0: Evet.
1: Şöyle dedi. O benden önce dünya, ben ondan önce dünyaya gelmişim.
0: Hı hı hı.
1: Ama o benden daha büyük dedi.
0: Evet. Evet.
1: Kelimenin gücünü görüyor musunuz?
0: Evet.
1: Benden önce dünyaya gelmiş ama.
0: Evet.
1: O benden daha büyük.
0: İşte o yaşlı işte, teyze ve amca da öksüz ve yetim olarak hissediyor olmuş olması.
1: Evet,
0: buradaki evet. bunu evet bu konuya bağlıyor Hazreti Abbas'ın bu durumunu.
1: Kesinlikle
0: hocam.
1: Yani.
0: Evet, evet.
1: Onun için hani konuşmalarla, söylemlerinizle, eylemlerinize de iz bırakmak icap ediyor insanların hayatında.
0: Evet.
1: Hac umre deyince şu geldi aklıma, reklamdan önce, ezandan önce. Keşke hani çocuklarımızla alakalı iyi bir rim

0: anlattığımızı din zannettiler. Allah'ı konuşturmadık. Yaradan'a söz söyletmedik. Hep bir yorum yaptık. Biz konuştuk. Bizim konuştuğumuzu din zannettiler. Neticede evlatlarımız elimizden uçup gittiler.
1: Evet hocam. Hocam bu çok güzel bir itiraf, biliyor musunuz?
0: Kesinlikle.
1: Bunu kendimize itiraf ediyor olabilmiş olmak, kendimizle yüzleşmiş olmak çok kıymetli aslında. Evet. Biz yaptık diyoruz değil mi? Evet. Yani çocuklarımızın bu hale geliyor olmuş olmasından, Allah'ı olduğu gibi anlatamıyor olmuş olmamızdan kaynaklandı.
0: Allah yakar dedik.
1: Allah'la evlatlarımızın arasına girdik dediniz. Evet, bunun altını çiziyorum hocam gerçekten. Girdik.
0: Ben hiç unutmuyorum, ortancı oğlum sınava girecek, çok da başarılı.
1: Evet.
0: Dershaneye gitti, gece gündüzünü verdi. Ben biliyorum, tırmandı.
1: Evet. Evet.
0: Gayret sarf etti. Uyku yoktu yani.
1: Evet hocam.
0: Bir hedef vardı. Oraya kilitledi kendini. Bir gün hanım demiş ki, oğlum bir de dua et.
1: Evet.
0: Ediyorum demiş.
1: Evet.
0: Çalışıyorum.
1: Evet.
0: Öyle deyince bak, eğer etmezsen, dua da etmezsen, Allah bir mani oluşturur sınav günü. Başın ağrır, bayılırsın, ayılırsın, unutursun. Allah böyle bir şey yapar, kaybolur gidersin. Deyince şöyle demiş. Ben üzerime düşeni yaptım.
1: Evet.
0: Allah bana niye çelme takıyor?
1: Evet.
0: Öyle deyince dedi ki, ya şu çocuk.
1: Tevekkül ve teslimiyet.
0: Ya bu çocukta bir değişik haller var. bir görüş dedi. Görüştüğümde evet. Şöyle dedi. Çalışmak da bir dua değil mi baba?
1: Evet, harika.
0: Çalışmak da bir dua değil mi baba?
1: Evet.
0: Allah çalışanın emeğiyle uğraşırsa o Allah'ı kimse sevmez. Yanlış anlatırsanız.
1: Evet.
0: Yakan yaradanı kimse sevmez.
1: Evet, evet hocam.
0: Taş
1: evet,
0: eden evet. Allah'ı kimse sevmez.
1: Evet, evet.
0: Anında cezalandıranı sevmez.
1: Evet, o dengeyi koruyamadık.
0: Koruyamadık,
1: hocam.
0: Evet. Biz yaradanı kendimiz de tanımadık.
1: Evet.
0: Evlatlarımıza da doğru anlatamadık.
1: İşte kendimizden başlamış evet. olmamız lazım hocam.
0: Evet.
1: Yani şu dengeyi kurmuş olmamız lazım hocam. Hepimiz Allah'tan korkuyor muyuz?
0: Evet.
1: Korkuyoruz. Çünkü. Ama sevgisini bravo. Kaybetmekten
0: tam da ben
1: korkuyoruz
0: hocam. Maşallah, benden fazla yaşayacaksın.
1: Estağfurullah hocam.
0: Yani öyle.
1: Allah
0: korku
1: hocam,
0: doğru. Altına evet. imza atıyorum. Allah korkusu Allah'ın sevgisini yitirme korkusudur.
1: Evet. Evet, böyle bir korkudur ama
0: yaradanın sana küsmesi demektir yani.
1: Evet, ne kadar değil mi? Şöyle bir düşünsenize, çok sevdiğiniz bir insan size küsüyor ama yaradana evet. küsmesi ya hocam, yaradana küsmesi.
0: İnanın, her tavaf yaptığımda aklıma gelir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir duası, bir nazı niyazı.
1: Evet.
0: Şöyle demiştir tavaf yaparken, Allah'ım senden yine sana sığınıyorum.
1: Evet, evet hocam.
0: Hep bu. Çok şefkatli bir ananın, pek merhametli bir babanın evladına küçücük kızmasından sonra
1: evet.
0: o evladın anne babanın paçasının yapışıp tamam anne,
1: evet,
0: tamam
1: evet,
0: baba
1: evet.
0: demesi gibi bir şeydir işte.
1: Aynen öyle.
0: Kaçacak,
1: hocam.
0: Gidecek neren var? Evet. Allah'ım senden yine sana sığınırım.
1: Çok şükür. Evet hocam.
0: İşte
1: biz bu dengeyi koruyamadık.
0: Bu dengeyi koruyamadık.
1: Bu denge zaten dinimizde bir ölçü dini evet. değil mi hocam?
0: Kesinlikle.
1: İfrat tefrit arasında gittik geldik.
0: Ya.
1: Ama bizim kendimizi geliştiremiyormuş olmamız.
0: Evet.
1: Eğriliklerimi düzeltemiyor evet. olmuş olmamız.
0: Evet, evet, evet.
1: Ya da
0: evet.
1: işte kendimizle yüzleşmememiz. Bu cesaretimizi kaybediyor olmuş olmamız.
0: Belki empati yapmak da bunun içerisine giriyor.
1: Tabii ki, tabii
0: hatta,
1: ki hocam.
0: Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu davranışını ben empati olarak değerlendiriyorum. Lütfen müdahale ediniz. Hani programın akışıyla alakalı herhangi bir şey söz konusu olursa.
1: Estağfurullah, buyurun hocam.
0: Bilirim reklamların geldiğini.
1: evet hocam, yok reklamımız yok.
0: Gerektiğini.
1: İki tane sadece tabii. mesajımız var hocam. Onları
0: şunu söyleyeyim okuyayım
1: evet,
0: inşallah.
1: Evet tabii ki.
0: Ne anlatacaktım onu da unuttum.
1: evet. evet dağıttım ben size.
0: Şöyle, bazen ezbercilik yaparız.
1: Evet.
0: Hani bildiğimiz gibidir, öyle görür. Öyle okur, öyle söyleriz. Hı hı. Hiç unutmuyorum. Otobüste gidiyoruz. Şey anlattım. Adem Aleyhisselam'ın dünyaya gelişini,
1: hı hı.
0: Ne olduğuyla alakalı bilgi veriyorum. Şöyle dedim. Hı hı. Adem Aleyhisselam dünyaya geldiğinde Serendip Adası'na

0: Hazreti Havva ciddiymiş. Hı hı. Ama Arafat'ta buluşmuşlar,
1: evet,
0: dua etmişler deyince,
1: hı hı,
0: bir genel müdür, işte okuyan yazan farklı oluyor.
1: Hı hı.
0: Bir genel müdür elini kaldırdı otobüste. Hocam bir şey sorabilir miyim dedi.
1: Hı hı.
0: Hay hay buyurun genel müdürüm dedim. Dedi ki Adem Aleyhisselam Serendip'ten oraya kadar yüzerek mi gitmiş dedi. Allah Allah.
1: Evet.
0: Serendip neresi? Yüzmek ne?
1: Evet.
0: Bunun üzerine hemen kendimi toparladım. Hazır cevap şöyle dedim. Evet sayın genel müdürüm. Cennetten geldiğinde Adem Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak yüzmeyi öğretmiş de göndermiş deyince beklediğim cevap buydu hocam. Teşekkür ediyorum, tebrik ederim dedi. Ben hemen koltuğuma oturdum. Google'a girdim. Serendip nerede?
1: Evet.
0: Serendip'in Sri Lanka olduğunu o zaman öğrendim.
1: Evet.
0: Arada Hint Okyanusu var, kocaman.
1: Evet, hocam.
0: İyi ki Adem Aleyhisselam'ı yüzdürmüşüm dedim kendime.
1: Ay hocam.
0: O zaman
1: sizin bu mizahi yönünüz çok kıymetli.
0: O zaman ezberci olduğumu anladım.
1: Evet, değil mi hocam?
0: Sadece ne duyduysam o. Evet. Sorgulamak yok.
1: Maalesef.
0: Sormak yok.
1: Maalesef.
0: Doğru mu, değil mi irdelemek yok.
1: Taklidi bir,
0: aynen öyle,
1: yaklaşımla gidiyoruz. Tahkike geçemiyoruz, maalesef.
0: Maalesef. Ama sorum derim buradan bizi dinleyen kardeşlerimize, lütfen şu an nesil soruyor işte.
1: Evet.
0: Sordukları soruya doğru düzgün cevap veremiyoruz.
1: Evet hocam.
0: Verilemeyince cevabı alınamayan bir yere insanlar küsüyor. Olmaz
1: ve yanlış şey cevaplarla diyor karşılaşıyorlar.
0: Tabii ki.
1: Çünkü bu bir boşluk oluyor çocuklar,
0: evet,
1: için.
0: Evet.
1: Ve bunun içinde hazır bekleyen gerçekten, hı-hı, art niyetli insanlar da, evet, çok fazla. Maalesef ki çocuklarımız, hocam bir de internet dijital çağda yaşıyoruz, hayatımıza, hı-hı, bir anda girdi gibi bir şey oldu. Çok hızlı da gelişiyor.
0: Tabii ki.
1: Şimdi anne baba olarak bizler kendimizi geliştirmeyince,
0: hı-hı,
1: bizler böyle zamana hakim olmayınca,
0: evet,
1: dinimize hakim olmayınca,
0: hı hı,
1: o çocuk cevap alamadığında Google'dan soruyor,
0: evet,
1: internetten farklı yerlere soruyor, evet, ve yanlış bilgilerle maalesef ki donatılıyor.
0: Bir de dua ile alakalı bir şey anlatayım.
1: Tabii ki hocam.
0: Şu an televizyonlarda magazin programı sunan, hı hı, bir hanımefendiyle, hı hı, sanatçımızla umre yaptık. Onlara rehberlik yaptım. O esnada yanında eşi de var. Eşi bir holding sahibi.
1: Hı hı.
0: Eşi solumda.
1: Hı hı.
0: Hanımefendi sağımda, aralarında ben hem dua ediyorum, onlarla yürüyorum.
1: Evet.
0: Şunu da söyleyeyim, bu ara epey bir sanatçımıza da yolculuk yaptık.
1: Evet, evet hocam, bunları
0: onların
1: hep hikayeleştirip
0: tabii
1: anlatırsınız.
0: Gönül
1: bizlere
0: dünyalarına dokunduğuma inanıyorum.
1: Gerçekten.
0: Hala görüşüyoruz.
1: Çok şükür.
0: Şunu diyeceğim, hanımefendi dedi ki, hocam biliyor musun, benim arabam yok, sattı arabamı dedi. Bir araba duası yapar mısın bana dedi. Tabii ki tam yerindeyiz,
1: evet,
0: dedim.
1: Evet.
0: Lütfen modelini söyleyin bana, markasını söyleyin bana, rengini söyleyin bana dedim. Teker teker kadıncağız bana anlattı hepsini, rengine varıncaya kadar.
1: Evet.
0: Döndüm, sol tarafımda bulunan eşine seslendim.
1: Hı hı.
0: Hanımefendinin aracını satmışsınız. Şimdi istediği aracı da duydunuz mu dedim.
1: Hı hı.
0: Evet hocam dedi.
1: Evet.
0: Ne diyorsunuz dedim. Hocam ben onu ömrümü vermişim, araba ne demek dedi. Döndüm hanımefendiye. Hanımefendi, Kabe'yi meşgul etmeye gerek yok, duanız kabul oldu dedi.
1: Evet hocam.
0: Evet. Dua dahi vallahi böyledir.
1: Evet.
0: Kabe vermez.
1: Evet.
0: Allah'tan dilersiniz, şartları siz oluşturursunuz.
1: Evet hocam.
0: Allah kuralı koymuştur. Her şey ayarlıdır. İşte biraz önce anlattığım çocuğun sınavıyla alakalı. Çalışan,
1: evet,
0: kazanır.
1: Evet.
0: Çalışan dua etmiştir aslında.
1: Evet, evet.
0: Aynen öyle.
1: Eylem de bir duadır.
0: Kesinlikle.
1: Evet.
0: Eylem de bir duadır.
1: Evet, hocam. Hocam.
0: Oo, sayın genel yayın yönetmenimiz.
1: Evet.
0: Kemal Şahin beyefendi.
1: Çok selamlar iletiyoruz, evet, biz de kendilerine Kemal, evet, Bey'e. Kemal Bey, Şükrü,
0: evet,
1: hocamızı çok özlemiş Hedef Radyo
0: gerçekten
1: dinleyicileri.
0: Gerçekten buluşamadık ya.
1: Evet,
0: öyle oldu.
1: Evet, şimdi hocam birkaç mesajımız,
0: buyurun,
1: var. İnşallah
0: tabii,
1: onları
0: buyurun
1: da okuyalım. Evet. Daimi dinleyicilerimizden Hamide teyzemiz. Hocamı Ramazan programında dinlemiştim. Hmm. Yıllar oldu. Bana, evet, huzur evini tanımama vesile oldu. İyi ki varsınız
0: Allah
1: demişler.
0: Allah razı olsun. Sağ olsunlar.
1: Evet, çok sağ olsunlar kendileri. Evet, Tuğba Hanım atmışlar mesaj. Onu bir okuyalım. İyi akşamlar Özlem Hanım. Ben Tuğba Öztürk. Şükrü hocamızı severim.

0: Takip ediyoruz. Şu anda çok mutlu olduk. Sohbeti çok kıymetli. Bizler için inşallah en kısa zamanda Umre'ye gitmek nasip olur. Hocamıza çok selamlar. Evet, şimdi bizleri belki yeni dinleyen Hedef Radyo dinleyicilerimiz vardır. Umre diyorsunuz diyeceksiniz ama hocamız da Umre'ye gitmek bambaşka bir şey
1: Estağfurullah.
0: gerçekten.
1: Estağfurullah.
0: Oraları anlatırken yaşıyor hocamız.
1: Estağfurullah.
0: Yani o yüzden de gitmenizi tavsiye
1: Ya
0: ederiz
1: şöyle.
0: hocam. Biz hocamızla,
1: Evet.
0: değil mi hocam? Çok sağ olun, Allah razı
1: Estağfurullah.
0: olsun. Türkiye'de ilk çocuk evlerinden
1: Aynen öyle.
0: Umre'ye giden
1: Anlatmıştı aynen.
0: çocuklarımıza
1: Öyle oldu ya.
0: vesile oldu Şükrü
1: Estağfurullah,
0: hocamız. Sağ
1: estağfurullah.
0: olsun, Allah razı olsun. Onları
1: Evet,
0: götürdüler.
1: beraber gittik.
0: Evet,
1: Evet.
0: beraber birlikte gittik.
1: Sizin imzanızla oldu bu iş. Sizin
0: Estağfurullah hocam.
1: öncülüğünüzde bizim de
0: Estağfurullah.
1: ufkumuzu açtınız.
0: Estağfurullah
1: Beraber
0: hocam.
1: yürüdük. Hayatlara
0: Estağfurullah hocam.
1: dokunduk yani Allah razı
0: Hocam,
1: olsun.
0: Cemal'i hatırlıyor
1: Evet,
0: musunuz hocam?
1: hatırlıyorum.
0: Cemal nerede? Cemal nerede? Biz Cemal'i
1: Evet.
0: arıyoruz çocuk
1: Evet.
0: evlerinde. Şimdi çocuklar Türkiye'de,
1: Evet.
0: bakın ilk diyorum
1: Hı,
0: bu
1: öyle oldu.
0: gitti. Sağ olsun Şükrü hocamızın
1: Sağ olun.
0: vesilesiyle.
1: Estağfurullah.
0: Şimdi Cemal nerede? Cemal nerede? 17 yaşlarında bir çocuğumuz. Cemal yok. Hocamızla arıyoruz, hocalarla arıyoruz. Cemal yok. Sonra biz bir bakıyoruz, Cemal Kabe'de.
1: Evet.
0: Kabe'ye gidiyor, geliyor, bizi bırakıyor, gidiyor, gidiyor, geliyor. Ana vatanına kavuşmuş gibi,
1: Evet
0: değil mi?
1: ya. İşte şey
0: Sırrını da sarardı böyle
1: öyleydi.
0: hocam, değil mi? Maşallah.
1: Öksüz,
0: Sonra o
1: yetim, garip
0: çocuklar,
1: çocuklar bunlar.
0: evet, sonra o çocuklar hocam, paralarını biriktirdiler de gittiler, değil
1: Evet,
0: mi?
1: öyle
0: O
1: oldu.
0: çocuklara bir şey,
1: Öyle
0: yani
1: oldu ya.
0: o iz bıraktık,
1: Evet,
0: ruhlarına
1: evet.
0: dokunduk, maneviyatla buluşturduk. O hayat boşluklarını neyle doldurabileceklerini aslında bir bakıma
1: Geçen
0: böyle
1: cumada bir
0: oluşturduk.
1: yere davet ettiler.
0: Evet.
1: Geleceğimi duyunca aynı yurtlarımızdaki Furkan kardeşim geldi.
0: Furkan, evet,
1: Furkan Yalçın.
0: ikizlerden.
1: Evet,
0: Evet hocam,
1: Furkan geldi.
0: hoş gelmiş.
1: Ben geleceğinizi duydum hocam dedi.
0: Evet.
1: Sırf işi bıraktım, sizi
0: Evet.
1: görmeye geldim.
0: İşte hocam.
1: Evet.
0: Hocam vesile oldu. Sağ
1: Estağfurullah.
0: olsun, Allah razı olsun.
1: Amin.
0: Umre'ye gittiler ve bu çocuğumuz yurttan ayrıldı. Yıllar geçti. Hatta evlendi ve çocuğu var diye
1: Yani
0: biliyorum
1: evet
0: ben de
1: öyle oldu,
0: hocam.
1: öyle oldu. Evet.
0: Ve hocamız gelecek diye yine oraya
1: Evet,
0: gidiyor
1: evet.
0: ve ara ara böyle
1: Oraya
0: bizlere
1: geleceğim
0: hal
1: diye.
0: hatır sorar.
1: Evet.
0: Yani gerçekten çok kıymetliydi hocam yaptığınız. Ben
1: Estağfurullah,
0: o
1: estağfurullah.
0: zamanları hiçbir zaman unutamıyorum
1: Estağfurullah.
0: zaten. Allah sizlerden razı olsun. Genel yayın yönetmenimiz diyor ki program bitti diyor. Yönetmenimiz 2-3 dakika daha verir misiniz bize?
1: Bitti mi? Ha,
0: Evet,
1: tamam.
0: programımız bitmiş. Hocam
1: Bitmiş
0: şöyle bir
1: olsun.
0: toparlayalım
1: Tabii.
0: kısaca o zaman, ondan
1: Hı.
0: sonra biz yine böyle Hedef Radyo dinleyicileri de sizi çok
1: Allah razı
0: özlemişler
1: olsun,
0: hocam.
1: sağ
0: Yine
1: olsunlar.
0: böyle biz sizi bir yine
1: Allah
0: ağırlayalım.
1: razı olsun.
0: Sözünü
1: Kısmet,
0: alalım
1: kısmet
0: inşallah.
1: inşallah. Hı.
0: İnşallah hocam.
1: İnşallah burada olduğumuz bir zaman
0: İnşallah hocam,
1: tekrar buluşuruz
0: ayaklarınıza
1: inşallah.
0: sağlık.
1: Amin
0: Gerçekten
1: cümlemizden
0: çok
1: çok sağ olun.
0: teşekkür ediyoruz. Çok
1: Biz teşekkür ederiz.
0: kıymetliydi
1: Sağ olun.
0: hocam
1: Allah razı olsun.
0: konuşmalarınız. Şöyle son söz olarak bizlere neler söylemek istersiniz?
1: Tek bir şey var. Belki Cenab-ı Hak söyledi. Sözlerin en güzelini söyleyenin sözüyle bitirelim.
0: Evet.
1: Dünyaya geliş gayemiz, aynı zamanda seslenişi yapan Yaradan'ın sözüne cevabı yine kendisi söylemiş.
0: Evet.
1: Semi'na
0: Evet.
1: ve ata'na. İşittik, itaat
0: Evet,
1: ettik.
0: itaat ettik. Çok
1: Evet.
0: şükür.
1: Duyduğumuzu hayatımıza geçirmediğimiz takdirde bir anlam ifade etmiyor.
0: Niyet ve
1: Okuduğunuzu
0: eylem birlikte büyüyor.
1: kesinlikle.
0: Evet hocam.
1: Okuduğunuzu hayata geçirmedikten sonra bir anlam ifade etmiyor.
0: Evet.
1: Güzellikler paylaştıkça daha da çoğalar
0: Çoğalıyor.
1: herhalde değil mi? Ben
0: Evet.
1: sizin sağınıza girmeyeyim. Ben
0: Estağfurullah hocam.
1: şu an bizi dinleyen kardeşlerimizin hepsini kucaklıyorum.
0: Evet.
1: Selamların en güzelini onlara gönderiyorum inşallah.
0: Allah razı olsun
1: Sağ
0: hocam.
1: olsunlar.
0: Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık.
1: Size
0: Çok
1: sağ olun.
0: teşekkür
1: Size sağ olun.
0: ediyoruz hocam. Evet sevgili dinleyiciler, Bir Soru Bir Hayat programının yine bir sonuna geldik. Ve genel yayın yönetmenimize çok teşekkür ediyoruz. Şükrü hocamızı bizi
1: Estağfurullah.
0: kırmadılar. Geldiler buraya. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ve siz kıymetli dinleyicilerimiz, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine farklı bir konuyla, farklı bir konukla Bir Soru Bir Hayat programına devam edeceğiz. Sizi en güvenilir yere Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
3: Özlem Gınık'ın hazırlayıp sunduğu Bir Soru Bir Hayat programı sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
0: Radyo Hedef.

0: Efendim, sen gelmeden önce merhametli bir el tutmadı küçük parmaklarımdan. Sevinç dolu gözlerimi dayıya gidiyorsun müjdeleri verip toprakla doldurdular. Annemin gözyaşlarıyla gece vakti götürürlerdi karanlık ve soğuk mezarlara. Yapayalnızdım. Üzerime atılan her bir kürek toprağın altında kalan küçücük ciğerlerimle nefes almaya çalışırken.
1: Karanlık zamanlarda annelerin feryatlarıyla yırtılan gökyüzü, gözyaşlarıyla ıslanan toprak ve çığlıklar. Kız çocuklarının diri diri gömülen bedenlerinde. Minicik eller kurtulmaya çalışırken zulmün mezarına gömülmekten bir melek iner göklerden.

0: Titreyen sema, gelen kainatın incisi, kurtulan insanlık, başlayan Allah.
1: Ve sen geldin. Gözlerime yeniden güneş doğdu. Artık babamın ellerinden korkmadan tutuyorum. Annemin gülücükleri sarıyor geceleri beni.
0: Hoş geldin efendim. Taşlaşmış yürekleri yumuşatan tebessümünle hoş geldin. Gölgen yoktu senin ama gölge oldu sözlerin. Tüm zamanların günahkar hecelerinin yakıcılığına karşı.
2: Radyo Hedef FM 91.8.
3: Mukaddimsin sen. Beni ben kendimi sevmeden sen sevdin. Sen bana beni ben istemeden önce verdin, bahşettin. Önceliklerimin hepsi senin lütfun sayesindedir. Önceliklerimin senin hoşnutluğunu geri bırakmaması içindir gayretim, emelim.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Fani dünyamıza şeref verdin. Onu anlamlandırdın. Doğrusu sana doyamadık efendim. Seni sevdik ve her zaman özlemini büyüttük yüreğimizde. Seni sevmeyi ve özlemeyi de ibadet bildik. Seni hiçbir zaman unutmayacağız. Efendim, taptaze bir haberdir gelişin. İyi ki geldin, hoş geldin. Seni rahmet ve minnetle anıyoruz.
0: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sabırla sınarsın sevdiğini ve seversin sabredeni. Darlandırdığın kalplere yeni genişlikler lütfedersin. Daralttığın vakitleri sonsuz şimdilere açarsın.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Vessalatu vesselamu ala Resulillah. El evvelu Allah. El ahiru Allah. Ez zahiru Allah. El batınu Allah. Hamd alemlerin Rabbi olan, nihayetsiz lütuf, ikram, mağfiretin ve muhabbetin menbaı olan Rabbimize. Ki o din gününün sahibidir. Vadinde sapma olmayan, Sıdkın menbaıdır. Salat ve selam. Ecmelün nas. İnsanların en güzeli. Ecvedün nas. İnsanların en cömerti. Ahsenün nas. İnsanların en iyisi, ekmelün nas, insanların en olgunu, en kamili, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, onun al ve ashabına, ezvac ve evladınadır. Rabbimiz, İşimizden doğruyu kolay kıl. Katından destekçilerle bizleri destekle. Kalbimizi ve ayaklarımızı sırat-ı müstakim üzerinde sabit kıl. Baktıklarımızı görmeyi, gördüklerimizi anlamayı, anladıklarımızı da hayata geçirmeyi bize nasip et. Adam bana ne? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Köprüyü geçene kadar ayya dahi demek lazım. Ak koyun ak, kara koyun kara bacağından asılır. Deme hastalığından, illetinden, zilletinden bizleri muhafaza buyur. Rabbimiz, içinde bulunmuş olduğumuz bu şehir, çatısı tek, kapıları birden çok, bir ev gibi. Nicesi hasta, nicesi borçlu, nicesi dertli, kimisi evladından bizar, kimisi sıhhatinden, kimisinin işleri işlemez olmuş, sözü geçmez olmuş, evinden mürüvvet ve meveddet, yüzünden muhabbet eksik olmuş, birbirleriyle konuşamaz olmuşlar. Tezgahından bereket uçup gidivermiş. Borcu var, ödeyemiyor. Malı var, ortaklı, ortağı zalim. Ölmek istiyor, ölemiyor. Rabbim, kime gidelim? Aciz olan biz, aziz olan sensin. Kime gidelim? Eksik olan biz, kamil olan sensin. Kime gidelim? Zayıf olan biz,

kadir ve kavi olan sensin. Kime gidelim kurban oldu? Hasta olan biz, şafi olan sensin. De ki kime gidelim kurban oldum? Evet, günahkarız, isyandayız, tuğyandayız, mücrimiz. Kur'an'ın da dediğin gibi, başımıza gelenler hep şu ellerimizle işlediğimiz yüzünden, hep ettik ve ettiğimizin cezası önümüze geldi. Tabağımızda bulduğumuz şey, elimizde doğradığımız şeydir. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El Azim, El Kerim, El Rahim olan Rabbim. Estağfirullah. İyi de, aha bütün günahlarımız, yüzümüze tutanak yapabileceğimiz, ama diyebileceğimiz bir şeyimiz de yok. Kitaplar gönderdin mi? Gönderdin. Peygamberler, onları da gönderdin. Yetmiyormuş gibi. Dava ve davet önderleri. İçimizden yiğitler ve iyiler. Gönderdin mi? Vallahi gönderdin. Biz ne bileyim. Biz halt ettik. Halt ettik. Yine hiçbir kapıda bizi kabul etmediler ha. Dinlemediler. Yüzümüze bakmadılar. Sana geldik. Sebebimiz sana geldik. Sahibimiz sana geldik. Mevlamız, sana geldik. Kurban olduğum Rabbimiz, sana geldik. Evet, adam değiliz, er değiliz. Bunaldık be kurban olduğum. Daral geldi. Aklımızı karıştırdılar, gönlümüzü karıştırdılar. Sevenlerin arasına engeller, manialar koydular. Elimizde hayatımızı etrafına bina edebileceğimiz ne varsa alıverdiler. İlmi aldılar elimizden, cahil bıraktılar bizi. Helalimizi aldılar, haramı kurtulmuşmuş gibi sunuverdiler bize. Merhamet, zayıflık oldu. Şiddet, kuvvet ve kudret. Bak, bak, bak. İffet, haya ve namus düşüklük oldu. Şehvet, teşhir, meziyet oldu. Vallahi bunaldık Rabbim. Yeniden Rabbim. Aha bu gece, peygamberinin doğduğunu bize bildirdikleri bu gece, ki bu gece aynı zamanda yine diyorlar ki senin peygamberinin öldüğü geceymiş. Rabbim, bir de diyorlar ki bu gece 12 Rebiül Evvel pazartesi gecesi aynı zamanda senin peygamberinin hicret için Medine'ye girdiği geceymiş. He? Bizatihi öyle diyorlar. Ya bu gece Rabbim, bu gece bize öyle bir tevbe nasip et ki, olmasın geriye dönüş. Bizi öyle bir sahiplen, öyle bir tut, öyle bir

0: Kucakla ki
1: bundan sonra senden gayrı sahip aramayalım. Bundan sonra senden gayrısının kapısına gidip de vah, eyvah demeyelim. Yalnız ve yalnız Allah diyelim. Tut bizi kurban oldum. Biz kendimizi bıraktık. Biz kendimizden vazgeçtik. Tuk açsa koy sepete. Ne varsa uyar dedik. Helal mi? Ne fark eder? Haram mı? Peşin olsun, tatlı olsun, hemen olsun dedik. Ama kurban oldum. Biz kendimizi bıraktık da. Ey kerem ve lütuf sahibi olan Rab. Sen bırakırsan bize ne olur halimiz? Ki sen bırakmazsın. Kurban oldum. Zenginliğimiz, kuvvetimiz, gücümüz ve ümidimiz yine sanadır. Ha bu adına radyo denilen komediye gelmek için bir cadde boyu yürüdüm. Gencecik çocuklar gördüm ya Rab. Kafaları karışmış, bunalmış. Ne dedikleri belli, ne konuştukları belli. Kime nasıl baktıkları belli değil. Çoğu esrük, sarhoş. Kimisi sükara, dalacak, binecek, canını yakacak birilerini arıyorlar. Kimisi ürkek ürkek, korkak korkak bir liman arıyorlar. Kurban oldu. Aha bu yavrularımız. Bu yavrularımızı tut ha. Ya Rab onları Kore dizilerine. Onları Japon animelerine, onları televizyon sergerdelerine bırakma ya Rab. Onları zehir satıcılarına bırakma ya Rab. Rezilliği, teşhiri, bir marifetmiş gibi et satmayı bir kabiliyetmiş gibi tezgahlayanlara bırak. Onlar bilmiyor kurban olduğum. Ya Rab, daha önce hiçbir ümmet bizim kadar gözlerinden vurulmadı ya Rab. Ya Rab, bir çocuğun elinde telefon görüyoruz, karşısında laptop görüyoruz, televizyon görüyoruz. Bir müddet sonra bakıyoruz ki sanki sam yeli vurmuş. Ağaç gibi, çiçek gibi. Kuruyor. Geriye hiçbir şey kalmıyor. Fos diye soluveriyor ya Rab. Tut kurban oldum. Tut benim güzel Rabbim. Senden başka. Neyimiz var bizim? Ya Rab, bir de bu evlerimiz var ya, tadı kaçmış ya. Karı kocaya düşman, koca karıdan uzak. Evlat, babaya hasım, öldüreceğim diyor. Ben en iyisine layıkım diyor. Beni dünyaya getirdiyseniz deyip anasıyla babasıyla pazarlık ediyor. Merhamet. Yok ya Rab, yok. Anaya babaya merhamet zayıflıkmış. Ana baba yapmalıymış. Ne bedel ne baha olursa olsun bulmalıymış, getirmeliymiş. Nasıl olacak ya Rab? Kim bizim çocuklarımızı elimizden aldı ya Rab? Bu çocuklar bizim mi? Bu yuvalar

0: Bizim mi? Severek aldığımız hanımlarımız bizim mi ya Rab? Dün Rabbim, sen biliyorsun. Hani senin bir doktor, hanımefendi kulun var ya, sen biliyorsun. Bana dedi ki, kendimi gerçekleştiremediğim için bu evliliği bitireceğim. Daha ne yapacaksın kendini gerçekleştirmek için? Allah'ın güzel kulu dedim. Mesleğin var, maaşın var, evin var. Allah sana çocuk vermiş, 7 yaşında bir nergiz kızın var. Ama ben istediklerimi yapamıyorum, hayalimdeki hayat bu değil dedi. Çok uğraştım ya Rab. Çok dil döktüm. Ya sen biliyorsun zaten. Yok dedi. Cık dedi. Anlaşmalı olursak Nergiz üzülmez dedi. Kurban olduğum Rabbim, bu bizim frekanslarımızda hangi şerefsiz oynuyor? Hangi kansız besmeleyle girdiğimiz evi bir cehennem çukuruna çeviriyor? Rabbim, senin kullarından bir Bayburtlu Ahmet amca vardı. Hasköy Yıldız Mahallesi'nde oturuyordu. Mermerciydi. Çocukları üstüne üstüne gelmişler. Baba, ne zamana kadar gecekonduda oturacağız? Burayı sat, borca gir, para çek, bul, buluştur. Biz de bir evde oturalım demişler. Bir gün o Ahmet amcayla buluştum Rabbim. Dedi ki, ben utanırım Rabbimden. Bugüne dek Ahmet'in belki dikili bir ağacı olmadı. Ama bugüne dek Ahmet hiç ama hiç başkasına muhtaç olmadı. Borçlu yaşamadı. Rabbim, bizi bu borçlandıranlar kim? Senden başka sanki herkese borçluyuz. O gün bir çocuk geldi yanıma. Borcum var dedi. Ya bir adamın bir adama borcu olur. Hadi bilemedin iki olsun. Kime borcun var senin dedim. 9 ayrı bankaya borcu varmış. Nasıl geçiniyorsun sen dedim. Hocam dedi, asgarisiyle. O ne demek dedim. Takla attırıyorum hocam dedi. Rabbim, biz sana borçlu olduğumuzu unuttuk. Yalnızca sana borçlu olduğumuzu unuttuk. Ya Rabbim, kurban olduğum sahibim, sebebim. Önceden gözümüz hastaydı, kulağımız hastaydı. Elimiz ayağımız hastaydı. Şimdi acayip acayip hastalıklar çıktı. Obsesyon, depresyon, panik atak, hiperaktivite, dikkat eksikliği, şizofreni, paranoya. Ya Rabbim, bilmiyorum. Birileri bizim tohumumuzla da oynuyor herhalde. Birileri bizi hasta ediyorlar. sizi iyi edeceğiz diye elimizde ne varsa hepsini de alıp götürüyorlar. Ufacık çocukların, gençlerin gözlerinin içine bakıyorum. Ölmüş. Öyle hamsi balığı gibi. Hele kulaklarına iki tane öyle teker gibi kulaklığı takıyorlar. Diyorum ki eyvah, şeytan bunların ruhunu istila et.
1: Ne dinliyorlar? Niye dinliyorlar? Nereden dinliyorlar? Ama Rabbim anlıyorum, renkleri bir soluyor. Gözleri bir gidiyor. İçmeden sarhoş oluyorlar. Bir tuhaflaşıyorlar.
0: Rabbim, malumun biz de önceden dinlerdik. Ne bileyim, Mükerrem Kemertaş dinlerdim, Raci Alkır dinlerdim, hatta bazen Neriman Altındağ dinlerdim, Turan Engin dinlerdim. Ya ama iki tane şıkıdım şıkıdım dinliyorsak, bir tane de böyle gönlümüze hoş gelecek Alvarlı'dan dinlerdik, Sümmani'den dinlerdik, Şenlik'ten dinlerdik. Rabbim, bizim çocuklarımızı şimdi o müzik aletleriyle de vuruyorlar. Gerçi müzik aleti de kalmadı ki, şimdi yapay zeka diye bir şey uydurdular. Halimiz harap kurban oldu. Sofra harap, yuva harap, çocuklar bir acayip. Cebimizdeki para bizim değildi. Hele anne ve babalarımız var ya, dillerini yutmuşlar, konuşamıyorlar Rabbim, konuşamıyorlar, dönüp yüze bakamıyorlar. O gün bir teyzeyi ziyarete gittim, gözümün içine bakarak dedi ki, evladım biliyor musun, bugün de ölemedim. O ne demek teyze dedim. Vallahi dedi, evladım ölemedim diye millet gözümün içine bakıyor. Öyle utanıyorum, öyle utanıyorum, öyle utanıyorum ki. Sanki ölecektim de ben ölmeyi istemedim diyor. Rabbim, biliyorum, kalbim cevap veriyor bana. Diyor ki, analarını babalarını kovan siz değil misiniz? İti, kediyi, köpeği eve dolduran siz değil misiniz? Kalbim öyle diyor Rabbim. Ya ama ne yapayım? Tamam. Kurban oldu. Hadi bu gece bir başlangıç olsun. Hadi bir Bismillah. Mecid olan, Furkan olan, Beyan olan, Mübin olan, Şafi olan, Hüda olan Kur'an'ın hatrına bu gece bir başlangıç olsun. Kurban oldu. Hadi bu gece bir başlangıç olsun. Resul-i Ekrem'in, Resul-i Müşteba'nın hatrına bir başlangıç olsun. Ha bu arada Rabbim, bir şey de çok iyi biliyorum. Bu başımıza gelenlerin arkasında var ya, Gazze'li 52 bin çocuğun toprağa gömülen, öldürülen 52 bin çocuğun ahı var. Dediler ki ey Müslümanlar, biz bu haldeyken, biz ölüyorken siz ne ediyordunuz? Sizin hiç evladınız yok mu? Evlatlarınızın başını okşuyorken biz aklınıza gelmedik mi? Sizin hiç kızınız, hanımınız yok mu? Zindanda bize her türlü kötülüğü, pisliği yapıyorken bu Siyonistler, hiç kendi kızlarınız, hanımlarınız aklınıza gelmedi mi? Biliyoruz ki ya Rab, haşa ve kella, biliyoruz ne demek. Tahmin ediyoruz ki ya Rab, bu Gazze ile meselemizi halletmedikten sonra bu dünya bundan sonra iflah olmaz, düzen tutmaz. Ama kurban oldum. Dedim ya. Ne edek? Nereye gidek? Yine sana geldik. Halil'im. Peygamberimizin doğum günü diye yaş pasta kesiyorlarmış. Bak. Kafaya bak. Şimdi ben birazdan yaş pasta keseceğim. Rabbim ufaldık, utandık. Hele bu gece bir utandık ya Rab. Kendimi çok kötü hissediyorum. Kurban olayım, senden başa gidecek kimsem yok. Babam öldü. Senin rahmetine muhtaç. Anam iki avucumun içine sığacak bir saka kuşu gibi. Nefes aldı, veremeyecek durumda. Benim senden başa kimim var ki Rabbim? Ya bizim senden başa kimimiz var ki? Kurban olayım şu gecenin hatırına, tut bizi, bırakma bizi. Sana layık kullarının arasına ithal edeceğin amelleri işlet bize. Kulum de bize. Amin. Amin. Amine ya mu'in. Bi hürmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha muhasselam.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.

0: Efendim, sen gelmeden önce merhametli bir el tutmadı küçük parmaklarımdan. Sevinç dolu gözlerimi dayıya gidiyorsun müjdeleri verip toprakla doldurdular. Annemin gözyaşlarıyla gece vakti götürürlerdi karanlık ve soğuk mezarlara. Yapayalnızdım. Üzerime atılan her bir kürek toprağın altında kalan küçücük ciğerlerimle nefes almaya çalışırken.
1: Karanlık zamanlarda annelerin feryatlarıyla yırtılan gökyüzü, gözyaşlarıyla ıslanan toprak ve çığlıklar. Kız çocuklarının diri diri gömülen bedenlerinde. Minicik eller kurtulmaya çalışırken zulmün mezarına gömülmekten bir melek iner göklerden.

0: titreyen sema, gelen kainatın incisi, kurtulan insanlık, başlayan Allah.
1: Ve sen geldin. Gözlerime yeniden güneş doğdu. Artık babamın ellerinden kopmadan tutuyorum. Annemin gülücükleri sarıyor geceleri beni.
0: Hoş geldin efendim. Taşlaşmış yürekleri yumuşatan tebessümünle hoş geldin. Gölgen yoktu senin ama gölge oldu sözlerin. Tüm zamanların günahkar hecelerinin yakıcılığına karşı.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Evet kardeşlerim, muhterem bacılarım. Bu gecenin feyzi, bereketi, ihsanı üzerinize ve üzerimize olsun. Bizden daha müşkil durumda olan, çok daha zor şartlar altında bulunan kardeşlerimizin, dünyanın dört bir tarafında sırf Müslüman oldukları için, Rabbimiz Allah'tır dedikleri için zulme uğrayan kardeşlerimizin, Rabbimiz inşallah en hayırlı vesilelerle hacetlerini gideriversin. Güzel kardeşlerim, bu gecenin İslam tarihi açısından üç tane önemli hususiyeti olduğunu bilenler bize bildiriyorlar. Diyorlar ki bu gecenin birinci özelliği Resul-i Ekrem Efendimizin viladetlerinin cereyan ettiği dünyaya gelmiş oldukları, dünyayı ışıtmış oldukları gece. Yani bugünkü modern tabirle beraber, halk tabiriyle beraber Peygamber Efendimizin doğumunun gerçekleşmiş olduğu doğum günü. Peygamber Efendimiz dünyaya geldiğinde nasıl ki bütün dünya değişmiş ise, bütün dünyada meşru görünen, meri olan, zulme dair, kötülüğe dair ne var ise, harama ve şirke dair ne var ise, her şey bitivermiş ise, bu gecede tabiri caizse bizim hayatımızda güneşin, hidayet kandilinin, nurun, siracın inşallah hayatımızı aydınlatmış olduğu bir doğum iklimi olmak zorunda. Bakıyorum herkes Resul-i Ekrem Efendimizin doğumu münasebetiyle beraber bir güzelleme, bir methiye havası içindeler. İyi de Peygamber Efendimiz doğduğunda bütün dünya değişivermişti, öyle değil mi? Çok kısa bir süre içinde, üzerinden 40 yıl geçmeden dünyanın 3 büyük imparatorluğu Peygamber Efendimizin izini takip eden sahabe ve tabi'in efendilerimizin ortaya koymuş oldukları adalet, ehliyet, liyakat ve mesuliyet ekseni üzerine oturmuş bir denge politikası münasebetiyle sona ermişlerdi. Bizans, Sasani can çekiştiriyor. Mısır hakeza. Bugün İtalya ve İspanya'ya baktığınız zaman birçok şeyi o dönemdeki Musa bin Nusayr'ların, Ukbe'nin, Nafi'nin ortaya koymuş oldukları futuhat hareketlerinden sonra öğrenmeye başladılar. İslam akıncıları diyorlar ki biz Avrupa'ya gittiğimiz zaman, İslam mücahitleri diyorlar ki biz Avrupa'ya gittiğimiz zaman vahşi hayvanlar gibi yaşayan, üzerlerinde vahşi hayvan derilerini giyen, yemek yemeyi bilmeyen, hiçbir düzenleri olmayan tuhaf insanlarla karşılaştık. Hani onlar hep bir karakta, Afrika, subhuman, yarım insan. Biz onlara kötülük yapıyoruz ama niye biliyor musunuz? Niye? Çünkü onlar insan değil, onlar yarı insan. Afrika'ya bunu söylediler, Avustralya'da aborjinlere bunu söylediler, Hindistan'da parmaklarını kesmiş oldukları milyonlarca kadına bunu söylediler. Kongo'da babasının gözünün önünde öldürülen, elleri önüne atılan o zavallı kız çocukları için bunu söylediler. Onlar insan değil. Allah aşkınıza, şu Amerikan kıtasına bir baksanıza. Ne oldu Aztekler, İnkalar, Mayalar? Ne oldu? Milyonlarca insan, 100 milyona yakın insan öldürülüverdi. Oysa İslam nereye gitmişse, nereye ulaşmışsa İslam, oraya bahar gelmiş, oraya ümit gelmiş, oraya mutluluk gelmiş, orada arzular şelale olmuş. Bu zalim Siyonistin korkmasının gerekçesi bu. Senelerce Hollywood dedi, senelerce psikiyatri dedi, senelerce Sigmund Freud dedi, senelerce Fromm dedi, senelerce Marx dedi, senelerce Comte dedi, senelerce Darwin dedi. Ve insanların aklını, fikrini elinden aldı. Sokaklar, okullar, çarşılar, Muhammed aleyhissalatu vesselam dediği zaman
oyunu, foyası dökülüverecek, kandıramayacak, aldatamayacak, vuramayacak babayı çocuğuyla, kadını kocasıyla, kocayı karısıyla vuramayacak. Soru, çok açık bir soru. Ey Müslüman, tamam, 12 Rebiül Evvel gecesi ve işe bakın ki tevafuk 12 Rebiül Evvel gecesi Peygamberimizin viladetinde de bir pazartesi günüydü. Yani bugün dünyaya Resul-i Ekrem geldi ve dünya değişti. Soru, Hacı abi, yavrum, güzel kızım, can goncam, evladım, ümidim, iffet timsali bacım. Tamam, bugün peygamberin doğum günü. Lütfen bana cevap verin. Bizim hayatımızda ne değişecek? Ey patron abi, yanında çalışan adamların parasını verecek misin? Yoksa ama önce ben mi diyeceksin? He? Ey! Zenginim, zenginim deyip bir yandan da tesbih şıkırtadan Hacı abi, hayrını bankaya yatırdığın paranın faizinden yapmaya daha ne kadar devam edeceksin? Şşt! Ya soru açık, soru açık ha! Bak bir de bağırarak söylüyorum. Peygamber doğdu ve dünya değişti. Siyaset değişti, ekonomik değişti, sosyal hayat değişti. Her şey değişti. Soru şu. İstanbul'da toplanmışlar. Konsept parti yapmışlar. Halil'im, konsept parti. Şimdi internette resimleri dolaşıyor. Peygamberin doğum günü için şarkılar söylemişler. Pasta kesmişler. Terbiyesizler. Ya ben. Ben soruyorum. Tamam, peygamber doğdu da senin hayatında ne değişti? Doğru mu Hacı abi? Öyle mi Fatih'im? Şimdi bu gecenin bir özelliği daha var. Kurban olduğum kardeşim. Bu gece hicret gecesi. Hicret. Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme'den hepinizin malumudur çıkıverdi. Bugün Peygamberimizin Medine'ye girdiği gün. Yine bir 12 Rebiül Evvel, yani Araplardaki Rebiül Evvel ayı. Yani 4 ayların başlangıcı. Bu bahar aylarına denk geliyor. Yani bizdeki ne gibi düşünün? Allah alem, hafızan beni yanıltmıyorsa Nisan gibi düşünün. Nisan ayı gibi düşünün. Tamam. Onlarda da hani takvim böyle dönüyor ya güzel kardeşlerim, 10 gün geriden geliyor Arap takvimi. Tevafuka bakın ki yine 12 Rebiül Evvel pazartesi gününe denk geliyor ve peygamberin Medine'ye girdiği gün bugün. Ya şu aklım durmuyor ki, yumruklayasım geliyor. Tamam, delikanlısın, peygamberi çok seviyorsun. Hiç kimse kusura bakmasın. Kimsenin sevgisini ölçebilmek durumunda da değilim. Ama kendi kendime soruyorum. Ya peygamber Mekke'sini terk etti mi? Doğduğu şehri, sokaklarında dolaştığı şehri, annesinin hatırasını, dedesinin, amcasının mezarını, Hatice'sinin ciğerparesinin mezarını terk etti mi? Terk etti. Mekke'de bıraktı. Hepsini Mekke'de bıraktı. Medine'ye geldi. Servetini, imkanını, ne varsa. Bizim peygamberimiz öyle birilerinin sandığı gibi
öyle haşa ve kella beceriksiz elinden iş gelmeyen bir adam değil. Bizim peygamberimiz kendi zamanında Mekke'nin bütün zenginlerinin peşinde koştuğu ve ticaret yapmak istediği, bugün CEO diyorlar ya kardeşlerim, CEO. Bütün zenginler peşinde koşuyorlar. Aman bizim servetimizde çalış, aman bizim malımızı al, aman bilmem ne yap filan. Hazreti Hatice anneciğimizle de böyle tanışıyor. Bizim peygamberimiz tüccar peygamber. Tacir peygamber. Tamam. Ve bunların hepsini bıraktı. Hatice'sinin servetini bıraktı. Bir kitapta okumuştum. Mübarek anneciğimiz Hazreti Hatice'nin serveti 4000 deve yükü. Ya ne demek bu biliyor musun kardeşim? 4000 kamyon demek. Bugünün hesabıyla. Ya sussaydı kim ne diyecekti? Öyle diyorlar değil mi Muhammed? Sus aleyhissalatü vesselam. İstediğin şey Mekke'nin güzel kızlarıysa seç beğen. Kimi istiyorsan. Kimin kızını istiyorsan. Hemen. Ey Muhammed yeter ki bir sus ya. Sus. Mal mı istiyorsun? İşte malımız ortada. Bölelim. Katar katar yüklü kızıl develerimiz. Şimdi bu Ferrari'ler var ya, Porsche'lar, Maserati'ler. Kızıl deve o zaman o demek. Katar katar kızıl develerimiz. Böl. İstediğini al. Ey Muhammed istediğin şey Mekke'nin idaresiyse gel bir problem yok. Ya Allah muhafaza Halil'im, Fatih'im şimdi birisi gelse size dese ki burada kaç lira alıyorsunuz? İşte atıyorum 50 bin lira. Neyse artık. Birisi gelse size dese ki 55 bin lira vereceğim. Düşünürsünüz değil mi? Veya 60 bin lira vereceğim. Dünya kar. Düşünürsünüz. Sen bir noktaya kadar sabredersiniz. Arkada bir hukuk var. Senelerden beri buradan ekmek yemişiz filan dersiniz. Ama herkes karına bakar. Şimdi peygambere sormak lazım. Ya kurban olduğum senin derdin neydi ya? Mal diyorsan mal. Hatice radiyallahu anha gibi bütün Mekke'de herkesin peşinden koştuğu, herkesin evlenmek istediği güzellikte ve kalitede bir hanımefendi. Baklavanın orta dilimi. İmkan istiyorsan, iktidar istiyorsan bak adamlar hepsini getirdiler, önüne koyuyorlar. Al. İstedikleri tek şey var. Tek şey. Muhammed aleyhissalatü vesselam. Can kurban yoluna.

Göz yum, göz. Sus. La konuşma la. La bir sus. Biz işimizi götürelim. Er elinden ve alnından öpülür. Benim peygamberim erkek, erkek, erkek. Bir elime güneşi, bir elime de ayı verseniz, ben davamdan vazgeçici değilim. Bu dediğiniz şeyin pazarlığı. Ve çekiyor gidiyor. Hatice'sini bırakıyor. Bakın kardeşler, ben size bir şey söyleyeyim. Hani Mekke fethediliyor ya. Daha sonra İstanbullular Mekke'yi fethediyor ve Peygamber Efendimiz tekrar Mekke'ye geliyor. Peygamber Efendimiz çadırını Mekke'ye geldiği zaman çadırını nereye kuruyor biliyor musunuz? Hazreti Hatice'nin mezarının üstüne. Ya bu nasıl bir özlemdir, bu nasıl bir aşktır, düşünün ha. Nasıl özlemiş Hatice'sini. Ya bunu ben söylüyorum ha, ben ha, bu kalbim söylüyor. Ya ben böyle bir aşk görmedim ya. Benim peygamberim Hatice'sini, can anacan Hazreti Hatice'yi sevmiş ya. Ama sevgisini ihanet etmemek için bırakıp gitmiş. Hicret. Şimdi bu gece yaş pastası kesen adamlara sormak lazım. Yaş pasta dediğin nedir kardeş? Bizim Keçiören'de var işte, bir pastacı var, 6 kişilik yaş pasta 500 lira düşüyor. Ne olacak kardeş? 500'ü koyduğumuz zaman aldık 6 kişilik yaş pasta, 5 tane de uydurma mum. İyi ki doğdun. Hadi birazcık daha konsept yapalım. Happy birthday to you. Bunda ne var? Delikanlı mısın? Peygamberin doğum günü aynı zamanda hicret günü. Ya hangi kepazeliği terk edeceksin? Hangi rezilliği terk edeceksin? Ortasından konuşayım. Hacı! Bana bak! Neyi terk edeceğim? Neyi terk edeceğim? Ve bugünün bir özelliği daha var Halil Efendi, Fatih Efendi kardeşim. 12 Rebiülevvel pazartesi günü aynı zamanda Peygamber Efendimizin ölüm günü. Kaynaklar diyorlar ki peygamberin doğduğu günle öldüğü gün takvimde de hafta günleri arasında da aynı gün. 12 Rebiülevvel pazartesi. Bu bir tevafuk. Ha birileri diyebilir. Ya iyi de bu takvimlerle ilgili ihtilaflar var, bu tarihlerle ilgili ihtilaflar var, bu tarihlerle ilgili yanlış yanılsamalar olabilir. Ya kardeşim bunlara tevatür denilir. Güçlü rivayetlerin etrafında döndüğü şeyler ve bunlar hatıralardır. Hakikatin hatırlanması için ortaya konulan kilometre taşları hükmündedir. Peygamberimizin doğumu bana bunu ilham ediyor. Ben bunları anlıyorum. Ha bunu da kimseye dayatmam. Bunu da kimseye demem ki kardeşim sen bunu böyle anlayacaksın. Kimseye de demem ki bunu böyle yapacaksın veya çok galet, çok aşırı bir durum yoksa bunu böyle yapmayacaksın demem kardeşim. Ben buraya gelmeden önce Aslanhane Camii Şerifindeydim. Roman yavrularımla bir aradaydım. Allah bugün bana öyle bir sevgi nasip etti ki Down sendromlu bir yavrum, Ankara'nın en özel, en güzel çocuklarından birisi geldi bana bir sarıldı. Dedim ki Ya Rabbi, Ya Rabbi bu hediyeyi ancak sen verebilirsin.
sen verebilirsin.

Ben böyle şeyleri kafam almıyor. İki tarafın da tezlerini ben anlamıyorum ya. Ben anlamıyorum kardeş ya. O halde ne diyoruz? Tak sepeti koluna, everybody kendi yoluna. Peki bana düşen ne? Bana düşen de şu. Madem ki bugün aynı zamanda tevafuk etmiş peygamberin hicreti. Kardeş neden hicret edeceksin? Bir söylesene bana. Neyi terk edeceksin? Hadi peygamber bir bu kadar şeyi terk etmiş. Peygamberin doğumu, doğum kadar hicret aynı zamanda. Sen neyi terk edeceksin bu gece? Bak şimdi çok basit bir şey söyleyeyim size. Bugün Cami-i Şerif'te de bunu söyledim. Halkı Müslüman olan ülkelerde tüketilen sigara, bunun bir günlük maddi değeri 850 milyon dolar. 1 milyar dolara yakın. Benim kardeşim sigarayı yakacak, dumanını göğe doğru üfürecek. Hanımefendi kardeşim sigarayı yakacak, kahvesini tellendirecek. Bir günde ödediği para 1 milyar dolar. Kimin cebine gidiyor bu para? 3-5 tane Siyonist sigara üretici firmanın cebine giriyor. Ya delikanlık mı yapacaksın? Hicret mi diyorsun? Ya bırak sağa solu Ali ile Veli ile Ahmet ile Mehmet ile uğraşmayı. Delikanlıysan hadi bu gece sigarayı bırak. Bu memleketin sarhoşu da Allah'ın peygamberini seviyor. Öyle mi? Hadi kardeşim bir bismillah de şu içkiyi bırak. Bırakılır mı? Bırakılır. Bırakıldı mı? Bırakıldı. Seneler önce bizim şimdi Diyanet Radyo'da çalışan bir kardeşimiz var, şahittir. Söylemeyeyim ismini. Bir akşam yine böyle bir Mevlid Kandili programı yapıyoruz. Bir telefon geldi. Tamam. O zaman hatırlarsınız şey yazardı, hedef yaz. İşte bilmem kaça gönder filan ondan sonra. 93.30 muydu neydi öyle bir şeydi o zaman hedef radyonun şeyi. Hedef yaz işte 93.30'a gönder hem radyomuza yardımcı olmuş ol. Hem de şey olsun filan. Şimdi telefon numarasının da 4 numarası olmazdı. Son numaralar olurdu işte baştan 2 numarası olurdu. İşte 0530 mesela o orası olmazdı. Bir de o diğer numaralar olmazdı. Sondaki numaralı olurdu. O gün programda da işte böyle peygamber, kardeşlik, mardeşlik, aman birbirinizi çok sevin filan. Oo sanki biz diyeceğiz ya millet birbirini sevecek. Kanına ekmek doğruyor, kanına. Tamam işte biz de konuşacağız ya. Lan ne konuştuk vay vay vay vay vay vay vay vay. Herif bugün babasına, bir adamın birisi babasına ismiyle hitap ediyor filan. Lan bir, ya Halil'im bir anda dengem bir bozuldu. Zaten şeker hastasıyım. 100 kilometreye 4 saniyede çıkıyorum. Herifi boğacaktım ya tamam. Lan bir adam babasına ismiyle hitap eder mi? Ne ayıp. Ne ayıp. Tamam. Sanki bizi dinleyecekler. Konuşuyoruz konuşuyoruz. Üzerimizden yük kalksın diye babacığım. Üzerimizden yük kalksın diye. Karşıdakiler de zannediyorlar ki biz böyle konuşuyoruz da onları bir yere çekmeye çalışıyoruz. La kardeşim yok yok. Yerinizden razıysanız orada durun. Sakın hareket etmeyin ha. Ya bizim tek derdimiz var ya. Safımız belli olsun, safımız. Hacı, içtiğin neyse, bendeki kafanın zekatı sende yok ya. Kapısında köpeklik yaptığın her kim ise, kapısında bende olduğum sultanın başımı okşadığı zaman duymuş olduğum hazzın zekatı sende yok ya. Adını andığın sevdalın her kim ise Allah dediğimde kalbimde hissettiğim hazzın zerresi sende yok ya. La oğlum ne içiyorsan iç ya. Hangi kapıda itlik yapıyorsan yap ya. Kim için gece uykusuz kalıyorsan kal. La oğlum bizim pazarda bu mal satılmaz. Bu malın sahibi bizim pazarda değil. Al malını götür.

Bizim derdimiz safımız belli olsun ya. Safımız belli olsun. Adımız üçkağıtçıların, yamukların, şerefsizlerin arasında olmasın ya. Adımız hak ehlinin arasında olsun. Ama hocam ne hocası lan, ne hocası ya, ne hocası ya. Lan Gazze'deki üç tane çocuk dünya tarihini değiştirdi ya. Lan Gazze'deki üç tane şehit çocuk dünya tarihini değiştirdi. Bugün altın yine 7200'ü geçti. Birisi de demiyor ki ne oluyor lan? O Gazze'de evlerini satmayan, hadi gelin Uganda'ya, hadi gelin Mısır'a, hadi gelin Arjantin'e size yer vereceğiz denilip de o gitmeyen yiğitler dünya tarihini değiştirdi. Amerika yıkılıyor ya. Yıkılmaz denilen Amerika çatır çatır çatır çatır yıkılıyor. Daha da yıkılacak. İsrail'e kimse dokunamaz. Hadi oradan. Kendi Milli Savunma Bakanları açıklama yapıyor. Askerlere bez dağıtıyoruz diye. Kilotlu bez dağıtıyoruz diye. La adı ne olursa olsun bu memleketin Mehmet'in, Ahmet'in, Arif'inin, Ali'sinin böyle bir ayıbı olmamıştır ya. Lan bu memleketin çocuğu ölüme gidiyorken bile koşarak gitmiştir ya. Şehadete. Ya bir yetiştirme yurdundan çıkan bir çocuk var ya, uzman çavuşmuş ya, bir mektup yazıyor. Tamam mı? Şehadete gittiğini çocuk biliyor. Diyor ki bütün kardeşlerimden istediğim tek şey var diyor ya. İşte bana bağlanan maaş falan ne varsa. Ya benim diyor kimim kimsem yok diyor ya. Benim diyor annem yok, babam yok, kardeşim yok, kimsem yok diyor ya. Ne olur diyor ya. Allah rızası için benim gibi iki tane çocuk bulun ve okutun diyor ya. Ya çocuk ölüyorken fantazisine bak ya. La bu memleketin bebesi bu oğlum, manyak, sen bu memleketin bebesiyle nasıl başa çıkacaksın lan? Unutturmaya çalışıyor. Kıçına avuç içi kadar bez parçası filenin sultanıymış. Ne sultanı bacım? Ne sultanı? Güzeller güzeli bacım, can bacım. Seni düşürdükleri hali görmüyor musun? Halil'im, Belçika, İspanya, Danimarka, İtalya'daki bayan spor takımları diyorlar ki biz bu elbiseleri giymeyi kabul etmiyoruz. Çünkü yaptığımız şey spor değil. Bizi tamamen bir cinsel teşhir unsuru olarak kullanıyorlar. İngiltere'de. Abi kim bir hanımefendiyi spor yapıyorken bir atletizm, bir jimnastik veya bir voleybol veya bir yüzme veya bir patinaj seyrediyorken spor olarak seyrediyor? Allah aşkınıza bana söyler misiniz? Ama o Gazze'li çocuklar var ya, Ebva'nın yetimi, Amine'nin yetimi, Abdullah'ın yetimi nasıl ki dünya tarihini değiştirdi, o Gazze'li çocuklar bütün dünya tarihini değiştirecek. Ya dün attılar bana bir tane İtalyan, Sebastian diye birisi Müslüman olmuş. İki günlük Müslüman, bir namaz kılıyor. Halim ağlarsın ya. Gazze'deki Müslümanların hikayelerini okumuş. İki günlük Müslüman, daha yeni Müslüman ya. Bir namaz kılıyor sanki keçinin tuzu yaladığı gibi ya. Ben buradaki kardeşime diyorum ki kardeş namaz kıl. Ya hocam şimdi vallahi ben de çok istiyorum ama. Kılma oğlum, sen namaz kılma lan. Sen namaz kılma. Namaz sana olmaz. Pazarlıkta namaz mı olur lan? Elin İtalyanı. Göndereyim sana o videoyu bir bak. Adam secdede eriyor ya.
Bizimkisi de vay vay vay vay vay dello dello destane. Bu gecenin bir başka özelliği daha var. Peygamberin ölüm senesi, ölüm yıl dönümü. 12 Rebiyül evvel yine pazartesi günü peygamber bugün ölmüş. Kaynaklar öyle diyor. Öldürsene nefsini. Hadi. Yalan. Ha hocam yalan. Yani işte ister istemez hepimiz söylüyoruz ya. Ne diyor peygamber? Bir. Benim ümmetim cimrilik yapmaz. Beni sevenler cimrilik yapmaz. Sofrasını, ekmeğini açar ve paylaşır. İki, beni sevenler cehalete ve kötülüğe rıza göstermez. Ya bir yerde bir kötülük, bir eksik, bir kusur, bir noksan gördüğü zaman ya aman ne yapalım filan demez diyor. Üç, benim ümmetim, beni sevenler korkak olmaz diyor. Dört, beni sevenler yalan söylemez diyor. Hadi terk edelim yalanı. Hadi buyurun. Kaynağı belli olmayan şeyleri yemekten vazgeçelim. Ne olur peynir ekmek yesek? Vardı öyle. Benim bir İsmail'im vardı. Halil'im ben bunu yaşadım. Bak test et. Bu İsmail Demiryolu kenarındaki şeyler var ya. O demir raylar var ya. Onları topluyorlardı. Onları daha sonra eritiyorlardı. Şey haline dönüştürüyorlardı. İşte eritilmiş, işlenmiş metal haline dönüştürüyorlardı. Başka sektörde kullanıyorlardı. Gece gündüz dağ tepe İsmail devlet demir yollarının ihale etmiş olduğu yerlerdeki bu şehit demirlerini toplar. Ondan sonra onu şey yapar. Eline dokunduğun zaman Halil güzel kardeşim sanki bir adamın eline dokunmuyorsun da şeye dokunuyorsun. Böyle bir duvara yani bir şeye dokunuyormuşsun gibi. El böyle yani bütün el çünkü yaz, kış donmuş demir, yanmış demir. Kaldır bilmem ne yap, çöz filan böyle bir eller böyle. Ya garibim o yorgun haliyle de bizim sohbetlere geliyor falan. Diyordum ki ya İsmail sen gelme. Senin gelmene gerek yok evladım. Niye? Ya senin hayatın sohbet. Sen helalinden kazanmaya çalışan bir adamsın. Senin bütün hayatın şey. Tamam. Ya Halil'im hasta oluyordum. İsmail'e telefon ediyordum. İsmail diyordum kardeş rica ediyorum. 200 gram peynir bir ekmek al gel diyordum. Abi ben o ekmeği, peyniri yiyordum, hastalığım geçiyordu. Niye biliyor musun kardeş? Herif helal kazanıyordu, helal. Şimdi İsmail, Halil, aha sen buradasın, aha orada, aha kardeşim orada. Ben buradayım. Diyebiliyor musun param helal? Faize bulaşmamış. Diyebiliyor musun? Nasıl olacak? Nasıl olacak? Onun için tekrar söylüyorum kardeş. Saat 12 oldu. Hiçbir şey söylemeye gerek yok. Ben Allah'ın peygamberini çok seviyorum. Hani diyor ya seven sevdiğine sevdiğini söylesin. Ey Allah'ın Resulü, ey Allah'ın Nebisi, ey arşın ziyneti, ey arzın en güzel gülü, goncası. Seni çok seviyoruz. Tamam. Ya bir problem yok. Ama bir şey var. Senin kadar delikanlı değiliz. Sen doğmuşsun, dünyayı değiştirmişsin. Sen hicret etmişsin, ardında arkanda ne varsa hepsini bırakıp gitmişsin. Sen ölmüşsün, karanlıklar içinde kalmışız. Rabbimizden istediğimiz tek şey var. Ya Rabbi, Peygamber-i Zişan'ın ahlakıyla ahlaklanmayı bize nasip eyle.

Ya Rab, Peygamber Zişan'ın çizmiş olduğu yol üzere yürümeyi, onun sünnet-i seniyesini ihya etmeyi ve tatbik etmeyi bizlere nasip eyle. Ve hasreten Ya Rabbi, muhtacız Ya Rabbi, çok muhtacız Ya Rabbi. Çocuklarımızı, ailelerimizi muhafaza buyur. Devlet adamlarımıza hayırlı kararlarında isabet ve muvaffakiyet nasip eyle. Tüccarımıza ve tacirimize helal, bereketli kazançlar ihsan eyle. Okullarda okuyan evlatlarımıza ve onlara hizmet eden eğitmenlerimize, öğretmenlerimize Ya Rab, liyakat, ehliyet ve ciddiyet nasip eyle. Ya Rab, dünyanın dört bir tarafından memleketimize ve bütün İslam ümmetine yönelik saldırılara, taarruzlara karşı dimdik duran kardeşlerimize muvaffakiyet, muzafferiyet ihsan eyle Ya Rab. Ya Rabbel Alemin, dünyanın dört bir tarafında zulüm altında inlemekte olan kardeşlerimize en yakın zamanda hürriyetlerini ve zaferi inzal ve ikram buyur. Ve Ya Rab, işte halimiz malumun. Eksiyiz, noksanız, günahkarız. Kendi günahlarımız başkalarını görmemize manidir Ya Rab. İşlediğimiz hata, kusur ve noksanlar, seyyiye ve masiyetler aklımıza geldiği zaman diyoruz ki dünyanın en kötü insanı biziz, dünyanın en rezil insanı biziz. Fakat senin lütfun, keremin, inayetin ve yüceliğin aklımıza geldiği zaman diyoruz ki Ya Rabbi, ümit varız, ümit varız, ümit varız Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, amelimizin azlığına, eksiklik ve noksanlığına rağmen senin ikram ve lütfuna istimdad etmek suretiyle senden istiyoruz. Ya Rab, dünya ve ahiret hayatının iyiliklerini bize nasip eyle. Bildiğimiz ve bilmemiş olduğumuz hayrın tamamını senden ister, bildiğimiz ve bilmediğimiz şerrin tamamından sana sığınıveririz. Ya Rabbel Alemin, bize helalinden gelecek bir zenginlik ihsan eyle. Veren el olmayı nasip eyle. Ya Rab, bizi muhtacına muhtaç etme. Senden başkasının kapısında bekleme. Ne merde ne namerde muhtaç eyleme Ya Rab. Ya Rabbel Alemin, senden istiyoruz. Sofralarımıza bereket ve helal kazanç. Evlerimize mürüvvet, meveddet ve muhabbet istiyoruz. Evlatlarımıza hidayet istiyoruz. Sözlerimizde ve işlerimizdeki aşırılığı gidermeni senin ulvi makamından talep ediyoruz. Rabbimiz bizi Müslümanlardan olarak yaşat. Rabbimiz bizi Müslümanlardan olarak öldür. Rabbimiz bizi salihlerin zümresine dahil et. Bizleri sev. Bizleri sevdir. Bizleri sevindir. Amin. Amin. Amine ya mu'in. Bi hürmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha ma'as-salavat.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 18. cüz. Mü'minun suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 118 ayettir. Surenin baş tarafında müminlerin kurtuluşa ereceklerinden, sonunda da kötü insanların uğrayacakları cezadan söz edilmektedir. Mü'minun, müminler, iman edenler anlamına gelir. Sure, müminler kurtuluşa ermişlerdir diye başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun.
1: Müminler mutlaka kurtuluşa ermişlerdir.
0: اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ
1: Onlar namazlarında çok saygılıdırlar.
0: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ
1: Onlar boş ve faydasız şeylerden kaçınırlar.
0: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ
1: Onlar zekatlarını verirler.

0: Onlar ırzlarını korurlar. Yalnız eşleri ve elleri altındaki cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla olan cinsi ilişkileri yüzünden asla kınanmazlar. Artık kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ
0: Yine o müminler emanetlerine ve sözlerine riayet ederler.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
0: Onlar namazlarına devam ederler.
1: أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
0: İşte Firdevs cennetini miras alacak olan varisler onlardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: وَلَقَدْ

0: Andolsun ki biz insanı bir balçık özünden yarattık.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ
0: Sonra onun neslini bir tohum damlası olan, sperma halinde sağlam bir karargah olan ana rahmine yerleştirdik.
1: ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِق۪ينَ
0: Sonra o damlayı yapışkan bir madde, embriyo haline getirdik. Bu yapışkan maddeyi de bir lokma et yaptık. O bir lokma eti ise kemiklere çevirdik. O kemikleri de etle kapladık. Sonra onu bambaşka bir yaratık yaptık. En güzel şekilde yaratan Allah'ın şanı ne yücedir.
1: ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ
0: Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz.
1: ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ
0: Sonra siz hiç şüphesiz kıyamet günü tekrar diriltileceksiniz.

0: أَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ
1: Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de onu yeryüzünde durdurduk. Şüphesiz ki bizim onu yok etmeye de gücümüz yeter.

0: فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ.
1: İşte onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Onlarda sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz.
0: وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ.
1: Yine o suyla aslı Tur-i Sina'dan çıkan bir ağaç yarattık ki, o ağaç hem yağ hem de yiyenler için katık olacak zeytin verir.

0: Evcil hayvanlarda sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok menfaatler vardır. Onların etlerinden de yersiniz.
1: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ
0: Siz onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ
0: Andolsun

0: Ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik de onlara, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'ın azabından sakınmayacak mısınız? Dedi.
1: فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ اَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ

0: İketen ma semi'na bihâzâ fî âbâinel evvelîn.
1: Kavminin inkar eden ileri gelenleri diğerlerine şöyle dediler. Bu da ancak sizin gibi bir insandır. Size üstün gelmek istiyor. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi melekleri indirirdi. Biz önceki babalarımız için de böyle bir şey duymadık.
0: İn huve illa raculun bihi cinnetun feterabbasu bihi hatta hin.
1: O sadece kendisinde delilik bulunan bir adamdır. Hele bir süreye kadar onu bekleyip gözetleyin bakalım.
0: قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ
1: Nuh, ey Rabbim, onların beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi.
0: فَأَوْحَيْنَا اِلَيْهِ اَنِصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيَنَا

0: Biz de ona şöyle vahyettik. Bizim gözetimimiz altında sana vahyettiğimiz şekilde gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip tandır kaynayınca, her cins hayvandan eşler halinde ikişer tane gemiyi al. Bir de daha önce kendileri hakkında azaba uğrayacaklarına dair hüküm geçmiş olanların dışında kalan ailini de gemiye bindir. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar mutlaka boğulacaklardır.
1: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
0: Sen ve beraberindekiler gemiye yerleştiğiniz zaman, bizi zalim kavimden kurtaran Allah'a hamdolsun de.
1: وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ
0: Ey Rabbim! Beni bereketli bir yere kondur. Sen konuklayanların en hayırlısısın de.

0: Biz her ne kadar Nuh'u ve kavmini imtihan etmişsek de, bu olayda sizin için de nice ibretler vardır.
1: ثُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اَخَر۪ينَ
0: Sonra biz onların ardından başka bir nesil yetiştirdik.
1: فَأَرْسَلْنَا ف۪يهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اَنْ اِعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلَٰهٍ غَيْرُهُ اَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ اِذَا لَخَاسِرُونَ
0: Onlara içlerinden Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'ın azabından sakınmayacak mısınız diye öğüt veren bir peygamber gönderdik. Onun kavminden inkar eden ve ahiret hayatına kavuşmayı yalanlayan, bizim kendilerini dünya hayatında refah içinde yaşattığımız ileri gelenler diğerlerine şöyle dediler: Bu da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz, o takdirde siz mutlaka zarara uğrayan kimseler olursunuz.

0: مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين.
1: O size ölüp toprak ve kemikler haline geldiğiniz zaman yeniden hayata çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Heyhat! O size vaat edilen şey ne kadar da uzak. Bizim dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Kimimiz ölürüz, kimimiz yaşarız. Biz öldükten sonra tekrar dirilecek değiliz. O ancak Allah'a karşı yalan uyduran bir adamdır. Biz ona asla inanacak değiliz.
0: قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ
1: O peygamber, ey Rabbim, beni yalanlamalarına karşı sen bana yardım et dedi.
0: قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ
1: Allah, onlar biraz sonra mutlaka pişman olacaklardır buyurdu.
0: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْ

0: Nitekim onları korkunç bir gürültü hakkıyla yakaladı. Böylece biz onları bir sel süprüntüsü haline getirdik. Allah'ın rahmetinden uzak olsun o zalimler topluluğu.
1: ثُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا اَخَر۪ينَ
0: Sonra biz onların ardından başka nesiller yetiştirdik.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Hiçbir ümmet kendisine takdir edilen ecelini ne geçebilir ne de erteleyebilir.
1: ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Sonra biz peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Herhangi bir ümmete peygamberi geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları ard arda helak ettik ve onları birer efsane yaptık. Allah'ın rahmetinden uzak olsun inanmayan bir kavim.

0: İlâ fir'aune ve melâihi festekberu ve kânû kavmen âlîn.
1: Sonra biz Musa'yı ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık

0: Bir delille Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar ve böbürlenen bir kavim oldular.
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ
0: Bu yüzden biz kendimiz gibi iki insana mı inanacağız? Oysa onların kavmi bize kölelik etmektedirler dediler. Böylece onların ikisini de yalanladılar ve helak edilenlerden oldular.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ
0: Andolsun ki biz belki doğru yola gelirler diye Musa'ya Tevrat'ı verdik.
1: وَجَعَلْنَا بْنَ

0: قَرَارٍ وَمَعِينٍ
1: Biz Meryem'in oğlunu ve annesini de kudretimize bir delil kıldık. Her ikisini de yerleşmeye uygun ve sulu bir tepede barındırdık.
0: Ya eyyuhar rusulu kulu minattayyibati ve'melu salihan inni bima te'melune alim.
1: Ey peygamberler! Helal ve temiz şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. Şüphesiz ki ben sizin bütün yaptıklarınızı bilirim.
0: وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ
1: Şüphesiz ki bu insanlar bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde benden korkun.

0: İnsanlar din işlerini kendi aralarında parça parça böldüler. Her grup kendi yanında bulunan dinle sevinmektedir.
1: فَذَرْهُمْ ف۪ي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ
0: Ey Muhammed! Sen onları belli bir süreye kadar şaşkınlıkları içinde bırak.
1: اَيَحْسَبُونَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَن۪ينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Onlar kendilerine verdiğimiz mal ve oğullarla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ
0: Şüphesiz öyle kimseler de vardır ki, onlar Rablerinin korkusundan titrerler.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ
0: Onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ
0: Onlar Rablerine asla ortak koşmazlar.

0: Onlar verdiklerini Rablerinin huzuruna dönecekler diye kalpleri ürpererek verirler.
1: Ulaika yusari'un fil hayrati ve hum laha sabiqun.
0: İşte onlar hayır işlerinde yarış ederler ve bu konuda öne geçerler.
1: وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا

Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden başka bir şeyle mükellef tutmayız. Bizim nezdimizde gerçeği söyleyen bir kitap vardır. Onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar.

Fakat o kâfirlerin kalpleri bundan dolayı bir şaşkınlık içindedir. Onların bundan başka yapmakta oldukları nice kötü işleri daha vardır.

0: Nihayet biz onların refah içerisinde bulunanlarını azapla yakaladığımız zaman hemen feryat ederler.
1: La tec'arul yevme innekum minna la tunsarun.
0: Onlara şöyle denir: bugün feryat etmeyin, çünkü bizim tarafımızdan size asla yardım edilmeyecektir.

0: yasun.
1: Benim ayetlerim size okunuyordu da siz arkanıza dönüyordunuz.
0: Mustekbirine bihi samiran tehcurun.
1: Ayetlerimize karşı büyüklük taslayarak gece toplantılarınızda saçma sözler söylüyordunuz.
0: Efelem yeddebberul kavle emcaehum ma lem ye'ti abaehumul evvelin.
1: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kendilerine önceki babalarına gelmeyen bir şey mi geldi?
0: Em lem ya'rifu rasulahum fehum lehu munkirun.
1: Yoksa onlar peygamberlerini tanımadılar da mı onu inkar ediyorlar?
0: Em yekulune bihi cinne. Bel ca'ehum bil hakki ve ekseruhum lil hakki karihun.
1: Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, peygamber onlara gerçeği getirdi. Fakat onların çoğu gerçekten hoşlanmıyorlar.
0: وَلَوْ اِتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. بَلْ اَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ
1: Eğer gerçek onların arzusuna tabi olsaydı, gökler de, yer de ve onların içinde bulunanlar da bozulur giderdi. Ama biz onlara zikirleri olan Kur'an'ı getirdik. Onlarsa kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar.
0: اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
1: Ey Muhammed! Sanki sen onlardan bir vergi mi istiyorsun? Rabbinin vereceği mükafat daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.
0: وَاِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
1: Şüphesiz ki sen onları doğru bir yola davet ediyorsun.
0: وَاِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ
1: Fakat ahirete inanmayanlar o doğru yoldan mutlaka saparlar.
0: وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ لَلَجُّوا ف۪ي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
1: Eğer biz onlara acıyıp da kendilerindeki sıkıntıyı açıp kaldırsaydık, yine azgınlıkları içinde bocalamakta ısrar ederlerdi.
0: وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ
1: Andolsun ki biz onları azapla yakaladık. Ama yine Rablerine boyun eğmediler ve hala ona yalvarmıyorlar.

0: Nihayet biz onların üzerine azabı şiddetli bir kapı açtığımız zaman bir de bakarsın ki onun içinde şaşkın ve ümitsiz kalırlar.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ
0: Sizin için kulakları, gözleri ve kalpleri yaratan O'dur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: Sizi yeryüzünde yaratıp türeten de O'dur. Siz yalnız O'nun huzurunda toplanacaksınız.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي يُحْيِي وَيُم۪يتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ
0: Yaşatan ve öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün değişmesi de O'nun emriyle olur. Siz hiç akıllanmayacak mısınız?
1: بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُونَ
0: Hayır, onlar da öncekilerin söyledikleri gibi söylediler.

0: esatirul evvelin.
1: Dediler ki, biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman mı yeniden diriltileceğiz? Gerçekten bize ve daha önce babalarımıza böyle bir vaatte bulunuldu. Ama bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir.
0: قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ ف۪يهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
1: Ey Muhammed! De ki, eğer biliyorsanız, yeryüzü ve orada bulunanlar kimindir?
0: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
1: Onlar, Allah'ındır diyeceklerdir. Sen, o halde siz hiç düşünmüyor musunuz de.
0: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
1: Onlara, yedi kat göklerin Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir diye sor.
0: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ
1: Onlar, bunlar da Allah'ındır diyeceklerdir. Sen, o halde siz Allah'tan korkmuyor musunuz de.

0: Onlara, eğer biliyorsanız her şeyin hakimiyet ve yönetimi elinde olan, onları koruyan fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir diye sor.
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ
0: Onlar, bunların hepsi Allah'a aittir diyeceklerdir. Sen o halde nasıl oluyor da hayale kapılıp büyüleniyorsunuz de.
1: بَلْ اَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
0: Hayır, biz onlara gerçeği getirdik. Oysa onlar elbette yalancı kimselerdir.

0: بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.
1: Allah çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah yoktur. Eğer olsaydı o zaman her ilah yarattığını alıp götürür ve birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Allah onların isnat ettikleri vasıflardan münezzehtir.
0: Alimil gaybi ve'ş-şehadeti fe'ala amma yüşrikun.
1: Allah gaybı da bilir, hazır olanı da. Allah onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.
0: قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوْعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
1: Ey Muhammed! De ki, ey Rabbim! Eğer onlara vaat edilen azabı bana mutlaka göstereceksen, beni o zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim.
0: وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ
1: Biz onlara vaat edilen azabı sana göstermeye elbette kadiriz.
0: اِدَفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ
1: Sen kötülüğü en güzel şekilde önle. Biz onların yakıştırdıkları sıfatları daha iyi biliriz.
0: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ
1: Ey Muhammed! De ki, ey Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Ey Rabbim! Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.''

0: Nihayet müşriklerden birine ölüm geldiği zaman şöyle der: "Ey Rabbim, beni dünyaya geri çevir.
1: لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا ف۪ي مَا تَرَكْتُ

0: zahun ila yevmi yub'athun.
1: Belki ben terk ettiğim dünyada salih amel işlerim. Hayır, bu onun söylediği boş bir laftır. Onların arkalarındaysa yeniden diriltilecekleri güne kadar dönmelerine engel olacak bir perde vardır. Fe

0: Sura üfürüldüğü zaman artık o gün aralarında ne soy sop çekişmesi olur ne de birbirlerine soru sorarlar.
1: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: Kimlerin salih amellerinin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

0: Kimin tartıları da hafif gelirse, işte onlar kendilerini zarara sokanlardır. Onlar cehennemde ebedi olarak kalacaklardır.
1: تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ ف۪يهَا كَالِحُونَ
0: Ateş onların yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtıp kalırlar.
1: أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ

Onlar da şöyle derler: Ey Rabbimiz! Kötülüğümüz bize üstün geldi. Biz bir sapıklar topluluğuyduk. Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer tekrar kötü işlere dönersek, artık biz zalimler oluruz.

0: İnni cezeytuhumul yevme bime sabaru ennehum humul faizun.
1: Allah buyurur ki, yıkılıp kalın orada. Bana bir şey söylemeyin. Çünkü benim kullarımdan bir grup vardır. Onlar, ey Rabbimiz, biz iman ettik. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyorlardı. Siz onları alay konusu edindiniz. Nihayet bu hareketiniz size beni anmayı unutturdu. Siz hep onlara gülüyordunuz. İşte bugün ben onlara sabretmelerinin karşılığını verdim. İşte kurtulup murada erenler onlardır.
0: قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِن۪ينَ
1: Allah kafirlere, yeryüzünde yıllar sayısınca ne kadar kaldınız der.
0: قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ
1: Onlar, bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte sayanlara sor derler.
0: قَالَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَل۪يلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَفَحَسِبَتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
1: Allah buyurur ki, siz sadece az bir süre kaldınız. Keşke bilseydiniz. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin huzurumuza döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
0: فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
1: Gerçek hükümdar olan Allah çok yücedir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O yüce ve şerefli arşın Rabbidir.

0: حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
1: Her kim Allah'la birlikte hakkında hiçbir delil bulunmayan başka bir ilaha taparsa, onun hesabı ancak Rabbinin yanındadır. Kafirler asla kurtuluşa eremezler.
0: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
1: Ey Muhammed! De ki, ey Rabbim! Bağışla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Nur Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 64 ayettir. Nur ayeti denilen 35. ayette Allah'ın nuru tasvir edildiğinden surede bu adla anılmıştır. Bu surede gerek kişisel ve gerekse sosyal hayata ilişkin hükümlerle ahlak prensipleri ve özellikle aile hayatıyla ilgili esaslar yer almaktadır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sûretun en

0: Bu, indirdiğimiz ve hükümlerini size farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt alasınız diye onda apaçık ayetler indirdik.
1: اَزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٍ

0: وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.
1: Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini tatbik konusunda onlara karşı sizi bir acıma duygusu tutmasın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalarına şahit olsun.
0: Ezzani la yankihu illa zaniyeten ev müşriketen ve zaniyetu la yankihuha illa zanin ev müşrik. وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.
1: Zina eden bir erkek ancak zina eden bir kadınla veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenebilir. Zina eden bir kadın da ancak zina eden bir erkekle veya Allah'a ortak koşan bir erkekle evlenebilir. Böyle bir evlilik müminlere haram kılınmıştır.
0: وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
1: Namuslu kadınlara zina suçu atıp da sonra 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek vurun ve onların şahitliklerini hiçbir zaman kabul etmeyin. İşte onlar fasık kimselerdir.
0: اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّح۪يمٌ.
1: Ancak bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler bu hükmün dışındadırlar. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
1: Kendi hanımlarına zina suçu atıp kendilerinden başka şahitleri bulunmayanların her birinin şahitliği Allah'a yemin ederek kendisinin mutlaka doğru söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesidir. Beşinci defasında eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir.
0: وَيَدَرَعُ عَنْ

Kadının da 4 defa Allah'a yemin ederek, kocasının mutlaka yalan söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesi, cezayı kendisinden düşürür. 5. defasında o da, eğer kocası doğru söyleyenlerdense, Allah'ın gazabını

0: kendi üzerine olmasını diler.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَك۪يمٌ
0: Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul edici, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz ne olurdu?
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ جَاءُوا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذ۪ي تَوَلَّا كِبَرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ
0: O uydurma haberi getirip peygamberin eşine iftira atanlar sizin içinizden bir topluluktur. Siz onu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Bilakis o sizin için bir iyiliktir. O iftiracılardan her birine kazandığı günah kadar ceza vardır. Onlardan günahın büyüğünü yüklenen kimse için de büyük bir azap vardır.
1: لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا اِفْكٌ مُّب۪ينَ
0: O iftirayı işittiğiniz zaman, mümin erkeklerle mümin kadınların kendiliklerinden hüsnüzanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi?
1: لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ فَاِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَاُولَٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ
0: Bu iddiayı ortaya atanların bu konuda 4 şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitleri getiremediler, öyleyse onlar Allah katında mutlaka yalancıdırlar.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ ف۪يهِ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
0: Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı, o içine daldığınız dedikodu yüzünden mutlaka size büyük bir azap dokunurdu.
1: اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظ۪يمٌ
0: Çünkü siz onu dillerinizle birbirinizden alıyorsunuz. Hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi düşünmeden ağzınızla söylüyorsunuz ve onu önemsiz bir şey sanıyorsunuz. Oysa o Allah katında büyük bir günahtır.
1: وَلَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمْ

0: كَهَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ
1: Onu işittiğiniz zaman, bunu konuşmak bize yakışmaz, haşa, bu büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi?

0: Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, Allah size böyle bir günaha bir daha asla dönmemenizi öğütlüyor.
1: وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ
0: Allah ayetlerini size açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَش۪يعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ

0: fi'd-dünya ve'l-âhireh. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun.
1: İman eden kimseler arasında hayasızlığın yayılmasını isteyenler için dünyada da ahirette de acı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.
0: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
1: Eğer Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı ve Allah çok şefkatli ve çok merhametli olmasaydı haliniz ne olurdu?

0: şeytan.
1: وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
2: Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, şüphesiz ki şeytan ona hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın lütfu ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, sizin hiçbiriniz günahtan temizlenemezdi. Fakat Allah dilediğini temize çıkarır. Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
2: Sizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Affetsinler, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
2: Namuslu ve kötülükten habersiz mümin kadınlara zina iftirası atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır.
1: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
2: Kıyamet günü dilleri, elleri ve ayakları onların yaptıkları şeyler hakkında kendi aleyhlerinde şahitlik ederler.
1: يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللّٰهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُب۪ينَ
2: O gün Allah, onlara hak ettikleri cezalarını tam olarak verecektir. Onlar, Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır.
1: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات

0: ulaşır. İyi kadınlar iyi erkeklere, iyi erkekler de iyi kadınlara yakışır. İşte o iyi olanlar, iftiracıların söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve cömertçe verilmiş bir rızık vardır.
1: Ya eyyühellezîne âmenû lâ tedekhulû buyûten gayra buyûtikum hattâ testânisû ve tusellimû alâ ehlihâ. ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
0: Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere izin almadan ve içindekilere selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

0: لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم.
1: Eğer orada kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar içeriye girmeyin. Eğer size geri dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha temiz bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilir.
0: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ
1: İçerisinde size ait eşya bulunan ve oturulmayan evlere girmenizde ise bir günah yoktur. Allah sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir.
0: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبَصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
1: Ey Muhammed! Mü'min erkeklere söyle de gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarından haberdardır.
0: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ

ve ırzlarını korusunlar. Yüz ve el gibi görünen kısımlar dışındaki ziynetlerini açığa vurmasınlar. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar sarkıtıp örtsünler, ziynetlerini açmasınlar. Ancak kendi kocalarına, babalarına, kocalarının babalarına, kendi oğullarına, kocalarının başka kadınlardan olan oğullarına, kendi erkek kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, Müslüman kadınlara, ellerindeki cariyelere, erkeklerden kadına ihtiyacı kalmamış, cinsel güçten düşmüş hizmetçilere, henüz kadınların mahrem yerlerini anlayacak çağa gelmemiş küçük çocuklara gösterebilirler. Gizli tuttukları ziynetleri bilinsin diye ayaklarını da yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birlikte Allah'a tövbe edin ki kurtuluşa eresiniz.

0: ائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.
1: İçinizden bekar olanları, köle ve cariyelerinizden iyi davranışlı olanları evlendirin. Eğer fakirseler, Allah onları lütfuyla zengin kılar. Allah'ın nimeti geniştir. O her şeyi hakkıyla bilir.
0: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذ۪ينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانِهِمْ

Evlenme imkanı bulamayanlar da Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz köle ve cariyelerden bir bedel karşılığı hürriyete kavuşmak isteyenlerde bir iyilik görürseniz hemen kendileriyle anlaşma yapın. Allah'ın size verdiği maldan siz de onlara verin. Sakın dünya hayatının geçici menfaatini elde edeceksiniz diye namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları fuhşa zorlarsa vebali kendisinedir. Şüphesiz ki Allah o cariyelere karşı zorlanmalarından sonra çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. وَلَقَدْ

0: قَبْلِكُمْ وَمَثَلًا مِنَ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ
1: Andolsun ki size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçmiş olanlardan misaller ve takva sahipleri için öğütler indirdik.
0: Allahu nuru semavati vel ard. مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ

0: يَهْدِ اللّٰهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
1: Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, içerisinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir cam fanus içindedir. Cam fanus da sanki inci gibi parlak bir yıldıza benzer. Bu lamba doğuya ve batıya ait olmayan mübarek bir zeytin ağacının yağıyla tutuşturulur. O ağacın yağı neredeyse kendisine hiçbir ateş dokunmadan bile ışık verir. Bu ışık da nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlara böyle misaller getirir. Allah her şeyi bilir.
0: Fi buyutin adinallahu en turfa'a ve yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lehu fiha bil guduwi vel asal.
1: Bu kandil Allah'ın yükseltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği bir takım evlerdedir ki o evlerin içinde sabah akşam onu tesbih ederler.
0: رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ ف۪يهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبَصَارِ
1: Öyle adamlar vardır ki, onları hiçbir ticaret ve alışveriş, Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin şaşkına döneceği bir günün azabından korkarlar.
0: لِيَجَزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ
1: Onlar, Allah'ın kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırması ve lütfundan kendilerine daha fazla vermesi için böyle yaparlar. Allah, dilediği kimselere hesapsız rızık verir.
0: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِق۪يعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً

İnkar edenlerin amelleri engin bir çöldeki serap gibidir. Susuyan kimse onu su zanneder. Nihayet ona geldiği zaman hiçbir şey bulamaz. Yanında yalnız Allah'ı bulur. Allah da onun hesabını tam olarak görür. Allah hesabı çok çabuk yapar.

0: يكاد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
1: Yahut da inkar edenlerin amelleri engin bir denizdeki karanlıklar gibidir. O denizi üst üste dalgalar örtüyor. Dalgaların üstünden de bulutlar ve birbiri üstüne yığılmış karanlıklar kaplıyor. İnsan elini çıkardığı zaman neredeyse elini bile göremez. Allah her kime ışık vermezse artık onun hiçbir ışığı yoktur.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
1: Göklerdekilerin, yerdekilerin ve sıralar halinde uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmüyor musun? Onların her biri kendi duasını ve tesbihini bilir. Allah da onların yaptıklarını hakkıyla bilir.
0: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ
1: Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ

0: Yekâdu senâ berkihi yezhebu bil ebsâr.
1: Görmüyor musun ki Allah bulutları sürüyor, sonra onların arasını birleştiriyor, sonra da onları üst üste yığıyor. Böylece sen de onların arasından yağmurun çıktığını görüyorsun. Allah gökteki dağ gibi bulutlardan dolu indiriyor da onu dilediğine isabet ettiriyor, dilediğinden de çeviriyor. Şimşeğinin parıltısı da neredeyse gözleri alıp götürecek.
0: يُقَلِّبُ اللّٰهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَعِبَرَةً لِعُلِ الْأَبَصَارِ
1: Allah geceyle gündüzü evirip çeviriyor. Şüphesiz ki bunda basiret sahipleri için nice ibretler vardır.

0: أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
1: Allah bütün canlıları sudan yaratmıştır. Onlardan kimi karnı üzerine sürünerek yürür, kimi iki ayak üstünde yürür, kimi de dört ayak üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: لَقَدْ اَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللّٰهُ يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
1: Andolsun ki biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir.
0: وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ
1: Münafıklar, Allah'a ve Peygamber'e inandık, itaat ettik derler. Sonra da içlerinden bir grup, bunun ardından yine yüz çevirirler. İşte onlar aslında iman etmiş kimseler değildirler.
0: وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ
1: Onlar aralarında hüküm vermesi için, Allah'a ve Peygamberine çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirir.
0: وَاِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا اِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
1: Allah ve Peygamberinin hüküm verdiği hak kendilerinden yana olursa Peygamber'e boyun eğerek gelirler.
0: اَف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَمْ اِرْتَابُوا اَمْ يَخَافُونَ اَنْ يَح۪يفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ اُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
1: Onların kalplerinde bir hastalık mı vardır? Yoksa onlar şüpheye mi düştüler? Yahut da Allah'ın ve Peygamberinin kendilerine haksızlık yapacağından mı korkuyorlar? Hayır, asıl zalim olanlar kendileridir.
0: İnnemâ kâne kavlel mu'minîne izâ du'û ilallâhi ve rasûlihi liyahkume beynehum en yekûlû semi'nâ ve ata'nâ. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
1: Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Peygamberine davet edildikleri zaman, müminlerin sözü ise ancak işittik ve itaat ettik demek olur. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

0: Her kim Allah'a ve peygamberine itaat eder, Allah'tan korkar ve onun azabından sakınırsa, işte onlar murada erenlerdir.
1: وَأَقْرَبُ

0: ta'atun ma'rufe. İnne Allaha khabirun bima ta'malun.
1: Ey Muhammed! Münafıklar, sen kendilerine emredersen mutlaka savaşa çıkacaklarına dair en ağır yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. Sen onlara de ki, yemin etmeyin. Sizden istenen güzelce itaat etmektir. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: tuti'uhu tehtedu. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ
1: Ey Muhammed! De ki, Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer bundan yüz çevirirseniz, bilin ki ona düşen yüklendiği tebliğ görevini yapmak, size düşen de sizin yüklendiğiniz görevleri yapmaktır. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Peygambere düşen sadece apaçık bir tebliğdir.
0: وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا

0: كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
1: Allah içinizden iman edip salih amel işleyenlere vaat etmiştir ki, kendilerinden öncekileri hükümran kıldığı gibi, onları da yeryüzünde hükümran kılacaktır. Kendileri için seçtiği dinlerini onlara sağlamlaştıracaktır. Korkularının ardından kendilerini tam bir güvene erdirecektir. Onlar da bana kulluk edecekler ve hiçbir şeyi bana ortak koşmayacaklardır. Artık bundan sonra kim inkar ederse, işte onlar doğru yoldan çıkmış fasıklardır.

0: Namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.
1: La tahsabannellezine keferu mu'cizine fil ardı ve me'vâhumun nâr ve lebi'sel masîr.
0: Ey Muhammed! Sakın yeryüzünde kâfirlerin Allah'a aciz bırakacaklarını sanma. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
1: Ey iman edenler! Sahip olduğunuz köle ve cariyelerle henüz ergenlik çağına gelmemiş olan çocuklar, şu üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Sabah namazından önce, öğle sıcağında elbiselerinizi çıkarıp yatacağınız sırada ve yatsı namazından sonra. Bu üç vakit sizin mahrem yerlerinizin açılabileceği zamanlardır. Bunun dışındaki vakitlerde sizin için de onlar için de bir vebal yoktur. Çünkü onlar sizin yanınızda çokça dolaşırlar, birbirinizin yanına girip çıkarsınız. Böylece Allah size ayetleri açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ
1: Sizin çocuklarınız ergenlik çağına geldikleri zaman, kendilerinden öncekilerin izin istemeleri gibi, onlar da yanınıza girmek için izin istesinler. Böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ

0: يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
1: Evlenme arzusu kalmamış oturan yaşlı kadınların ziynet yerlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendilerine bir günah yoktur. Ama sakınmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah her şeyi işitir ve bilir.
0: لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى اَنْفُسِكُمْ وَلَا عَلَى اَنْفُسِكُمْ اَنْ

0: طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
1: Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya güçlük yoktur. Size de kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde yahut analarınızın evlerinde yahut erkek kardeşlerinizin evlerinde yahut kız kardeşlerinizin evlerinde yahut amcalarınızın evlerinde yahut halalarınızın evlerinde yahut dayılarınızın evlerinde yahut teyzelerinizin evlerinde yahut anahtarları ellerinizde bulunan evlerde yahut dostlarınızın evlerinde izinsiz olarak bir şey yemenizde sakınca yoktur. Toplu olarak veya ayrı ayrı yemenizde de size bir günah yoktur. Evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından mübarek ve güzel bir sağlık dileği olarak birbirinize selam verin. Aklınızı kullanasınız diye Allah size ayetlerini böylece açıklıyor.

0: billahi ve rasulih. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
1: Mü'minler ancak Allah'a ve Peygamberine iman eden kimselerdir. Onlar toplumu ilgilendiren bir iş görüşmek üzere Peygamberle beraber bulundukları zaman ondan izin almadan bırakıp gitmezler. Ey Muhammed! Senden izin alanlar, işte Allah'a ve Peygamberine iman eden kimselerdir. Bazı işleri için senden izin istedikleri zaman, onlardan dilediğine izin ver. Onlar için Allah'tan bağış dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: Peygamberin çağrısını birbirinize yönelttiğiniz çağrı gibi tutmayın. Allah, içinizden birbirinizin arkasına gizlenerek sıvışıp gidenleri mutlaka biliyor. Artık Peygamberin emrine aykırı davrananlar, başlarına bir belanın gelmesinden veya kendilerine acı bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar.
0: أَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
1: İyi bilin ki göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. O sizin ne durumda olduğunuzu bilir. Huzuruna döndürülecekleri günde ne yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah her şeyi bilir. Furkan Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 77 ayettir. İlk ayetinde El-Furkan kelimesi geçtiği için surede bu adla anılmıştır. Furkan, hak ile batılı birbirinden ayıran anlamına gelmektedir. Bu kelime aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in isimlerindendir. Sure içerisinde peygamberlik müessesesiyle Kur'an-ı Kerim üzerinde durulmakta, bazı peygamberlerin kıssalarına temas edilmekte ve Allah'ın kudretine dikkat çekilmektedir.

0: نَذِيرًا
1: Alemlere bir uyarıcı olsun diye kulum Muhammed'e hakkı batıldan ayıran Kur'an'ı indiren Allah'ın şanı ne yücedir.
0: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
1: Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. O hiçbir çocuk edinmemiştir. Onun mülkünde hiçbir ortağı yoktur. Her şeyi O yaratmış ve belli bir ölçüyle takdir edip düzene koymuştur.
0: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا

0: وَلَا نُشُورًا
1: Kâfirler, Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan, kendileri yaratılmış olan, kendilerine bile fayda ve zarar veremeyen, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen bir takım ilahlar edindiler.

0: ظُلْمًا وَزُورًا.
1: İnkar edenler, bu Kur'an, Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Bunu uydurmada başka bir toplulukta ona yardım etmiştir, dediler. Böylece onlar büyük bir haksızlığa ve iftiraya başvurdular.
0: وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
1: Yine kâfirler, Kur'an Muhammed'in yazdırdığı geçmiş kavimlerin efsaneleridir ki o sabah akşam kendisine okunuyor, dediler.
0: قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذ۪ي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَح۪يمًا.
1: Ey Muhammed! De ki, onu göklerdeki ve yerdeki gizlilikleri bilen Allah indirdi. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا.
1: Kâfirler de

0: Zalimler müminlere, siz ancak büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz dediler.
1: Unzur keyfe darabû lekel emthâle fe dallû fe lâ yestatî'ûne sebîlâ.
0: Ey Muhammed! Bak senin için nasıl misaller getirdiler de sapıklığa düştüler. Artık onlar doğru yolu bulamazlar.

0: قُصُورًا
1: Dilerse sana bundan daha iyi olmak üzere, ağaçları altından ırmaklar akan bahçeler verebilen ve senin için köşkler kurabilen Allah'ın şanı ne yücedir.
0: بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَاَعْتَدَنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا
1: Bilakis onlar kıyamet saatini de yalanladılar. Biz de kıyamet saatini yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık.
0: اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا
1: O ateş kendilerini uzak bir yerden gördüğü zaman, onlar onun öfkesini ve uğultusunu duyarlar.

0: Onlar zincirlere bağlı olarak oranın dar bir yerine atıldıkları zaman orada yok olup gitmeyi isterler.
1: لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا
0: O durumdayken onlara, bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin denir.
1: قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا
0: Ey Muhammed! De ki, bu mu daha iyidir, yoksa Allah'tan korkanlara vaat edilen ebedilik cenneti mi? Orası onlar için bir mükafat ve ebedi olarak dönüp kalma yeridir.
1: لَهُمْ ف۪يهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِد۪ينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا
0: Orada onların bütün diledikleri vardır ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu, Rabbinin yerine getirilmesi istenen bir vaadidir.
1: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا أُولَاءِ

0: Rabbin onları ve Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyleri toplayacağı gün tapılanlara, "Benim bu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa onlar kendileri mi yoldan saptılar?" der.
1: قال

0: مَتَّعْتَهُمْ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا.
1: Onlar, seni tenzih ederiz. Senden başka dostlar edinmek bize yakışmaz. Fakat sen onlara ve babalarına o kadar dünya nimeti verdin ki, sonunda seni anmayı unuttular ve helâke giden bir kavim oldular.
0: فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا

0: نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا.
1: Müşriklere, işte ilah dedikleriniz de sizi yalanladılar. Artık ne kendinizden azabı geri çevirmeye gücünüz yeter, ne de bir yardım bulmaya. Sizden her kim zulmettiyse, biz ona büyük bir azap tattıracağız denir.
0: وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا.
1: Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de şüphesiz yemek yerler ve çarşılarda gezerlerdi. Biz sabreder misiniz diye sizi birbiriniz için bir imtihan vesilesi yaptık. Senin Rabbin her şeyi görür.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 18. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Yerin gününün sahibi olan Rabbim. Ey yerin göğün sahibi Rabbim. Ey dağların gücünü elinde tutan Rabbim. Ey rüzgarın gücünü, ey güneşin gücünü, ayın gücünü elinde tutan Rabbim. Ey ulu arşın sahibi, eşsiz ve kudret sahibi. Ey güç ve kudret menbaı, ey metin, ey Allah. Din gününün sahibi sensin Rabbim. Yerin göğün sahibi sensin. Rabbim, sen dağların gücünü elinde tutansın. Rüzgarın gücünü, güneşin gücünü elinde tutansın sen. Sen ki gökleri kuvvetiyle elinde tutansın. Sen ki ulu arşın sahibisin. Dinimizin direği namaz için kuvvet ver bize metin adınla. Metin adınla Rabbim. La ilahe illallah zikri için kuvvet ver bize. Kalbimiz ve dilimiz senden gafil olmasın tek an bile. Tek bir an bile Müslüman olmanın gücü eksilmesin üzerimizden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle şahitlik ederim sana Rabbim. Allah'tan başka ilah yoktur, ortağı yoktur. Allah en büyüktür. Allah'a çok hamdolsun. Güç ve kuvvet, aziz ve hakim olan Allah'a aittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle dua ediyorum sana. Rabbim, duamı kabul et dergahında. Ey göklerin ve yerin Rabbi! Ey ulu arşın Rabbi! Ey bizim ve her şeyin Rabbi olan Allah'ım! Ey tohumu ve çekirdeği yaratan! Ey Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı indiren! İdaresi elinde olan her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen ilksin. Senden önce kimse yok. Sen sonsun. Senden sonra kimse yok. Sen açıksın. Senden açık kimse yok. Sen gizlisin. Senden öte kimse yok. Borcumuzu öde. Bizi fakirlikten kurtar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle dua ediyorum sana Rabbim. Rabbim, duamı kabul et dergahında. Senin kolaylaştırdığından başka kolay yoktur. Ancak sen istersen zoru kolaylaştırırsın. Ey gerçek hayat sahibi ve kainatı ayakta tutan Allah'ım, senden medet dilerim. Bütün işlerimi düzelt ve beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsime bırakma. Nefsime bırakma. Allah'ım, senden faydalı ilim, temiz rızık ve makbul amel isterim. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit eyle. Din gününde de Rabbim, senin huzurunda duracak güç ver bize metin adınla. Anadan evlada fayda gelmeyen o günde, sen, yalnız sen sahip çık bize. Huzurunda bizi ne olur Rabbim, ne olur Rabbim, boynu bükük bırakma, boynu bükük.

varıp ravzasına olan bülbül. Gönüller bağının gül sümbül. Feda ettim, feda ettim ben bu yola ömrümü. Sultanlar, sultanlar.

isimi kapına geldi. Efendim, sultanım, Nur Muhammed'im. Ayağın tozundan sürme çekeyim. Garipler mihrabı, Nur Muhammed'im.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Hafizsin sen. Hafiz. Ya Hafizsin ki her yaprak senin kudret eline düşmektedir. Yitirdiklerin senin hıfzına emanettir. Ayrılıklar senin vuslat sözüne emanettir.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Güzel ahlak ve kötü huy. Allahü Teala Kalem Suresi 4. ayetinde sevgili peygamberini övmek ve ona vermiş olduğu nimeti açıklamak üzere şöyle buyurdu: "Gerçekten sen pek büyük bir ahlak üzerindesin." Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı Kur'an-ı Kerim idi diye buyurmuştur. Bir kişi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ahlaktan sordu. Resulullah da A'raf suresi 199. ayetini okudu. "Sen bağışlama yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir." Ahlak ile ilgili hadis-i şerifler. O ahlak, gelmeyene gitmen, vermeyene vermen ve zulmedeni bağışlamandır. Ben ancak ahlaki faziletleri tamamlamak için gönderildim. Kıyamet günü mizana konan iyiliklerin en ağırı takva ve güzel ahlaktır. Adamın biri Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordu: "Ya Resulallah, din nedir?" Resulullah, "Güzel ahlaktır." buyurdu. Adam Resulullah'ın sağından gelerek aynı suali bir kere daha sorar. Resulullah yine "Güzel ahlaktır." buyurur. Adam bu defa Resulullah'a sol taraftan gelir ve aynı suali sorar. Fakat aynı cevabı alır. Adam bu defa arkadan gelir ve aynı soruyu sorar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyu sorana dönerek, "Anlamıyor musun? Din kızmamak demektir." buyurur. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordular: "Şum, uğursuz nedir?" "Kötü huydur." buyurdular. Adamın biri Resulullah'a, "Bana vasiyet et, öğüt ver." dedi. "Nerede bulunursan bulun, Allahü Teala'dan kork." buyurdular. Adam, "Arttır ya Resulallah." dedi. Resulullah, "Kötülüğün akabinde bir iyilik yap ki o iyilik günahı gidersin." buyurdu. Adam yine, "Arttır ya Resulallah." dedi. Resulullah, "İnsanlarla güzel geçin." buyurdu. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Hangi amel daha makbuldür?" diye sordular. Cevabında, "Güzel ahlaktır." buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte, "Allahü Teala ahlak ve hilkatini güzel yaptığı kimseyi cehennemine yedirmez." buyuruldu. Fudayl bin İyad rahmetullahi aleyh diyor ki, Resulullah'a bir kadın hakkında, "Gündüz oruçlu ve gece uyanıktır. Daima ibadet eder. Buna rağmen komşularıyla iyi geçinmez. Onlara çirkin sözler söyler. Kötü huylu bir kadındır." dediler. Bunun üzerine Resulullah, "Onda hayır yoktur. O cehennemliktir." buyurdu. Ebu Derda radıyallahu anh, Resulullah'ın "Mizana ilk konacak güzel ahlak ve cömertliktir." buyurduğunu haber verdi. Allahü Teala imanı yarattığı zaman, iman, "Allah'ım beni takviye et." diye yalvardı. Allahü Teala da onu güzel ahlak ve cömertlikle takviye etti. Allahü Teala küfrü yarattığı zaman, küfür de aynı şekilde takviye istedi. Allahü Teala da onu kötü

huy ile takviye etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şeriflerinde Allahü Teala bu dini kendi zatı için halis kıldı. Sizin bu dininize cömertlik ve güzel huydan başkası yaraşmaz. Aman dininizi bu iki hasletle süsleyiniz buyurdular. Resulullah'a iman yönünden müminlerin en faziletlisi kimdir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı güzel olandır buyurdu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siz mallarınızla insanlara yardımı yetiştiremezsiniz. Yardıma malınız yetmez. Hiç olmazsa onları güler yüz ve güzel huyu ile hoşnut etmeye gayret ediniz buyurdu. Başka bir hadisi şerifte ise sirke balı bozduğu gibi kötü ahlak da ameli bozar buyurdular. Rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cerire radıyallahu anh sen Allahü Teala'nın güzel yarattığı bir kimsesin. O halde ahlakını da sen güzelleştir buyurdu. Resulullah yüz ve ahlak bakımından insanların en güzeliydi. Şöyle dua yaparlardı. Allah'ım, hilkatimi güzel yarattığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem umumiyetle şöyle dua yaparlardı. Allah'ım, senden sıhhat, afiyet ve güzel ahlak isterim. Başka bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Müminin kerem ve iyiliği, dini, hasep ve asaleti güzel huyu, mürüvvet ve insanlığı ise aklıdır. İbn-i Hibban'ın Hüsame bin Şüreyk'ten rivayette Bedeviler Resulullah'a kula verilenlerin en hayırlısı nedir diye sordular. Resulullah cevabında güzel ahlaktır buyurduğuna şahit oldum dedi. Taberani'nin Ebu Hüreyre ve Cabir'den radıyallahu anhüma rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde benim için en sevimliniz ve bana en yakın olanınız ahlak yönünden en güzel olanınızdır buyurdu. İbn Abbas radıyallahu anhuma dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kendisinde şu üç haslet veya bunlardan biri bulunmayan kimsenin hiçbir ameline kıymet vermeyiniz. 1. İsyandan kendisini alıkoyacak takva ve Allah korkusu. 2. Kötüye karşı susmasını bildirecek hilim, yumuşaklık. 3. İnsanlar

donmuş suyu eritmesi gibi, güzel ahlak da günahları eritir. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edilen bir hadis-i şerifte, güzel ahlak kişinin saadetindendir buyuruldu. Resulullah bir hadis-i şeriflerinde, yümn yani bereket güzel huydur buyurmuşlardır. İbn-i Mace ve İbn-i Hibban'ın Ebu Zer radıyallahu anh hazretlerinden rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte, Resulullah Ebu Zer'e hitaben, tedbir gibi akıl, güzel huy gibi asalet olamaz buyurdu. Enes radıyallahu anh diyor ki, müminlerin annesi Ümmü Habibe radıyallahu anha Resulullah'a, ya Resulallah, bir kadın dünyada iki kocaya varmış. Kadın ve iki kocası da cennetlik. Kıyamette bu kadın bunlardan hangisine varacaktır? Diye sordu. Resulullah cevabında, dünyada kadına göre ahlakı güzel olana varacaktır. Ey Ümmü Habibe! Güzel huy, dünya ve ahiretin hayrına muadildir, buyurdu. Abdullah bin Ömer ve Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah, muvaffak olmuş bir Müslüman, güzel ahlak ve keremiyle gündüz oruçlu ve gece kaim mertebesine ulaşır. Diğer rivayette, en sıcak ve uzun günün ortasında susuyanların derecesine yükselir, buyurmuşlardır. Herâiti, Abdurrahman bin Semure'den rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, dün gece acayip bir şey gördüm. Ümmetimden birini dizleri üzerine çökmüş, Allahü Teala'nın huzuruna girecek, fakat buna mani bir perdesi var. Bu sırada güzel ahlakı gelerek onu Allahü Teala'nın huzuruna iletmiştir, buyuruldu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul, ibadeti zayıf olduğu halde, güzel ahlakı sayesinde ahiretin yüksek derece ve şerefli menzillerini kazanır. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girmek için izin istedi. İçeride Resulullah'tan daha yüksek sesle konuşan kadınlar vardı. Kadınlar, Hazreti Ömer'in içeri gireceğini anlayınca hemen kendilerine çekidüzen verdiler ve bir kenara çekilip sustular. Resulullah onların bu haline gülerken Hazreti Ömer içeri girdi ve "Anam babam size feda olsun ya Resulallah. Niçin güldünüz?" diye sordu. Resulullah, "Şu yanımda bulunan kadınlara şaştım. Senin sesini duyar duymaz hemen toplanıp kendilerine çekidüzen verdiler," buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Siz benden ziyade hürmete layıksınız ya Resulallah," dedi. Sonra kadınlara dönerek, "Ey nefislerine düşmanlık edenler, Resulullah'tan korkmuyor da benden mi korkuyorsunuz?" dedi. Kadınlar, "Evet, ondan korkmuyor ve senden korkuyoruz. Çünkü onun tabiatı yumuşaktır. Sen ise sert ve ağır tabiatlısın," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Hattab'ın oğlu! Nefsimi yedi kudretinde bulunduran Allahü Teala'ya yemin ederim ki, şeytan herhangi bir yolda seninle karşılaşırsa hemen yolunu değiştirir ve senin gittiğin yoldan başka yola sapar. Yani şeytan bile senden korkar," buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edilen bir hadis-i şerifte, "Kötü huy bağışlanmayacak bir günah, kötü zan ise kokan bir günahtır," buyuruldu. Lokman Hekim ile oğlu arasında geçen sorulu cevaplı konuşma. Bir insanın en iyi

Fazileti hangisidir? Din. İki kişi olurlarsa din ve mal. Üç kişi olurlarsa din, mal ve haya. Dört kişi olurlarsa din, mal, haya ve güzel huy. Beş kişi olurlarsa din, mal, haya, güzel huy ve cömertliktir.

güzel huy ve cömertliktir. 6 kişi olurlarsa, oğlum, saydığım şu 5 haslet kimde bulunursa, o zat Ebu Davud, İbn-i Mace ve Tirmizi. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Birbirini incitmezler, üzmezler. Bir kimse, din kardeşinin bir işine yardım etse, Allahü Teala da onun işini kolaylaştırır. Bir kimse, bir Müslümanın sıkıntısını giderir, onu sevindirirse, kıyamet gününün en sıkıntılı zamanlarında Allahü Teala onu sıkıntıdan kurtarır. Bir kimse bir Müslümanın aybını, kusurunu örterse Allahü Teala kıyamet günü onun ayıplarını, kabahatlerini örter. Buhari, Müslim. Bir kimse din kardeşine yardımcı oldukça Allahü Teala da ona yardımcı olur. Müslim. Allahü Teala bazı kullarını başkalarının ihtiyacını karşılamak, onlara yardımcı olmak için yaratmıştır. İhtiyacı olanlar bunlara başvurur. Bunlar için ahirette azap korkusu olmayacaktır. Taberani. Allahü Teala bazı kullarına dünyada çok nimet vermiştir. Bunları kullarına faydalı olmak için yaratmıştır. Bu nimetleri Allahü Teala'nın kullarına dağıtırlarsa nimetleri azalmaz. Bu nimetleri Allahü Teala'nın kullarına ulaştırmazlarsa Allah nimetlerini bunlardan alır, başkalarına verir. Taberani, İbni Ebiddünya. Bir Müslümanın din kardeşinin bir ihtiyacını karşılaması 10 sene itikaf etmesinden daha kazançlıdır. Allah rızası için bir gün itikaf yapmak ise insanı cehennem ateşinden pek çok uzaklaştırır. Bir kimse bir din kardeşinin bir işini yaparsa binlerle melek o kimse için dua eder. O işi yapmaya giderken her adımı için bir günahı affolur ve kendisine kıyamette nimetler verilir. İbn-i Mace. Bir kimse din kardeşinin bir işini yapmak için giderse her adımında 70 günahı affedilir ve 70 sevap verilir. Bu iş bitinceye kadar böyle devam eder. İş yapılınca bütün günahları affedilir. Bu işi yaparken ölürse sorgusuz hesapsız cennete gider. İbn-i Ebiddünya. Allahü Teala yumuşak huylu olanları sever ve onlara yardımcı olur. Sert, öfkeli olanlara yardım etmez. Taberani. Yavaş, yumuşak davranmak Allahü Teala'nın kuluna verdiği büyük bir ihsandır. Aceleci atak olmak şeytanın yoludur. Allahü Teala'nın sevdiği şey yumuşak ve ağır başlı olmaktır. Ebu Ya'la. İnsan yumuşaklığı, tatlı dili sebebiyle gündüzleri oruç tutanların ve geceleri namaz kılanların derecelerine kavuşur. İbn Hibban. Kızdığı zaman öfkesini yenerek yumuşak davranan kimseyi Allahü Teala sever. İsfahani. Dikkat ediniz. Size haber veriyorum. Cennetin yüksek derecelerine kavuşmak isteyen saygısızlık yapana yumuşak davransın. Zulmedeni affetsin. Malını esirgiyene ihsanda bulunsun. Kendisini aramayan, sormayan ahbabını, akrabasını gözetsin. Taberani. Din kardeşine karşı güler yüzlü olmak, ona iyi şeyleri öğretmek, kötülük yapmasını önlemek, yabancı kimselere aradığı yeri göstermek, sokaktan taş, diken, kemik ve benzerleri gibi çirkin, pis ve zararlı şeyleri temizlemek, başkalarına su vermek hep sadakadır. Tirmizi. Ahlak hakkında büyüklerin sözleri. Kötü huylu olan kendine eziyet eder. Hasan-ı Basri. İnsan güzel ahlakı sayesinde cennetin yüksek derecelerine yükselebilir. Buna karşılık abid olsa da kötü huyu sebebiyle cehennemin derinliklerine yuvarlanabilir.

Enes bin Malik, rızık hazineleri ahlak güzelliğindendir. Yahya bin Muaz, kötü huylu insan kırılmış saksı gibidir. Ne saksıdır ne de çamur. Vehb bin Münebbih, güzel huylu kötü bir insanın bana arkadaş olması, abid ama kötü huylu bir insanın arkadaş olmasından daha sevimlidir. Fudail, İbn-i Mübarek bir yolculuğunda kötü huylu bir insan ile arkadaş olur. Adamın her dediğini yapmaya gayret eder. Eziyetlerine katlanır ve onu darıltmamaya çalışır. Yolculuk sona erip ayrıldıkları zaman İbn-i Mübarek sanki iyi bir arkadaşını kaybetmiş gibi ağlar. Ağlamasının sebebini kendisinden sordukları zaman şöyle der: "Buna acıdığım için ağlıyorum. Çünkü ben kendisinden ayrıldım. Fakat onun kötü huyu hala kendisiyle beraber." İbn-i Mübarek, kişinin ilmi ve ameli az olsa da dört şey onu üstün mevkilere yükseltebilir. Bunlar da hilim, tevazu, cömertlik ve güzel ahlaktır. Bu dört şey imanın kemalidir. Cüneyd-i Bağdadi, tasavvuf dediğin ahlaktır. Ahlakını güzelleştirip arıtan, tasavvufunu arıtmış olur. Kettani, ahlak ile insanlar arasına karışınız, fakat amellerinde ayrılınız. Hazreti Ömer radıyallahu anh, kötü huy öyle bir günahtır ki, onunla beraber işlenen çok günah zarar vermez. Yahya bin Muaz-ı Razi, her binanın bir temeli var. İslam binasının temeli de güzel ahlaktır. İbni Abbas radıyallahu anhuma, yükselenler hep güzel huyları sayesinde yükselmişlerdir. Ahlakın kemal mertebesine de ancak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yükselmiştir. Ata, güzel ahlak, güler yüz, tatlı söz, iyilik yapmak ve kötülük etmemektir. Hasan-ı Basri, güzel ahlak, kimseye husumet etmemek ve bunu Allah-u Teala'yı daha iyi bildiği için yapmaktır. Vasıtî, güzel ahlak, Allah-u Teala'dan razı olmaktır. Ebu Osman Magribi, güzel ahlakın en aşağı derecesi, eziyete katlanmak, kötülüğe karşılık vermemek, zalime merhamet etmek, onun yarlıganmasını dilemek, ona şefkatle muamele etmektir. Sehl-i Tüsteri, güzel ahlak, rızk hususunda Allah-u Teala'yı töhmet altında bulundurmamak, yani rızkına kefil olduğuna emin olmak, ona güvenip sükun ve huzur bulmaktır. Her hususta gerek seninle Rabbin arasında ve gerek seninle halk arasındaki hususlarda ona itaat edip isyan etmemektir. Sehl-i Tüsteri, ahlak üç hasletle aranır. Onlar da haramdan uzaklaşmak, helali aramak ve aile efradına imkan nispetinde genişlik göstermektir. Hazreti Ali radıyallahu anh, hakkı düşündükten sonra halkın eziyetlerine aldırış etmemendir. Hallacı Mansur, güzel ahlak, Allah-u Teala'dan başka bir düşünce ve telaşen olmamaktır. Ebu Said el-Hıras, güzel ahlak kızmamaktır. Abdullah bin Mübarek, İyi ahlak, herkese sevdiği şeye göre muamele etmektir. Konuşurken, otururken hiç kimseye yabancılık çektirmemektir. Marifet ehliyle otururken huzur içinde bulunmaktır. Gaye bu zatlardan istifade ise bundan başka yolu yoktur. Adi bin Müsafir Emevi, size sıkıntısı ve zorluğu olmayan, övülecek bir şey söyleyeyim mi? Güzel ahlak, çirkin ve beğenilmez.